sorumluluk bilinciyle yönlendirerek tebliğ görevini kararlılıkla sürdürmüştür. Bu durumun en çarpıcı örneklerinden biri, Taif'te maruz kaldığı ağır eziyetlere rağmen beddua etmek yerine bağışlayıcı bir tutum sergilemesidir. Bu tavır, özgürlüğün yalnızca tepki verme hakkı değil, aynı zamanda doğru tepkiyi seçme sorumluluğu olduğunu da göstermektedir. Bu çerçevede Hazreti Peygamber'in merhamet ve sabır eksenindeki tutumu, özgürlüğün nefsin sınırsız taleplerine teslim olmak değil, aksine onları kontrol altına alarak başkalarının haklarını gözeten bir sorumluluk bilinciyle hareket etmek olduğunu ortaya koymaktadır. Onun hayatı, bireyin özgür iradesiyle merhameti seçebileceğini, sabrı tercih edebileceğini ve bu tercihlerin ahlaki olgunluğun temelini oluşturduğunu somut örneklerle göstermektedir. Özgürlük ve sorumluluk dengesinin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki yansımaları, onun bireylere düşünme, sorgulama ve görüş beyan etme imkanı tanımasında da görülmektedir. Hazreti Peygamber, insanlara yalnızca emir ve yasakları bildiren bir rehber olmamış, aynı zamanda onların düşünmelerini, soru sormalarını ve bilinçli tercihlerde bulunmalarını teşvik etmiştir. Bu yönüyle o, özgürlüğü yalnızca bir hak olarak değil, aynı zamanda doğru kullanılması gereken bir sorumluluk alanı olarak öğretmiştir. Nitekim vahiy dışındaki konularda ashabıyla istişare etmesi, bu yaklaşımın en somut örneklerinden biridir. Bedir ve Uhud savaşları öncesinde yapılan istişarelerde, sahabenin görüşlerini özgürce ifade edebilmesi, bireysel iradenin dikkate alındığını göstermektedir. Ancak bu süreç yalnızca bir fikir beyanından ibaret kalmamış, alınan kararların sorumluluğu da kolektif bir bilinçle paylaşılmıştır. Bu durum, özgürlüğün keyfi bir serbestlik değil, ortak akıl ve sorumlulukla dengelenen bir değer olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra Hazreti Peygamber'in, bireyin kendi emeğiyle geçinmesini teşvik etmesi de, özgürlük ve sorumluluk dengesinin ekonomik boyutunu gözler önüne sermektedir. Onun, "Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir lokma yememiştir" ifadeleri, bireyin çalışma özgürlüğünü sorumluluk bilinciyle birleştirmesi gerektiğine işaret etmektedir. Bu anlayış, insanın başkalarına yük olmadan kendi iradesiyle üretmesi ve geçimini sağlamasının ahlaki bir değer taşıdığını ortaya koymaktadır. Benzer şekilde kamu malı konusundaki hassasiyeti de Hazreti Peygamber'in özgürlük-sorumluluk dengesine verdiği önemi göstermektedir. Ganimetlerden izinsiz bir şey alınmasını sert bir şekilde eleştirmesi, bireyin sahip olduğu özgürlüğün istediği her şeyi yapmak olmadığını göstermektedir. Bu tutum, kamu hakkının ihlal edilmesinin yalnızca bireysel bir hata değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluğun ihlali anlamına geldiğini göstermektedir. Son olarak günümüzde sınır tanımayan özgürlük anlayışının en fazla tahribata yol açtığı alanlardan biri olan aile kurumu üzerinden meseleye bakmak, konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Şöyle ki, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aile hayatında da özgürlük ve sorumluluk dengesini titizlikle gözetmiş, bireysel tercihleri tamamen yok saymayan, ancak bu tercihleri sorumluluk bilinciyle kuşatan bir yaklaşım ortaya koymuştur. Onun eşlerine karşı adil, anlayışlı ve merhametli tutumu, aile içinde özgürlüğün ancak karşılıklı hak ve yükümlülüklerle anlam kazandığını göstermektedir. Nitekim sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olandır hadisi, bireysel özgürlüğün aile içi sorumluluklarla dengelenmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Buna karşılık modern dönemde özgürlüğün çoğu zaman sınırsızlık olarak algılanması, aile içi sorumlulukların ihmal edilmesine ve dolayısıyla aile yapısının zayıflamasına zemin hazırlamaktadır. Oysa Hazreti Peygamber'in örnekliğinde görüldüğü üzere gerçek özgürlük, bireyin iradesini ailesine ve içinde bulunduğu topluma karşı sorumluluk bilinciyle yönlendirebilmesiyle mümkün olmaktadır. Sonuç. Sonuç olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahlaki örnekliği, özgürlük ve sorumluluğun birbirinden ayrılmaz iki temel ilke olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. O, "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim" hadisinin de işaret ettiği üzere, insanın irade sahibi bir varlık olarak özgürce tercih yapabilmesini esas almış,
Ancak bu tercihin mutlaka sorumluluk bilinciyle yönlendirilmesi gerektiğini hem sözleriyle hem de davranışlarıyla göstermiştir. Onun doğruluğu, güvenilirliği, adaleti, merhameti, sabrı ve affediciliği, özgürlükle sorumluluk arasındaki dengenin en somut tezahürleridir. Hazreti Peygamber'in hayatında özgürlük, başıboşluk veya sınırsızlık anlamına gelmemiş, aksine başkasının hakkını gözeten, bireysel tercihi toplumsal sorumlulukla bütünleştiren bir bilinç olarak şekillenmiştir. Bu denge onun sadece bireysel hayatında değil, inşa ettiği toplum düzeninde de açıkça görülmektedir. Nitekim sahabe neslinin onun terbiyesi altında hem güçlü bir sorumluluk bilinciyle hareket etmesi hem de gerektiğinde görüşlerini özgürce ifade edebilmesi bu dengenin toplumsal hayata nasıl yansıdığını göstermektedir. Bu çerçevede özgürlük ancak sorumlulukla anlam kazanmakta, sorumluluk da ancak özgür iradeyle değerli hale gelmektedir. Bu dengenin bozulduğu durumlarda ya keyfilik ve ölçüsüzlük ya da baskı ve dayatma ortaya çıkmaktadır. İslam ahlakı ise tam da bu iki aşırılık arasında denge kurmayı hedeflemektedir. Günümüzde bireysel özgürlük taleplerinin ön plana çıktığı bir ortamda, sorumluluk bilincinin zayıflaması toplumsal çözülmelere zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle Hazreti Peygamber'in örnekliği çağdaş insan için özgürlükle sorumluluk arasında sağlam bir köprü kurma imkanı sunmaktadır. Netice itibarıyla insanın irade sahibi bir varlık olarak hayatı boyunca sürekli tercihler yapmak zorunda olduğu ve bu tercihlerinin sonuçlarıyla yüzleşeceği bir imtihan içinde bulunduğu açıktır. Bu süreçte akıl ve vahiy, insana doğru yolu gösteren iki temel rehberdir. Hazreti Peygamber'in örnekliğinde somutlaşan özgürlük-sorumluluk dengesi ise, ahlaki eylemin sağlam bir zemine oturmasını sağlayan temel ilke olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla bireysel hayattan toplum düzenine, eğitimden aileye kadar her alanda bu dengenin yeniden hatırlanması ve yaşatılması, sağlıklı ve ahlaklı bir toplum inşası için vazgeçilmez bir gerekliliktir. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Hüsnü Hal. Tepemizde direksiz duran, bazen koyu gri, bazen de masmavi olan gökyüzü. Yelkenlerini rüzgarla doldurmuş gemiler gibi gökyüzünde yüzen bembeyaz bulutlar. Bir ucu bulutların üstüne, diğer ucu toprağın derinliklerine uzanan, dağların arasına kurulmuş koca bir salıncağın kalın halatlarına benzeyen sırma sırma sarı ışıklar. İplikleri rüzgarla uçuşan bir kumaşın gökten yere sarkan saçakları gibi rengarenk ışıklar. Hepsi muazzam, hepsi insanı hayran bırakan, ahenkli bir yaratılışın gözleri kamaştıran ışıltılı parçaları. Gökyüzü asırlardır insanı hayrete düşürme konusundaki istikrarından hiçbir şeyi kaybetmemiş. Binlerce yıl önce başını kaldırıp yukarı bakan insanı nasıl kendine hayran bırakmışsa, bugün de aynısını yaşatıyor. Keşfedilen her gizemin ardından kat kat açılan bir sır bohçası gibi bir yenisini daha müjdeliyor. Her seferinde yeni bir gizeme ulaşmak, bir sonraki için beklentiyi daha da yükseltiyor. Yeni bir yıldız, yeni bir gezegen ve yeni bir galaksi derken, sonu gelmez bir keşfe çıkıyor insan. Ne hayret verici! Yıldızlarla salkım saçak bezenmiş bir perdeyi aralayıp, milyarlarca gezegenin ışıltısıyla parlayan bir dağa tırmanmak, bir gökyüzü denizine dalmak gibi. Hayret etmek, edebilmek insanın hayatına anlam katıyor. Hayrete düşüren her keşif, nefesle vücuda dolan taze havanın, damarlarda gezinen kanı yenilemesi gibi, insanı tazeliyor, yeniliyor. İnsan hayretini yitirince her şey sıradanlaşıyor ve önemsiz gelmeye başlıyor. Her sabah doğan güneş, her bahar açan çiçek, yağan yağmur, esen rüzgar ve bembeyaz karlar gözüne görünmez oluyor. İnsan hayretini kaybetmemeli. Her şeyi öğrenmek için de çok acele etmemeli. Merakını hemen tüketmemeli. 30 yaşına geldiğinde merakını yitirmiş, mezarda cesedini bekleyen bir ruh olmamak için öğrenip, keşfedip hayret edeceği şeyler bulabilmeli. Yerin derinliklerinde ya da göğün ötelerinde o kadar çok gizem var ki insanı heyecanlandıracak. Madenler, bitkiler, sayılar, denizler, dağlar, yıldızlar, gezegenler ve daha neler neler. Sadece biri bile insan ömrü için çok fazla sır ve hayret barındırıyor. Tüm bunları anlamak için bir ömürden çok daha fazlası gerekiyor. Yaratılışın güzelliğini görmek, evet sadece görmek bile insanı hayrete düşürüyor. İnsan hangisini seçer, hangi merakının peşinden gider, kendisine kalmış. Ancak yapmaması gereken şeyi iyi bilmeli insan. Aklını öğrenmeye, kalbini sevmeye kapatmamalı. Belki birçok defa kırılmıştır kalbi ve tekrar kırılacaktır da belki. Ama onu iyileştirecek, kırıkları birleştirecek olan şey yine yeniden sevmektir. Yıllar boyu kendisine aynı günü yaşatmamalı insan. Bir acıyı her gün ateşte yeniden kızdırıp kendini dağlamanın kime ne faydası var? Aklını geçmişe, çıkışı olmayan kuyulara hapsetmek neye yarar? Umudunu yitirmemeli insan. Kalbini içinde güçlü ağaçların yeşereceği, sağlam dallarına çocukların salıncaklarını kuracağı bir ormana çevirmeli. Değil mi ki o gün gelecek ve her şey sona erecek? İnsan başladığı yere geri dönecek. Ne türlü olursa olsun, kesinlikle hayret edeceği bir sonsuzluğa erişecek.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Samimiyetin aslı merhamettir. Merhametli kimseler insanlar tarafından çok sevilirler.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Sahabiler arası ihtilaflar. Farklı düşünmek insanın tabiatı gereğidir. 1. Bölüm. Her ikisi de Resulullah'ın en yakınındaki isimlerdi. Biri Allah Resulü'nün en yakın dostu Hazreti Ebubekir, diğeri ise adaletiyle meşhur olan Hazreti Ömer. Bir gün Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer arasında bir münakaşa olmuş. Hazreti Ebubekir Hazreti Ömer'i öfkelendirmişti. Hazreti Ömer Hazreti Ebubekir'in yanından ayrılmış. Hazreti Ebubekir de ondan af istemek için ardından gitmişti. Fakat Hazreti Ömer onun özrünü kabul etmeyip kapısını yüzüne kapıyıverdi. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir Resulullah'ın yanına geldi ve durumu anlattı. Hazreti Ebubekir'in bu tutumu Resulullah'ın hoşuna gitmiş olacak ki Hazreti Ömer'in bağışlamadığı Hazreti Ebubekir'e 3 kez "Allah seni bağışlasın ey Ebubekir" diyerek dua etti.

Hazreti Ömer de kardeşine yaptığı bu yanlış hareketten pişman olup önce onun evine gitmiş, orada olmadığını öğrenince de Resulullah'a gelmişti. İçeri girip selam verdi. Peygamberin yanına oturdu ve ona kendisiyle Ebu Bekir arasında geçen şeyleri anlattı. Allah Resulü'nün öfkelendiğini fark edince Hazreti Ebu Bekir bu sefer arkadaşı için Resulullah'a yalvarmaya başladı. "Vallahi ya Resulallah, bu işte ben Ömer'den daha çok ileriye gittim," diyerek büyük bir erdemle kardeşinin bu hareketini unutturup kendi hatasını ön plana çıkarmaya başladı. Bunun üzerine Resulullah orada bulunanların tümüne hitap ederek, "Şimdi benim dostumu bana bırakır mısınız? Benim dostumu bana bırakır mısınız? Ben, ey insanlar, şüphesiz ben size, hepinize Allah'ın elçisiyim dedim de sizler yalan söylüyorsun dediniz. Ebu Bekir ise doğru söylüyorsun dedi," buyurdu. Allah Resulü'nün en yakınlarındaki bu iki sahabi arasında geçen olay, sahabe arasında cereyan eden insani ilişkileri resmeder. İkili arasında geçen bu konuşma, her insanın olduğu gibi ashabın da kimi zaman birbirlerine öfkelenebildiğini ve darılabildiğini göstermektedir. Ancak iki mümtaz sahabinin arasında geçen bu hadise, onları diğer insanlardan farklı kılan, aralarındaki muhabbete ve karşılıklı nezakete dayalı iletişimi de yansıtmaktadır. Hazreti Peygamber'in ahlakıyla ahlaklanan sahabenin önde gelen şahsiyetleri, özrünü kabul etmediğinde bile kardeşini affetmeyi bir erdem kabul etmiştir. Hazreti Ebu Bekir öfkelendirdiği arkadaşının gönlünü alıp aralarındaki muhabbetin zarar görmesine izin vermek istemez. Celaliyle tanınan Hazreti Ömer ise öfkesi dinmemiş olacak ki öncelikle kardeşinin özrünü kabul etmez. Sonra bizzat Resulullah'a gelerek pişmanlığını arz eder. Daha ilginç olansa Hazreti Ebu Bekir'in son tavrıdır. O bu kırıcı tutumundan dolayı Hazreti Ömer'e öfkelenen Resulullah'a kabahatin kendisinde olduğunu söyleyerek olayı yumuşatmaya çalışır. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer arasında geçen bu olay sahabe arasında iletişimin çok farklı boyutları olduğunu da göstermektedir. Tamamen insani düzlemde seyreden bu ilişkinin içinde sevgi, saygı ve muhabbetle birbirine bağlanma olduğu kadar kızgınlıklar, kırgınlıklar, dargınlıklar ve tartışmalar da vardır. Onların ilişkilerinde kırılmalar yaşadıklarında bile aralarındaki muhabbeti kesmedikleri, sevgi ve bağlılığı bırakmadıkları görülür. Özür dilemenin ve affedebilmenin en güzel örneklerini bu güzide insanların davranışlarında izleyebilmek mümkündür. Bu tatlı tartışmaların bir diğeri, Habeşistan'a hicret edenlerden ve Resulullah'ın eşlerinden Hazreti Meymune'nin kardeşi Esma binti Umeys ile Hazreti Ömer arasında geçmişti. Esma, Peygamberimizin eşi Hazreti Hafsa'nın yanında bulunduğu bir sırada Hazreti Ömer içeri girip "Bu kim?" diye sormuş. Esma binti Umeys cevabını alınca Hazreti Ömer "Şu Habeşistanlı mı, şu Denizli mi?" demişti. Esma "Evet" cevabını verdi. Bunun üzerine Ömer, "Hicrette biz sizi geçtik, dolayısıyla Allah Resulü'nün nezdinde biz sizden daha değerliyiz," diyerek Esma'yı kızdırdı. Hazreti Esma, "Yanıldın ey Ömer, hayır, vallahi siz Resulullah'la birlikteydiniz. Aç olanınızı doyurur, cahilinize vaaz ederdi. Bizse uzaklarda, düşman yurdunda Habeşistan'daydık. Bu da Allah ve Resulü uğrundaydı. Allah'a yemin olsun ki senin söylediğini Resulullah'a anlatmadıkça ne yemek yerim ne de su içerim. Eziyet ediliyor ve korkutuluyorduk. Bunu Resulullah'a söyleyeceğim ve ona soracağım. Vallahi ne yalan söylerim ne de saparım. Bundan fazla bir şey de söylemem," diyerek kızgınlığını dile getirdi. Derken Hazreti Peygamber geldi. Esma, "Ey Allah'ın Nebisi, Ömer şöyle şöyle söyledi," diyerek durumu Allah Resulüne arz etti. Bunun üzerine Allah'ın Resulü Esma binti Ümeys ile Hazreti Ömer arasında geçen bu atışmayı şu sözlerle neticelendirdi. "O bana, sevdiğime ve yakınlığıma sizden daha fazla hak sahibi değildir. Zira o ve arkadaşları yalnız bir defa hicret etmişken, ey gemi yolcuları, sizler iki defa hicret ettiniz." Aslında bu bağlılık sahabenin bütününde müşahede edilebiliyordu. Zira Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Evs ve Hazreç kabileleri arasında daha önce var olan husumeti nasıl kardeşliğe çevirdiğini açıkça dile getirmektedir. "Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz,

de o gönüllerinizi birleştirmişti ve onun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Sahabe arasındaki sevgi ve kardeşlik ikliminin en güzel örnekleri hicret sonrası Medine'de oluşan kardeşlik havasında görülür. Resul-i Ekrem Efendimiz Medine'de Müslümanları birbirlerine gönülden bağlamak için bir muhacirle bir ensarı kardeş ilan etmişti. Ensar bu kardeşliği o kadar benimsedi ki Resulullah'a başvurarak hurmalıklarını muhacir kardeşleriyle kendi aralarında paylaştırmasını istediler. Allah Resulü buna müsaade etmeyerek hurmalıklarının bakımını üstlenmeleri şartıyla ürünlerini onlarla paylaşmalarını tavsiye etti. Medine'nin en zengini olan Sa'd bin Rebi, muhacir kardeşi Abdurrahman bin Avf'a mal varlığının yarısını kendisiyle paylaşmayı teklif etmişti. Bu üstün fedakarlığı sebebiyle ona teşekkür eden Abdurrahman bin Avf teklifi kabul etmedi. Ticaret yaparak geçimini temin edeceğini söyledi. Kaynuka pazarının yolunu tuttu. Anne ve babayla yakın akrabanın bıraktığı mallar hakkında biz herkes için varisler belirledik ayeti nazil olana kadar muhacirler ensara akrabalarından önce mirasçı kılındı. Ashab-ı kiram aralarındaki samimiyet gereği zaman zaman birbirleriyle şakalaşıp gülüşürlerdi. Hazreti Peygamber'in vefatından bir yıl önce Ebu Bekir radıyallahu anh ticaret maksadıyla Busra'ya gitmişti. Beraberinde ikisi de Bedir Savaşı'na katılmış olan sahabeden Nuayman ve Süveybit bin Harmali bulunuyordu. Nuayman yolculukta yiyecek teminiyle ilgilenirdi. Süveybit de şakacı bir kimseydi. Yolculuk esnasında bir ara Nuayman'a "Bana yemek ver" dedi. Nuayman ise "Ebu Bekir gelinceye kadar bekle" dedi. Bunun üzerine Süveybit "Görürsün seni kızdıracağım" diyerek and içti. Sonra hep birlikte bir yerleşim yerine uğradılar. Süveybit oradakilere "Kölemi satın alır mısınız?" dedi. Onlar da kabul ettiler. Süveybit daha önce and içtiği gibi Nuayman'ı kızdırmaya çalışıyordu. Adamlara "Size satacağım köle konuşkan bir köledir ve size ben hür bir kimseyim" diyecektir. O size böyle söylediği zaman "Eğer siz onu bırakacaksanız kölemi bana karşı kışkırtmayın" dedi. Böylece Süveybit Nuayman'ı adamlara satacağını söyleyerek şaka yapıyordu. Sahabe arasındaki muhabbeti gösteren bu gibi pek çok sahne mevcuttur. Kendi aralarında ülfet ve ünsiyeti kuvvetlendirmek için birbirleriyle şakalaşıp eğlenen ashab, sorumluluk isteyen işlerde sorumluluklarının bilincinde hareket etmeyi ihmal etmemişlerdir. Onlar bir vazife veya yapılacak bir hizmet olduğunda onu en iyi şekilde başarmışlardır. Aralarındaki samimi ilişkiye rağmen zaman zaman ashab çeşitli konularda ihtilafa düşmüştür. Nitekim Hazreti Ömer'in cünüplüğü gerektiren bir sebepten ötürü çıkan ihtilaf konusunda sarf ettiği sözler bu gerçeği dile getirir niteliktedir. Siz Bedir ashabısınız, buna rağmen ihtilafa düştünüz. Sizden sonrakiler daha çok ihtilafa düşecek. Bu sözlerden sahabe de olsa insanın olduğu yerde farklı görüşlerin dile getirilmesinin doğal olduğu anlaşılmaktadır. İnsanların doğuştan getirdiği bir takım farklılıkların yanında kendilerinden bağımsız bazı dış etkenler neticesinde fıkhi, kelami ve siyasi ihtilaflara düşmeleri kaçınılmazdır. Ashab da bunlardan bağımsız değildir. Allah Resulü henüz hayattayken bu tür ihtilafların cereyan ettiği bilinmektedir. Ancak Hazreti Peygamber'in varlığı bu ihtilafların çabucak çözülmesini sağlamış, derinleşmesini ise engellemiştir. Ashab arasında çıkan bu ihtilafların çeşitli nedenleri vardır. Örneğin Resulullah'ın sünnetini anlamaya yönelik bu ihtilaflar gözlem ve müşahadeye bağlı olarak farklılık arz edebilmekteydi. Tabi'in neslinin fakihlerinden Said bin Cübeyr bir gün Resulullah'ın hacca giderken ne zaman ihrama girdiği hususunda sahabilerin görüş ayrılığına düşmelerine şaşıyorum diyerek meseleyi İbni Abbas'a sordu. Bunun üzerine İbni Abbas şunları anlattı. "Gerçekten bu konuyu en iyi bilen benim. Resulullah sadece bir kere hac yaptığı için insanlar bu konuda ihtilafa düştüler. Şöyle ki, Resulullah hac maksadıyla yola çıktı. Zülhuleyfe'deki namazgahında iki rekat namaz kıldı. Namazı bitirince bulunduğu yerde hacca niyet edip hac için yüksek sesle telbiye getirdi. Bunu kendisinden işiten kimseler kendisinden işittikleri gibi bellediler. Sonra devesine binip de

Devesi kalkınca ikinci bir telbiye daha getirdi. Bazı kimseler de kendisinden bunu işitmiş oldular. İşte bu ihtilafın sebebi, oraya insanların bölük bölük gelmiş olmaları ve devesi onu kaldırdığı sırada Resulullah'ı telbiye getirirken işitenlerin, Resulullah telbiyeyi devesi kendisini kaldırdığı zaman getirdi demeleri, daha sonra Resulullah deveyle biraz ileri gidip de Beyda tepesine çıktığı sırada getirdiği terbiyeyi duyan diğer bazı kimselerin de Resulullah hacca Beyda tepesinde niyet etti demeleridir. Allah'a yemin olsun ki o namazgahında ihrama girdi ve devesi kendisini kaldırınca terbiye getirdiği gibi Beyda tepesine çıktığında da terbiye getirdi. Sahabe farklı farklı görüşler ortaya koymuşlardı. Yalan da söylemiyorlardı. Hepsi Hazreti Peygamber'in telbiye getirdiğini gördükleri için söylediklerinden şüphe de etmemişlerdi. Ancak İbni Abbas'ın da anlattığı gibi onlar olayın birer parçasını görmüş tamamına yetişememişlerdi. Bu nedenle de hepsi gördükleri parçayı gördükleri kadarıyla kendi algılarını ön planda tutarak anlatmışlardı ve görüş farklılıkları da böylelikle ortaya çıkmıştı. Sahabe de insandı ve her birinin hadiseleri, anlayış ve kavrayışları farklıydı. Onlar da bunun farkındaydı. Özellikle konu kutlu elçinin sözleri olunca birbirlerinin yanlışlarını düzeltmekten kaçınmıyorlardı. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe de Hazreti Peygamber'in eşi olması ve ilme merakı sayesinde birçok hadisi bizzat Resulullah'tan dinlemişti ve hadis konusunda yetkindi. Bir gün Resulullah'tan ölüye ailesinin ağlaması sebebiyle azap edilir şeklinde bir hadis nakleden İbni Ömer'i duyduğunda duayı dilinden eksik etmeden Allah Ebu Abdurrahman'ı bağışlasın, İbni Ömer kesinlikle yalan söylemedi fakat ya unuttu ya da hata etti dedi ve olayın aslını anlattı. Resulullah bir Yahudi cenazesine rastlamıştı da ailesi orada ağlıyordu. Bu olay üzerine onlara siz burada ağlıyorsunuz, o ise kabrinde günahlarından dolayı azap çekiyor dedi. Hazreti Ayşe'nin bu eleştirisini duyan İbni Ömer ise hatasını kabul edip sessiz kaldı, bir şey söylemedi. İbni Ömer bu hadiste Hazreti Peygamber'in siz burada ağlıyorsunuz, o ise kabrinde azap çekiyor ifadesini kişinin ağlamasıyla ölünün azabı arasında ilişki kurarak ölüye ağlamanın onun azabını artıracağı şeklinde anlamış ve yanlış yorumlamıştı. Sahabenin aynı hadise hakkında birbirleriyle farklı görüşler ortaya koymaları kimi zaman da işitme ve dinleme farklılıklarından ileri geliyordu. Vahiy katiplerinden Zeyd bin Sabit, Rafi bin Hadiç'ten Resulullah'ın tarlaları kiraya vermeyi yasakladığını duyunca Rafi'ye Allah'tan rahmet diledikten sonra vallahi ben bu hadisi ondan daha iyi biliyorum demiş ve olayın aslını anlatmıştı. Resulullah'a Ensar'dan kavga etmiş iki adam gelmişti. Hazreti Peygamber onları dinledi ve eğer durumunuz böyleyse tarlaları kiraya vermeyin dedi. Rafi ise sözün sadece tarlaları kiraya vermeyin kısmını işittiği için hata etti. Her insanda olabileceği gibi o da yanlış işitmişti. Bu nedenle de farklı bir görüş ortaya çıkmıştı. Farklı görüşlerin bir başka nedeni de ashabın yorum ve değerlendirme farklılığıydı. Resulullah'ın söylediği bir söz farklı sahabilerin kendi bilgi ve algılarına göre farklı anlaşılabiliyordu. Hendek Savaşı'nın hemen ardından Resulullah Cebrail'den aldığı ilhamla Kurayza oğulları üzerine yürümeye karar vermiş ve yerine ama sahabi İbni Ümmü Mektum'u vekil bırakmıştı. Ve ashabın acele etmesini sağlamak için onlara şu emri vermişti. Kimse ikindi namazını Kurayza oğulları yurdundan başka bir yerde kılmasın. Kimi sahabiler Peygamber Efendimiz'in sözünü zahirine göre anlayarak Kurayza oğullarına varmadıkça ikindi namazlarını kılmamış, kimileri ise Resulullah'ın bu sözüyle acele etmelerini istediğini düşünerek sözün gayesini esas almış ve namazlarını kılmışlardı. Sonradan bu iki farklı davranışı öğrenen Allah Resulü iki grubu da eleştirmedi. İşte sahabenin aynı sözü değişik şekillerde anlamaları da onların anlayış tarzlarının ve bakış açılarının birbirlerinden nedenli farklı olduğunu göstermekteydi. Çünkü bu insanın yaratılışı gereğiydi.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Tane olursan seni kuşlar devşirirler, yerler. Gonca olursan seni çocuklar koparırlar. Taneyi gizle, tamamıyla tuzak ol. Tuzaktaki tane gibi görün, goncanı sakla. Kendini damda bitmiş bir ot gibi göster. Kim güzelliğini mezada çıkarırsa, şöhret peşinde koşar.

yaşarsa başına yüzlerce bela gelir, yüzlerce kötü kaza yüz gösterir. Kıskançlıklar, öfkeler, kötü gözler, tulumlardan boşalan sular gibi meşhur olan kimsenin başına boşalır. Düşmanları kıskançlıkla onu yaralar, yırtıp parçalar. Dostları ise ihtiyaçları yüzünden onun başını ağrıtır dururlar. Bahar vakti ekin ekmesini bilmeyen gafil kişi bu zamanın değerini anlar mı? Allah'ın lütfuna kaçmalı, ona sığınmalı. Çünkü o ruhlara binlerce lütuflarda bulunmuştur. Allah'ın lütfuna sığındığın zaman öyle bir sığınak bulmuş olursun ki su ve ateş emrine girer, senin askerin olur. Deniz Nuh ve Musa aleyhisselama dost olmadı mı? Onların düşmanlarını hiddetle, kinle boğmadı mı? Ateş Hazreti İbrahim'e kale olmadı mı? Bu yüzden Nemrud'un gönlünden üzüntü ve başarısızlık ahları çıkmadı mı?

Erken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekler.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Kur'an'ın temel konularından her cüzden 3 mesaj aktardığımız programımızda bugün 13. cüzdeyiz. 13. cüzden çıkaracağımız mesaj, önemli olan şahsiyetli bir Müslüman olarak yaşamak, zorluklara karşı sabretmek ve direnmektir mesajı. 13. cüzde Yusuf suresinin son yarısı, Ra'd ve İbrahim surelerinin tamamı bulunmaktadır. Birinci mesaj, sabrın sonu. Yusuf suresinin son kısmında Mısır ve Orta Doğu'da gerçekleşen bir kıtlıktan bahsedilir. Kıtlığa hazırlıksız yakalanan insanlar, Filistin

Filistin tarafından Mısır'a gelip yiyecek talebinde bulunurlar. Gelen kişiler arasında Hazreti Yusuf'un kardeşleri de vardır. Ancak Yusuf peygamber onları affedip yiyecek vermiş, babalarıyla beraber Mısır'a gelmelerini ve yerleşmelerini istemiştir. O sıralar Yakup peygamberin üzüntüden gözleri görmüyordu, oğlu Yusuf'un gömleği gelince onu gözlerine sürdü. Allah'ın izniyle gözleri açıldı ve görmeye başladı. Sonra hep beraber Mısır'a gittiler. Yusuf peygamberin yanına gelince hepsi ona saygı için eğildiler. Böylece Hazreti Yusuf'un küçükken gördüğü rüya gerçekleşmiş oldu. Surenin sonunda Hazreti Yusuf'un bir konuşması ve duası bulunmaktadır. Yusuf suresiyle Allah Mekke'de zor durumda olan Hazreti Muhammed ve ashabına moral vermekte, ileride gerçekleşecek olan hicret ve devleti hazırlamakta, onların da Hazreti Yusuf gibi başarılı olacaklarını müjdelemektedir. ...13. cüzdeki ikinci mesaj, güçlü mümin mesajı. Akabinde Ra'd suresi başlar. Burada Kur'an'ın güç ve kudret sahibi Allah'tan geldiği ve onun gücünün yerlerin ve göklerin yaratılışı ve sistematik işleyişinde diriliş, ilim, gök gürültüsü ve meleklerin itaatinde görüldüğü zikredilir. İnsanlar iman ve itaate davet edilir ve kalplerin Allah'ın zikriyle mutmain olacağı açıklanır. Burada ayrıca güçlü müminin sıfatları da zikredilir. Onlar ahitlerinde dururlar, Allah'ın emrettiği ilkelerden ayrılmazlar, sabrederler, namaz kılarlar, infak ederler, kötülüğü iyilikle silerler, risalete de her zaman tabi olurlar. 13. cüzdeki 3. konuysa peygamberlerin duruşu. Bu cüzde ayrıca İbrahim suresi bulunmaktadır. Kitabın ve peygamberin rehberliği anlatılmakta, Hazreti Musa, Nuh, Ad ve Semud kavimlerinden örnekler verilmektedir. Ümmetlerin bir kısmı da peygamberlerini reddetmiş, ülkelerinden sürme veya öldürme ile tehdit edilmişlerdi. Aynı şeyler Hazreti Muhammed ve ashabı için de söz konusuydu. Surenin sonundaysa Hazreti İbrahim'in uzun ve güzel bir duası bulunmaktadır. Bir sonraki cüzde 3 mesajda görüşmek üzere. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Üçüncü cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yine de ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis, Rabbimin acıyıp koruması dışında daima kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayan, pek esirgiyendir. Kral dedi ki, onu bana getirin, onu kendime özel danışman edineyim. Onunla konuşunca, bugün sen katımızda yüksek yeri olan güvenilir birisin dedi. Yusuf da, beni ülkenin hazinelerine tayin et. Çünkü ben çok iyi korurum ve bu işi bilirim dedi. Böylece Yusuf'a orada dilediği gibi hareket etmek üzere ülke içinde yetki verdik. Biz dilediğimiz kimseye rahmetimizi eriştiririz. Güzel davrananların mükafatını zayi etmeyiz. İman edip de sakınanlar için ahiret mükafatı daha hayırlıdır. Yusuf'un kardeşleri tahıl almak üzere gelip huzuruna girdiler. Kardeşleri onu tanımadıkları halde Yusuf onları tanımıştı. Yüklerini hazırlayınca, sizin baba bir kardeşinizi de bana getirin dedi. Görüyorsunuz ki ben ölçeği tam dolduruyorum ve ben iyi bir ev sahibiyim. Eğer onu bana getirmezseniz artık bende size verilecek tahıl yoktur. Yanıma yaklaşmayın. Kardeşleri, onu babasından isteyeceğiz, kuşkusuz bunu yapacağız dediler. Yusuf, emrindeki gençlere dedi ki, ödedikleri bedeli yüklerinin içine koyun. Umarım ki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varırlar ve umarım yine gelirler. Babalarına döndüklerinde, ey babamız, artık kardeşimiz olmadan bize erzak verilmeyecek. Çünkü kardeşimizi istiyorlar. Kardeşimizi bizimle beraber gönder de erzak alalım. Biz onu mutlaka koruyacağız dediler. Yakup dedi ki, daha önce kardeşi Yusuf hakkında size ne kadar güvendiysem, bunun hakkında da size ancak o kadar güvenirim. En iyi koruyucu Allah'tır. O acıyanların en merhametlisidir. Eşyalarını açtıklarında ödedikleri bedelin kendilerine geri verildiğini gördüler. Dediler ki, ey babamız, daha ne istiyoruz? İşte ödediğimiz bedel de bize geri verilmiş. Yine ailemize yiyecek getiririz. Kardeşimizi koruruz ve bir deve yükü de fazla alırız. Çünkü bu getirdiğimiz az bir miktardır. Yakup şöyle cevap verdi. Aşılamaz engellerle kuşatılmanız hariç, onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah adına yeminle kesin söz vermediğiniz takdirde onu sizinle beraber göndermem. Ona hepsi de kesin söz verince, söylediklerimize Allah şahittir dedi. Sonra şunu söyledi. Oğullarım, şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm Allah'tan başkasının değildir. Ben yalnız ona güvenip dayandım. Güvenecek olanlar yalnız ona güvenip dayansınlar. Şehre babalarının kendilerine emrettiği şekilde girdiler ama bu Allah'tan gelecek hiçbir şeyi onlardan savacak değildi. Şu var ki Yakup'un içinde taşıyıp onlara açıkladığı kaygıyı gidermiş oldu. Şüphesiz o, bizim kendisine öğrettiğimiz bir bilgiye sahipti. Fakat insanların çoğu bu hakikati bilmezler. Yusuf'un huzuruna girdiklerinde öz kardeşini yanına aldı ve ona gizlice, ben gerçekten senin kardeşinim, onların yaptıklarına üzülme dedi. Yusuf onlara yüklerini hazırlattığı zaman saraya ait bir su kabını kardeşinin yükü içine koydurdu. Sonra bir görevli, ey kafile, siz kesinlikle hırsızsınız diye bağırdı. Kardeşleri onlara dönerek, ne arıyorsunuz dediler. Kralın su kabını arıyoruz. Onu getirene bir deve yükü bahşiş var diye cevap verdiler. İçlerinden biri, ben bu söze kefilim dedi. Onlar, Allah'a and olsun ki bizim bu yerde fesat çıkarmak için gelmediğimizi siz de biliyorsunuz. Biz hırsız da değiliz dediler. Görevliler, peki yalan söylüyorsanız sizde bunun cezası nedir diye sordular. Onun cezası, kayıp eşya kimin yükünde bulunursa onun buna karşılık alıkonulmasıdır. Biz zalimleri böyle cezalandırırız dediler. Bunun üzerine Yusuf, kardeşinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. Sonra da su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. İşte biz Yusuf'a böyle bir tedbiri öğrettik.
Yoksa Allah dileyip bunu öğretmeseydi, kralın kanununa göre kardeşini alıkoyamazdı. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Her bilenin üstünde daha çok bilen biri vardır. Dediler ki, eğer o çaldıysa daha önce onun kardeşi de çalmıştı. Yusuf onlara belli etmeksizin içinden şunları geçirdi. Asıl sizin durumunuz kötü. Allah sizin suçladığınız hususu çok iyi bilmektedir. Dediler ki, Efendimiz gerçekten onun çok yaşlı bir babası var. Onun yerine içimizden birini alıkoy. Şüphesiz biz seni iyiliksever biri olarak görüyoruz. Yusuf, eşyamızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını alıkoymaktan Allah'a sığınırız. Aksi halde biz gerçekten zulmetmiş oluruz, dedi. Ondan ümitlerini kesince görüşmek üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, babanızın sizden Allah adına söz aldığını, daha önce de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Babam gelmeme izin verinceye veya benim için Allah hükmedinceye kadar bu yerden asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en iyisidir. Babanıza dönün ve deyin ki, ey babamız, şüphesiz oğlun hırsızlık etti. Biz de ancak bilip gördüğümüze tanıklık ettik. Koruma sözü verdik ama bilgimiz dışında kalan olaylara karşı da onu koruyamazdık. İstersen orada bulunduğumuz şehrin halkına ve aralarında geldiğimiz kafiliye de sor. Biz gerçekten doğru söylüyoruz. Babaları şöyle dedi. Hayır, nefisleriniz bu hususta sizi aldattı. Bana düşen artık güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Şüphesiz o çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Onlardan yüz çevirdi. Ah Yusuf'um ah, içim yanıyor diyordu. Sonunda üzüntüden gözlerine boz geldi. Artık kederini içine gömüyordu. Oğulları, Allah'a and olsun ki sen Yusuf'um diye diye sonunda ya hasta olacaksın ya da büsbütün helak olacaksın dediler. Yakup da şöyle dedi. Ben acımı ve kederimi yalnız Allah'a arz ediyorum ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen bilgiyle

de biliyorum. Ey oğullarım, gidin de Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü inkar edenlerden başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Yusuf'un huzuruna girdiklerinde dediler ki, ey aziz, bizi ve ailemizi kıtlık bastı ve biz az bir bedelle geldik. Yine de bize talebimizi karşılayacak kadar ver, bize bağışta da bulun. Şüphesiz Allah bağış yapanları mükafatlandırır. Yusuf, siz cahilliğiniz yüzünden Yusuf ve kardeşine yaptıklarınızı biliyor musunuz dedi. Yoksa sen, gerçekten sen Yusuf musun diye sordular. O da evet dedi. Ben Yusuf'um, bu da kardeşim. Allah bize iyilik etti. Kim Allah'tan korkar ve sabrederse, şüphesiz Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez. Dediler ki, Allah'a and olsun, hakikaten Allah seni bize üstün kılmış. Gerçekten biz hataya düşmüşüz. Yusuf şöyle dedi, bugün yaptıklarınız yüzünüze vurulmayacak. Allah sizi affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir. Şu benim gömleğimi götürün de onu babamın yüzüne koyun. Gözleri görecek duruma gelir. Bütün ailenizi de bana getirin. Kafile Mısır'dan ayrılınca babaları, eğer bana bunamış demezseniz, inanın ben Yusuf'un kokusunu alıyorum dedi. Yanındakilerse, vallahi sen hala eski şaşkınlığındasın dediler. Müjdeci gelince gömleği yüzüne koyar koymaz, Yakup tekrar görür hali geldi. Dedi ki, ben size Allah tarafından sizin bilmediklerinizi bilirim demedim mi? Ey babamız, bizim günahlarımızın affını dile, çünkü biz gerçekten hata ettik dediler. Yakup, sizin için biraz sonra Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz o çok bağışlayan, pek esirgeyendir dedi. Yusuf'un yanına girdiklerinde anne babasını bağrına bastı ve Allah'ın izniyle Mısır'a güven içinde girin dedi. Anne babasını makamına çıkardı. Hepsi onun huzurunda yere kapandılar. Yusuf dedi ki, babacığım, işte daha önce gördüğüm rüyanın manası buymuş. Rabbim onu gerçekleştirdi. Doğrusu Rabbim bana lütuflarda bulundu. Beni zindandan çıkardı. Sizi çölden çıkarıp buraya getirdi. Üstelik şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra, şüphesiz Rabbim dilediğine çok lütufkardır. Kuşkusuz o çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Ey Rabbim, bana iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada da ahirette de beni yönetip himaye eden sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni iyi kullarının arasına kat. İşte bu kıssa gayb haberlerindendir. Onu sana vahyediyoruz. Onlar tuzak kurmak üzere ittifak ettikleri zaman sen onların yanında değildin. Sen ne kadar inanmalarını istesen de insanların çoğu inanmazlar. Halbuki sen bunun karşılığında onlardan bir ücret de istemiyorsun. Kur'an herkes için ancak bir hatırlatma ve öğüttür. Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki onlar bu delillerden yüz çevirerek geçip giderler. Onların çoğu ortak koşmadan Allah'a iman etmezler. Allah tarafından onlara kuşatıcı bir azabın gelmesi veya onlar farkında olmaksızın kıyametin ansızın kopması karşısında kendilerini güvende mi hissediyorlar? De ki, işte bu benim yolumdur. Ben ne yaptığımı bilerek Allah'a çağırıyorum. Ben ve bana uyanlar bunu yapıyoruz. Allah'ı ortaklardan tenzih ederim ve ben ortak koşanlardan değilim. Senden önce de şehir halkı içinden seçip kendilerine vahyettiğimiz kişilerden başkasını peygamber göndermedik. İnkarcılar yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Günahtan sakınanlar için ahiret yurdu elbette daha iyidir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Nihayet peygamberler ümitlerini yitirip de kendilerinin yalancı sayıldıklarını anladıkları sırada onlara yardımımız gelir ve dilediğimiz kimse kurtuluşa erdirilir. Fakat suça gömülmüş olanlardan azabımız geri çevrilmez. Andolsun
Onların kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır. Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat o kendinden öncekiler için onay, her şey için detaylı açıklama, iman eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir. Ra'd Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Ra. İşte kitabın ayetleri. Rabbinden sana indirilen gerçeğin ta kendisidir. Fakat insanların çoğu inanmaz. Gökleri görebileceğiniz bir direk olmaksızın yükselten, sonra arşa istiva eden, güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren Allah'tır. Her biri belirlenmiş bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşleri Allah düzenliyor. Ayetleri de açıklıyor ki, Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız. Yeryüzünü enine boyuna uzatan, onda sabit dağlar ve ırmaklar meydana getiren, orada meyvelerin her birinden çifter çifter yaratan O'dur. Geceyi de gündüzün üzerine O bürüyüp örtüyor. Düşünen insanlar için şüphesiz bütün bunlarda ibretler vardır. Yeryüzünde birbirine komşu parçalar, üzüm bağları, ekinler, sürgünlü çatallı ve tek gövdeli hurma ağaçları vardır. Hepsi bir tek suyla sulanır. Böyleyken üründe bir kısmını bir kısmına üstün kılarız. İşte bunlarda akıllarını kullanan insanlar için ibretler vardır. Eğer şaşacağın bir şey varsa o da onların, biz toprak olduğumuz zaman gerçekten yeniden mi yaratılacakmışız demeleridir. Onlar Rablerini inkar edenlerdir. Onlar boyunlarında demir halkalar bulunanlardır. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Senden iyilik yerine bir an önce kötülüğün gelmesini istiyorlar. Oysa onlardan önce nice benzerleri gelip geçmiştir. Şüphesiz Rabbin insanları zulümlerine rağmen bağışlayandır. Şüphesiz Rabbinin azabı da çok çetindir. İnkârcılar, ona Rabbinden bir mucize indirilse ya diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın. Her topluluğunda bir kılavuzu vardır. Allah, her dişinin karnında neyi taşıdığını, rahimlerin neyi eksiltip neyi artıracağını bilir. Onun katında her şey bir ölçüye bağlıdır. O görüneni de görünmeyeni de bilir. O büyüktür, yücedir. Sizden sözü gizleyenle onu açıkça söyleyen, geceleyin gizlenenle gündüzün yürüyen ona göre eşittir. Kişinin önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu kayıt ve koruma altına alan takipçiler vardır. Bir toplum kendisindekini değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Allah herhangi bir toplumun başına bir kötülük gelmesini diledi mi, artık onun geri çevrilmesi mümkün değildir. Onların Allah'tan başka yardımcıları da bulunmaz. Size korku ve ümit duyguları içinde şimşeği gösteren ve yağmur dolu bulutları meydana getiren O'dur. Gök gürültüsü Allah'ı överek tenzih eder. Onun korkusundan dolayı melekler de buna katılır. Onlar Allah hakkında tartışıp dururken, O yıldırımlar gönderip bunlarla dilediğini çarpar. Onun azabı pek şiddetlidir. Dua edilmeye layık olan O'dur. Onun dışında el açıp dua ettikleri şeyler, onların hiçbir isteğini karşılayamazlar. Onlar ancak ağzına gelsin diye iki avucunu suya doğru açıp yalvaran kimse gibidir. Halbuki bu yoldan su asla onun ağzına gelecek değildir. Kafirlerin duası hep boşa gider. Göklerde ve yerde bulunanlar ve bunların gölgeleri sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler. Göklerin ve yerin Rabbi kimdir diye sor. Allah'tır diye de cevap ver. Sonra de ki, öyleyse onu bırakıp da kendilerine bile fayda sağlama veya zararı önleme gücüne sahip olmayanları veliler yerine mi koyuyorsunuz? Sor onlara, hiç körle gören bir olur mu? Yahut karanlıklarla aydınlık eşit olur mu? Yoksa Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da
bu iki yaratma arasındaki benzerlikten dolayı mı şaşırdılar? De ki, her şeyi yaratan Allah'tır. O birdir, karşı konulamaz güce sahiptir. O gökten su indirdi. Su vadiler dolusunca sel olup aktı. Bu sel üste çıkan köpüğü taşıyıp götürdü. Yaktıkları ateşin üzerine koyup eriterek süs eşyası veya alet yapmak istedikleri madenlerden de üste böyle köpük çıkar. İşte Allah hakla batıla böyle misal verir. Köpük atılıp gider, insanlara fayda veren şeye gelince o dünya durdukça durur. İşte Allah böyle misaller getirir. Rablerinin emrine uyanlar için mükafatın en güzeli vardır. Ona uymayanlara gelince, eğer yeryüzünde olanların tamamı ve ek olarak bir misli daha onların olsa, kurtuluş için onu mutlaka feda ederlerdi. Onlar var ya, hesabın en kötüsü işte onları bekliyor. Varacakları yerde cehennemdir. Orası ne kötü kalacak yerdir. Sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu görüp bilen kimse, görmeyen gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler. Yeminlerini asla bozmazlar. Onlar Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koruyan, Rablerine saygıda kusur etmeyen, hesabın kötü sonuç vermesinden korkan kimselerdir. Ve onlar Rablerinin rızasını elde etmek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda gizli açık harcayan, kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte dünya hayatının güzel sonu, cennet, sadece onlarındır. O güzel son, babalarından, eşlerinden ve çocuklarından layık olanlarla birlikte girecekleri Adn cennetleridir. Melekler de sabretmenize karşılık elde ettiğiniz esenlik daim olsun. Dünya yurdunun ardından ulaştığınız sonuç ne güzel oldu diyerek her kapıdan onların yanına girerler. Allah'a verdikleri sözü pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte rahmetten mahrum olmak da onlar içindir. Dünyanın kötü sonu da onlar içindir. Allah, dilediği kimselere rızkı bollaştırır da, daraltır da. Onlar dünya hayatıyla sevinip mutlu oluyorlar. Oysa ahiretin yanında dünya hayatı geçici bir faydadan başka bir şey değildir. İnkarcılar, ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya diyorlar. De ki, Allah dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de gerçeğe ulaştırır. Bunlar iman edenler ve Allah'ı zikrederek gönülleri huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki gönüller ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara ne mutlu. Varılacak güzel yurt onlar içindir. İşte seni de kendilerinden önce nice benzerlerinin gelip geçtiği bir ümmete gönderdik ki sana vahyettiğimizi onlara okuyasın. Onlarsa Rahman'ı inkar ediyorlar. De ki, benim Rabbim O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Sadece O'na güvenip dayandım. Dönüş de yalnız O'nadır. Eğer gelmesi sebebiyle dağların yürütüldüğü veya yerin parçalandığı yahut ölülerin konuşturulduğu bir Kur'an olsaydı yine inanmazlardı. Fakat bütün işler Allah'a aittir. Müminler bilmezler mi ki Allah dileseydi bütün insanları hidayete erdirirdi. Allah'ın vaadi gelinceye kadar inkar edenler yaptıklarından dolayı ya hep felaketle yüz yüze olacaklar veya felaket onların yurtlarını çepeçevre kuşatacak. Allah vaadinden asla dönmez. Andolsun senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Ancak ben inkar edenleri bir süre serbest bıraktım. Sonra da onları yakaladım. Görülsün işte azabım nasılmış. Herkesi hak ettiğine göre yönetip gözeten Allah hiç başkalarıyla bir olur mu? Bir de ona ortaklar koşuyorlar. De ki, söyleyin bakalım onların isimlerini, onlar kimlermiş, ne yapmışlar?
Siz Allah'a yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi bildiriyorsunuz? Yoksa içi boş sözler mi ediyorsunuz? Doğrusu inkar edenlere tuzakları güzel göründü de doğru yoldan saptırıldılar. Allah'ın saptırdığı kimseyi doğru yola iletecek yoktur. Onlar için dünya hayatında büyük bir azap vardır. Ahiret azabı ise elbette daha çetindir. Onları Allah'a karşı koruyacak kimse de yoktur. Takva sahiplerine vaat olunan cennetin özellikleri şöyledir. Zemininden ırmaklar akar. Yemişleri ve gölgesi süreklidir. İşte bu, günahtan çekinenlerin mutlu sonudur. İnkar edenlerin sonu ise ateştir. Kendilerine kitap verdiğimiz bazı kimseler, sana indirilen vahiyden memnun olurlar. Fakat inanç gruplarından onun bir kısmını inkar edenler de vardır. De ki, bana sadece Allah'a kulluk etmem ve ona ortak koşmamam emrolundu. Ben yalnız ona çağırıyorum ve dönüş de yalnız onadır. Biz Kur'an'ı işte böyle Arapça bir hüküm ve hikmet olarak indirdik. Sana bu ilim geldikten sonra eğer onların arzularına uyarsan, bil ki Allah tarafından senin ne bir dostun ne de bir koruyucun olur. Andolsun senden önce de peygamberler göndermiş, onlara da eş ve çocuklar vermiştik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber mucize getiremez. Süreli her şeyin bir kaydı vardır. Allah dilediğini siler, dilediğini de yerinde bırakır. Ana kitap onun katındadır. Onlara haber verdiğimiz azabın bir kısmını sana ister gösterelim, ister bundan önce seni vefat ettirelim, senin görevin sadece tebliğ etmektir. Hesaba çekmek bize aittir. Bizim yeryüzünü etrafından nasıl eksiltip durduğumuzu görmüyorlar mı? Allah hükmeder. Onun hükmünü denetleyecek yoktur. Onun hesaba çekmesi de hızlıdır. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Oysa bütün tedbirlere hakim olan Allah'tır. O, herkesin neyi hak ve elde ettiğini bilir. İnkar edenler, dünya hayatından kimin kazançla çıkacağını yakında anlayacaklardır. O inkarcılar, sen peygamber değilsin diyorlar. De ki, sizinle benim aramda şahit olarak bir Allah, bir de kitap bilgisine sahip olanlar yeter. İbrahim Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır. O Allah ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Şiddetli azaptan dolayı inkarcıların vay haline. Onlar, dünya hayatını ahirete tercih eden, Allah yolundan alıkoyan ve O'nu eğri göstermek isteyenlerdir. İşte onlar derin bir sapkınlık içindedirler. İstisnasız her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdi ki onlara açık açık anlatsın. Bundan sonra Allah dilediğini sapkınlık içerisinde bırakır. Dilediğini de doğru yola iletir. O güçlüdür, hikmet sahibidir. Musa'yı da kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve Allah'ın onlara yaşattığı güzel günleri hatırlat diye mucizelerimizle göndermiştik. Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için alınacak ibretler vardır. Musa kavmine şöyle demişti: Allah'ın size lütfettiği nimeti hatırlayın. Hani o sizi Firavun'un adamlarından kurtarmıştı? Onlar size işkencenin en kötüsünü reva görüyor, erkek çocuklarınızı kesiyor, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlar da size Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Hani Rabbiniz, eğer şükrederseniz size nimetimi daha çok vereceğim, nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım pek şiddetlidir diye bildirmişti. Yine Musa, siz ve bütün yeryüzündekiler nankörlük etseniz dahi bilin ki Allah kimseye muhtaç değildir, övgüye layıktır demişti. Sizden öncekiler, Nuh, Ad ve Semud kavimleriyle onlardan sonra gelenler hakkındaki bilgiler size ulaşmadı mı?
Onları tam olarak ancak Allah bilir. Peygamberleri onlara mucizeler getirdi de, ellerini ağızlarına götürüp getirerek, "Biz size gönderilene inanmıyoruz, bizi kendisine çağırdığınız şeye karşı derin bir kuşku içindeyiz," dediler. Peygamberleri, "Gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında bir şüphe mi var? O, günahlarınızı bağışlamak için size bir çağrıda bulunuyor ve size belli vakte kadar da süre veriyor," dediler. Onlar, "Siz de bizim gibi sadece insansınız. Bizi atalarımızın tapmış olduğu ilahlardan uzaklaştırmak istiyorsunuz. O halde bize açık bir delil getirin," diye cevap verdiler. Peygamberleri onlara şöyle dediler: "Doğrusu biz de sizin gibi sadece insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine lütufta bulunur. Allah'ın izni olmadan bizim size bir delil getirmemiz mümkün değildir. Müminler ancak Allah'a dayansınlar. Üstelik bize yollarımızı göstermiş olduğu halde ne diye biz Allah'a dayanıp güvenmeyelim? Sizin bize verdiğiniz eziyete elbette göğüs gereceğiz. Tevekkül edenler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler." İnkarcılar peygamberlerine, "Andolsun ya dinimize dönersiniz ya da sizi kesinlikle yurdumuzdan çıkarırız," dediler. Bunun üzerine Rableri onlara, "O zalimleri elbette helak edeceğiz ve onlardan sonra sizi mutlaka o yurda yerleştireceğiz. Bu lütuf huzuruma çıkmanın kaygısını taşıyan ve tehdidimden çekinenler içindir," diye vahyetti. Peygamberler yardım istediler ve sonunda bütün inatçı zorbalar hüsrana uğradı. Ardından da cehennem gelecek. Orada zorbaya yanan gövdelerden sızan su içirilecektir. Onu yutmaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecektir. Ona her taraftan ölüm gelecek ama ölmeyecektir. Ardından da oldukça ağır bir azap vardır. Rablerini inkar edenlerin yapıp ettikleri, fırtınalı bir günde rüzgarın savurduğu kül gibidir. Kazandıklarından hiçbir fayda göremezler. İşte bu derin bir sapkınlıktır. Allah'ın gökleri ve yeri hikmetli olarak yarattığını görmüyor musun? O dilerse sizi yok edip yerinize yeni varlıklar getirir. Allah'a göre bu zor bir şey değildir. Hepsi Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Zayıflar büyüklük taslamış olanlara diyecekler ki, "Biz size uymuştuk. Şimdi siz Allah'ın azabından küçücük bir şeyi bizden savabilir misiniz?" Ötekiler şöyle cevap verecekler: "Allah bizi doğru yola iletmiş olsaydı biz de sizi iletirdik. Şimdi sızlansak da katlansak da fark etmez. Bizim için artık sığınacak bir yer yok." Allah'ın hükmü yerine getirilince şeytan şöyle der: "Şüphesiz Allah size gerçek bir vaatte bulunmuştu. Ben de size bir söz verdim ama yalancı çıktım. Aslında benim sizi zorlayacak gücüm yoktu. Benim yaptığım size çağrıda bulunmaktan ibaretti. Siz de benim çağrıma uydunuz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben daha önce beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Doğrusu zalimler için elem verici bir azap vardır." İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar ve orada selamla karşılanacaklardır. Allah'ın nasıl bir misal getirdiğini görmedin mi? Güzel sözü kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. O ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara böyle misaller getirmektedir. Kötü sözün misali de kökü yerden sökülmüş, ayakta duramayan kötü bir ağaçtır. Allah sağlam söze iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sağlam tutar. Allah zalimleri de şaşırtır ve Allah dilediğini yapar. Allah'ın lütfettiği nimete nankörlükle karşılık verip, sonunda toplumlarını helake uğrayacakları yere, cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? Oraya girecekler. Orası ne kötü karargah. Allah'a ortak koştular ki, halkı onun yolundan saptırsınlar.
de ki, biraz daha oyalanın. Sonunda döneceğiniz yer ateştir. İman eden kullarıma söyle, alım satımın

bulunmadığı, dostluğun fayda vermediği o gün gelmeden önce namazlarını dosdoğru kılsınlar. Onlara verdiğimiz rızıklardan Allah rızası için gizli ve açık harcasınlar. Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak türlü türlü ürünler çıkaran Allah'tır. İzniyle denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize veren, nehirleri sizin için faydalı olacak şekilde yaratan O'dur. Düzenli seyreden güneşi ve ayı sizin için yararlı kılan, geceyle gündüzü faydalanacağınız biçimde yaratan O'dur. O size istediğiniz her şeyi verdi. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Şu bir gerçek ki, insanoğlu çok zalim, çok nankördür. İbrahim şöyle dua etmişti. Rabbim, bu şehri güvenli kıl. Beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, putlar insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldu. Bundan böyle kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse artık sen çok bağışlayan, pek esirgiyensin. Ey Rabbimiz! Ben zürriyetimden bir kısmını senin kutsal evinin, Kâbe'nin yanında tarıma elverişli olmayan bir vadiye yerleştirdim. Bunu yaptım ki Rabbim namazı kılsınlar. İnsanların gönüllerini onlara meylettir ve çeşitli ürünlerden onlara rızık ver ki şükretsinler. Rabbimiz, şüphesiz ki sen gizlediğimizi de açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz. Yaşlılığıma rağmen bana İsmail'i ve İshak'ı armağan eden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duaları kabul edendir. Rabbim, beni ve soyumdan gelecek olanları namazı devamlı kılanlardan eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesap kurulacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. O sadece onların işini bir güne erteliyor ki, o gün gözler dehşetten dışarı fırlamış, başları yukarı kalkık, bakışları bir noktaya sabitlenmiş, zihinleri bomboş kalmış olarak toplanma yerine koşarlar. Kendilerine azabın geleceği, bu yüzden zalimlerin Rabbimiz, bize kısa bir süre daha ver de senin davetine uyalım, peygamberlere tabi olalım diyecekleri ve onlara sizin için bir yok oluş bulunmadığına daha önce yemin etmemiş miydiniz diye sorulacağı güne karşı insanları uyar. Ve sizden önce batılı seçerek kendilerine kötülük edenlerin yurtlarına yerleşmiştiniz. Onlara ne yaptığımız sizin için açıkça belli oldu. Size misaller de getirdik. Tuzaklarını Allah bilip dururken onlar tuzaklarını kurmaya devam ettiler. Oysa onların tuzaklarıyla dağlar yıkılıp yok olacak değildi. O halde sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma. Allah güçlüdür. Kimsenin yaptığını yanına bırakmaz. Bir gün gelecek, yer başka yere, gökler de başka göklere dönüştürülecek. İnsanlar gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah'ın huzuruna çıkacaklardır. O gün suçluların sıra halinde zincirlere vurulmuş olduklarını göreceksin. Onların giysileri katrandandır. Yüzlerini de ateş bürüyecektir. Allah herkese hak ettiğini vermek için bunu yapacaktır. Kuşkusuz Allah'ın hesabı çabuktur. İşte bu bütün insanlara bununla hem uyarılsınlar, hem Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler, hem de akıl sahipleri öğüt alsınlar diye yapılmış bir bildirimdir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

gün başlıyor. Başlıyor. Dünyada, Türkiye'de ve hayatımızda neler oluyor? Günün gündemi, önemli haberler, kültür ve sanattan seçkiler. Sorularınız, düşünceleriniz, sözleriniz. Ve güne eşlik eden seçkin ezgiler. Haberdar olmak ve paylaşmak için günün ilk sözü sizde. Zahide Ülkü Bakiler'in sunumuyla güne başlarken hafta içi her sabah saat 7'de Diyanet Radyo'da.

0: Sabah trafiği. Neyse, haberleri dinleyin bari.
1: Günaydın. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz.
2: Bugün hangi sınav vardı?
3: Sınavdan önce şu sergiyi konuşuyorlardı ya.
2: Kültür sanat bölümü.
3: Evet, dün dinledim. Çok güzel anlattılar.
1: Kültürden sanata, kitaptan sinemaya, hayatın içinden konularla güne devam ediyoruz.
2: Günaydın. Bugünün konusu hakkında benim de söyleyeceklerim var.
1: Elbette efendim, sizi dinliyoruz.
4: Anne, kim konuşuyor?
5: Bizim gibi güne başlayan insanlar.
4: Bizi de duyuyorlar mı?
5: Mesaj gönderirsen duyarlar.
4: O zaman ben de göndereceğim.
1: Bazen bir haberle, bazen bir soruyla, bazen bir kitapla, bir sanat eseriyle, bazen de gönle dokunan bir ezgiyle başlar gün.
6: Aynı şekilde, farklı yollarda, farklı telaşlarda aynı sabaha uyandık. Ve kalbimiz burada buluşuyor. Güne başlarken, günün bereketiyle birlikteyiz. Güne başlarken. Hazırlayan ve sunan Zahide Ülkü Bakiler.

sabah nedir sizce? Ben derim ki sabah ritimdir, başlangıçtır, beklentidir, umuttur. Sessizliğin sesle buluştuğu vuslattır. Bir neşedir sabah. Sabah mavinin geçit törenidir. Ama çalışkandır sabah. Sabah bir çiçeğin üzerindeki ışık, bir anne çayının üstünde tüten duman, bir okul zilinin minicik bir kalpte uyandırdığı heyecan ve bir babanın alın teridir. Her akşam kopardığımız takvim yaprağının yerine yenisini elimizin uzanmasıyla dile gelen şükürdür sabah. Merhabalar sevgili dinleyenler. Diyanet Radyo'da yeni bir programla karşınızdayız. Ben Zahide Ülkü Bakiler, bundan böyle hafta içi her sabah 7-9.30 saatleri arasında bu frekansta Gün Başlıyor programıyla karşınızda olacağım inşallah. Programda dünyada ve Türkiye'deki gelişmelere göz atacak, günün gündemini, önemli haberleri gazete sayfalarından bilgiler eşliğinde sizlerle paylaşacağız. Ayrıca sağlıktan eğitime, aileden kültüre, inançtan sosyal hayata, insanı ilgilendiren ve yaşantımızın bir parçası olan pek çok konuda zaman zaman biz bize, bazen konuklar eşliğinde sohbet edeceğiz. Bu arada birbirinden güzel eserler dinlemeyi de ihmal etmeyeceğiz. Ve bu mikrofonda her zaman olduğu gibi günün sözü sizde olacak. O halde ne diyelim? Diyanet Radyo'da gün başlıyor.

0: WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Sevgili dinleyenler, Diyanet Radyo'da gün başlar güne başlarken programında tekrar karşınızdayız. Bugün 28 Eylül 2026 Pazartesi, saatlerimiz 7'yi 10 geçiyor. Bizi şu anda dinleyen bütün dinleyicilerimize yeniden hayırlı sabahlar, bereketli kazançlar, sağlık ve afiyetler dileyerek Türkiye'nin gündemine bakalım. Bugün gazete haberlerinden, farklı derlemelerden sizler için Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız efendim. Kabinenin gündemi yoğun. İlk gazete başlığımız böyle. Bakanlar bugün sunum yapacaklar. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yoğun bir gündemle toplanıyor. 455 binden fazla yatırımcıyı ilgilendiren fon krizine ilişkin Maliye Bakanı Şimşek'le Adalet Bakanı Gürlek'in kabineye sunum yapması bekleniyor. Toplantıda krizden zarar gören vatandaşlar için alınacak tedbirlerle benzer durumların yaşanmaması için alınacak ekonomik önlemler de görüşülecek. Kabinenin diğer önemli maddesi ise terörsüz Türkiye olacak. Gazetelerin ilk sayfalarıyla bu benzer başlıkları sizlere aktarmaya devam edelim. Bir başka gazetede de aynı haberin farklı bir boyutunu görüyoruz. Karanlıkta kalmayacak demiş gazete. Hem siyasi irade hem adli makamlar fon vurgunun da parmağı olan herkese hesap soracak. Ömer Çelik'in görüşlerine yer verilmiş. Vatandaşın hakkının sonuna kadar korunacağını vurgulayan Adalet Bakanı Akın Gürlek'in görüşlerini de paylaşıyor. Gürlek'in para hangi hesaba aktarılmış ya da şirketin üzerine geçmiş olursa olsun sonuna kadar izini süreceğiz şeklinde konuştuğunu ifade ediyor. Kurumların koordinasyon içinde çalıştığını belirten AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise hiçbir şekilde hiçbir şey karanlıkta kalmayacak diye konuştu. Genel Başkan Vekili Elitaş da bizden veya başkalarından kimin bir oğlu olursa olsun hesabını, bebesi oğlu olursa olsun hesabını verecek demiş. Evet, gündemle devam edelim. 9 yıllık birikim COP31'e uzanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi'nin 9. yılı sıfırdan COP31'e dünya için hep birlikte temasıyla kutlanıyor. Emine Erdoğan Sıfır Atık Hareketi'nin sınırları aşan güçlü bir çevre seferberliğine dönüştüğünü belirterek şimdi 9 yıllık birikim Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31'e uzanıyor ifadelerini kullandı diyor haberimiz. Hakikaten çok önemli bir konu sevgili dinleyenler. Gezegenimiz geçtiğimiz yıllarda üst üste sıcaklık rekorları kırdı ve bilimsel verilere göre 2023, 24 ve 25 yıllarında tarihte ilk kez 3 sene arka arkaya sıcaklık anomalisi yaşandı. Tabii bu durum dünya üzerindeki suyun mevcudiyetine de etki ediyor. Yine bilimsel verilere göre 2022-23 yıllarında en az 1.8 milyar insan kuraklık şartları altında yaşadı. İnsanların 1/4'ü su güvenliği düşük ya da kritik düzeyde düşük yerlerde hayatını sürdürüyor. Diğer taraftan 1970'ten günümüze kadar dünya üzerindeki buzul kütlesinin

yaklaşık %30'unu kaybettiğimizi de hatırlamış olalım. Küresel ısınmayla mücadele ve suyun muhafazasını temin için elbette bireysel olarak yapacaklarımız da var. Küçük bir hatırlatma yapalım bu konuda güne başlarken programında. Tek kullanımlık plastiklerden kaçınıp geri dönüşüme önem verebiliriz. Tüketim alışkanlıklarımızı bu anlamda değiştirmemiz mümkün. Böylece atık azaltımına bir katkıda bulunabiliriz. Evlerde tasarruflu ampuller kullanıp elektronik eşyaları kullanmadığımızda kapatabilir. Ormanlarımızın korunmasına hassasiyet gösterip ağaçlandırma faaliyetlerine iştirak edebiliriz.

0: Güne Başlarken devam ediyor.
1: Evet efendim, Güne Başlarken programına Diyanet Radyo'da devam ediyoruz. Diyanet Radyo'ya ulaşabileceğiniz telefon numaramız, WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. Türkiye'nin ve dünyanın hemen her yerinden internet üzerinden de bizi dinleyebilir, mesajlarınızı bize ulaştırabilirsiniz. Bakalım kimler neler söylemişler. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar olsun. Yağmurlu bir Üsküdar sabahından güzel memleketimin her bir köşesi Rabbim gelen bu rahmet yüklü bulutları bereket vesilesi kılsın inşallah demiş dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Zahide Hanım, sizlere de Diyanet Radyo'da başarılı bir dönem geçirmenizi dileriz. İnşallah güzel hatıralar biriktirir, dinleyicinin sesine tercüman olursunuz diyor. Çok teşekkür ederim. İnşallah hep birlikte bu yolu yürür, güzel sabahlara uyanır ve bu bereketi beraberce paylaşırız. Birazdan okula gidecek olan Ceyda Sümeyye ve Elif Azra ile abileri Abdurrahman'a başarılar dileriz demiş dinleyicimiz. Diyanet Radyo'yla mutlu haftalar olsun diye de bitirmiş. Çok teşekkür ediyorum. Bir eser istemiş dinleyicimiz. O eserde sıradaki eseri size armağan edelim. Dinleyicimiz de Diyanet Radyo çalışanlarıyla mazlum coğrafyamıza gelsin diyerek bizlere armağan ediyor ve güzel bir hatırlatmada bulunuyor. Çok teşekkür ederiz. Bir diğer mesajımız Eskişehir'den. Selamünaleyküm Zahide Hanım. Aleykümselam. Diyanet ailemize hoş geldiniz diyor dinleyenimiz. Çok teşekkür ederim. Programınız hayırlı olsun. Ben Eskişehir'den Elif, hayırlı bereketli sabahlar dilerim demiş. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Biz de bütün dinleyicilerimize güzel sabahlar diliyoruz. Az önce dinleyenimiz okula gideceğini söylediği evlatlarından bahsetmişti. Okulların henüz ilk haftaları, aslında bir çocuk için bu ilk haftalar ailenin koruyucu kanatlarından ayrılmak demek. Biraz zor bir zaman sanki. Arkadaşlıklara henüz vakit var. Yemek yemek gibi günlük sıradan ihtiyaçlar özellikle okula yeni başlayan çocuklarda zorlu işler. Şöyle küçücük bir hatırlatma yapayım. Madem dinleyenimiz bu konuyu açtı. Uzmanlar okula başlamanın aslında bir tür zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal anlamda bir hazırlıkla ilgili olduğunu söylüyorlar. Çünkü gerek İlkokula başlayan, ana sınıfına giden, orta öğretimde okulunu değiştiren bir çocuk veya genç için bir okul aslında daha önce hiç tanımadığı, çok sayıda yaşıtıyla tanışması demek. Okul ortamında verilen kurallara uyum sağlaması demek. Fakat aynı zamanda akademik başarısı için bir performans ortaya koyması anlamını da ifade ediyor. Dolayısıyla gerek aile gerek okul ortamı, bilindik mekanlardan ayrılmanın etkileri bazı çocuklarda geçici bir kaygı doğuruyor ve bu da zaman zaman belli bir süreye yayılan bir endişeyle seyredebiliyor. Uzmanlara göre sevgili dinleyenler, bu zorluğu en aza indirmenin yollarından biri çocukları okula hazırlarken gergin ve stresli görünmemeye özen göstermek. Ayrıca okul başlangıcının çocuğunuz için hayati bir dönüm noktası olduğunu hissettirmek yaşayacağı kaygının dozunu artırabilir. Çocuğunuzu okula bırakmak için evden çıktığınızda okul bitiminde kendisini almaya geleceğinizi veya servis kullanıyorsa servisin onu bekleyeceğini baştan söyleyebilirsiniz diyor. Çocuk psikolojisiyle ilgilenen uzmanlar ve çocuğunuzu okula bırakmadan evvel de mutlaka gireceği ortam hakkında onu bilgilendirebilir. Okul arkadaşlarının ve öğretmenlerinin kendisine dostça yaklaşacağını, diğer çocukların da benzer endişeler taşıdığını ifade ederek o mini mini yüreği rahatlatabilirsiniz. Devam edelim mesajlarımızla, gündemi de aktaracağız, aktarmayı sürdüreceğiz. Şule Yıldırım bize ulaşıyor. Hayırlı sabahlar, hoş geldiniz evimize, başarılar dileriz yeni görevinizde demiş. Çok teşekkür ederim. Herkese hayırlı, mutlu bir hafta diliyorum diyor Uşak'tan bize ulaşan Şule Hanım. Çok teşekkür ediyoruz efendim. 0533 013 80 90 Diyanet Radyo'nun WhatsApp mesaj hattı. Güne Başlarken programını dinliyorsunuz. Ben Zahide Ülkü Bakiler. Bundan böyle hafta içi her sabah 7-9.30 saatleri arasında bu mikrofonda sizlerle olacağım inşallah.

0: WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.
1: Güne başlarken programına tekrar gazeteler turuyla devam edelim sevgili dinleyenler. Turizmde 65 milyar dolar hedefine ulaşacağız diyor gazete haberinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Turizm Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda ülkemizin bacasız sanayisi turizm sektörümüzün Dünya Turizm Günü'nü tebrik ediyorum. Bu yılın ilk 6 ayında 25 milyar 746 milyon dolar turizm geliri elde ettik. 2026 sonunda inşallah hedeflerimize uygun şekilde 65 milyar dolar seviyesine ulaşacağız diyor. Ve bir başka haberle devam edelim. 3000 turist Müslüman oldu. İstanbul'daki 39 camide turistlere İslam'ı anlatanlar vesilesiyle 2022 senesinden bu yana 3000'den fazla kişinin Müslüman olmasına vesile oldu demiş haberimiz. Bunlardan biri olan Uruguaylı Andrea Moreira Süleymaniye Camii'nde İspanyolca Kur'an ararken burada Müslümanlarla da tanıştı. Bana İslam'ı anlattılar. Duygulandım ve ağladım. O an Müslüman olmayı ne kadar içten istediğimi hissettim demiş. Ve bir diğer haberimiz biraz kültür sanata dönelim. Osmanlı izini görünür kılmak istedim. Balkanlarda 11 ülke ve 29 şehirde mimari eserlerin minyatürlerinden oluşan Rumeli'de Osmanlı eserleri sergisi Saraybosna'da sanatseverlerle buluştu. Kendisi de Rumeli göçmeni olan sanatçı Gülçin Anmaç bu eserlerin bir kısmı kayboldu, bir kısmı yalnızca arşivlerde kaldı. Ben Rumeli'deki izleri minyatürle yeniden görünür kılmaya çalıştım diyor. Ne güzel sanat severler için özellikle zaman zaman sizlerle hem gündemdeki kültür sanat haberlerini aktaracağız, bunları paylaşacağız. Hem de bu haberleri aktarırken belki hep birlikte paylaşacağımız sizlerden de bize akacak olan kültür sanatla ilgili haberler vardır. Çünkü mutlaka bazı dinleyicilerimiz sanatla uğraşıyorlar. Hatırlatacakları şeyler olacak. Onların o hatırlattıklarıyla da programımız renklenecek. Ama bu renk mesajlarla devam ediyor efendim. Zehra Hanım ulaşmış bize. Selamünaleyküm. Yağmurlu bir İstanbul sabahına Zaydan'cığımın güzel sesiyle başladık demiş. Çok teşekkür ederim. Haftamız güzel, günümüz aydın olsun. Seçtiğiniz ilahiler için ayrıca teşekkürler diyor. Çok teşekkür ederim. Ben de teknik yönetmenime teşekkür ediyorum. İlahiler onun güzel zevkiyle sizlerle buluşuyor. Bir diğer dinleyicimiz selamünaleyküm Ankara Polatlı'dan ben Yusuf Sezer diyor. Teşekkür ediyoruz Yusuf Bey. Akıbetiniz hayır olsun. Sıradaki eser sevgili eşim Arzu'ya ve tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine ve siz kıymetli büyüğümüze gelsin demiş zannediyorum. Bir diğer programa da gönder. Dinleyicimiz bu mesajı çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu güzel eserleri sizlerle paylaşırken dinleyicilerimizin sonbahar mesajlarını da alıyoruz. Evet, sonbahar güzel bir mevsim. Aslında bütün şehri adeta altın yağmuruna tutulmuş gibi ihtişamlı görüntülerle bir baştan bir başa da kuşatan bir mevsim. İstanbul sonbaharları tabii biraz daha yağmurlu ama bugün Ankara'mızda epey bir yağmur var. Dünden itibaren çok şükür bereketli, bolluk içerisinde bir sonbahar yaşıyoruz. İstanbul'da sonbaharı bütün güzelliğiyle en iyi hisseden şair Ahmet Haşim'dir diyor Beşir Ayvazoğlu. Rüzgar hafiften estikçe uçuşan ve siz yürüdükçe ayaklarınızın altında çıtırdayan güneş rengi yaprakların, bahçeleri ve sokakları sarının ve kırmızının bütün tonlarını cömertçe kullanarak nasıl bir masal iklimine dönüştürdüğünü göreceksiniz. Recaizade Mahmut Ekrem Bey, İstanbul'a en yakışan mevsimin sonbahar olduğunu söylüyor. Bu güzel mevsimi pek iltifat etmeyen divan şairleri adına baki, bir zamanlar kelimenin asıl manasında bir bahçe şehir olan İstanbul'un sonbahar estetiğini nefis bir biçimde hülasa etmiştir. Her yaneden ayağına altın akıp gelir. Ne güzel bir tarif değil mi? Sonbaharın o sarımsı, kızıla çalan yapraklarını ifade eden ne güzel bir dize. Baki'ye, Yahya Kemal'e, Recaizade Mahmut Ekrem'e, Ahmet Haşim'e rahmet olsun diyelim. Çünkü Yahya Kemal'in de sonbaharı oldukça hüzün yüklü, fakat marazi değil diyor Ayvazoğlu. Bu bilgece bir hüzün. Refik Halit Karay da edebiyatımızda sonbahar tutkunlarının başında geliyor. O da sonbahar başlıklı yazısında diyor ki biraz fazla hareket var sanki yazlarda, biraz fazla titizlik var. Ama şöyle ilk yağmurlar gelince gözyaşlarının bir buhranı dindirmesi gibi sonbaharda bu çehreyle bizi yatıştırıyor ve bulutların arasından bambaşka bir yüz gösteriyor.

Saatlerimiz 7.34'ü gösteriyor sevgili dinleyenler. Diyanet Radyo'dasınız. Güne başlarken programında birlikteyiz. Bugün ilk günümüz. Benim de uzun seneler sonra aslında radyoculukta ilk günüm. Bu heyecanı sizlerle paylaşmak bambaşka bir güzellik. Ve mesajlarınızla devam edelim. Pek çok dinleyicimiz var. Bizi yalnız bırakmamışlar. Sağ olsunlar. Diyanet Radyo'nun o vefakar dinleyicileri, dostları. Şöyle Türkiye'nin farklı farklı köşelerine uzanıyoruz. Bir dinleyicimiz demiş ki selamünaleyküm, hayırlı sabahlar ve selametli bir günümüz olsun Zahide abla, ben Yusuf, çok teşekkür ederim, ailemize hoş geldiniz, sıradaki eser iş arkadaşım Yunus için gelsin, çok teşekkür ediyoruz efendim, bizden de sizlere armağan olsun. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, ben Bursa Mudanya Dedeköy'den Emin, sizi bu güzel yağmurlu günde evde severek dinliyoruz Diyanet Radyo'yu, ya çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Sıradaki eseri tüm radyo çalışanlarına ve tüm dinleyicilere armağan ediyorum demiş dinleyenimiz Emin Bey. Çok teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Yağmurlu bir sabah saatinde Bursa'dan saygılar, sevgiler sunarım. Hoş geldiniz Zahide Hanım. Sıradaki ilahiyi Osman Mustafa Odabaşı'na, Bülent ve Nuri Bey'e armağan ediyorum diyor dinleyenimiz. Bu sabah Bursa bize güzel bir ses veriyor. Bursa benim de çocukluğumda çok sıklıkla tatile gittiğim, çok sevdiğim bir şehir. Hakikaten bizim tarihimizde de eşsiz şehirlerimizden bir tanesi. Tüm Türkiye'ye, aziz milletimize, candan öte vatanımıza selam olsun. Bu arada Bursa'ya da selamlarımızı gönderelim. Ve devam edelim mesajlarla. Yağmurlu bir Kahramanmaraş sabahından demiş dinleyicimiz, hayırlı sabahlar olsun. Çok teşekkür ediyoruz, Kahramanmaraş'a selamlar, hayırlı yayınlar diyor. Program yeni, bir an şaşırdım, acaba frekanslar mı karıştı zannettim demiş. Çok teşekkür ederiz efendim. Çağatay Bey sizlerle bu programda buluşuyordu hafta içi her sabah. Hakikaten çok emeği var. Şimdi ben deniz devralmış oldum. İnşallah beraberce yeni ve güzel sabahlara merhaba diyeceğiz Diyanet Radyomuzda. Selamünaleyküm Afyon Afyon İçsehisar'dan, özür dilerim. Hayırlı sabahlar. Dört yoldan Lokman Çetinel mesaj göndermiş. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun. İnşallah şu an okul yolunda olan tüm canlarımıza, çocuklarımıza güzel bir ilahi istemiş dinleyicimiz. Bu ilahi mümkünse TRT Diyanet'te olan herkese gelsin demiş. TRT Diyanet demiş dinleyicimiz. Teşekkür ederiz efendim. Evet, bir dönem böyleydi hakikaten. Bir partner söz konusuydu ama artık Diyanet TV, artık Diyanet'i sizler sağ olsun TRT'nin uzun yıllar katkılarından sonra münferit olarak izleyebiliyorsunuz. Çok teşekkür ederiz dinleyicimize de hatırlatması için. Alemlerin Rabbi olan Allah'ım, Gazze, Filistin ve dünyadaki tüm mazlum kardeşlerimize katından bir yardım, zafer ve ferahlık nasip eyle. Zalimlerin baskı ve zulümlerini helak eyle. Ümmeti Muhammed'e birlik, basiret ve uyanış ihsan eyle. Bizi dinleyen tüm kardeşlerimizin kalplerine huzur, evlerine bereket, hastalarına şifa ve dualarına icabet eyle demiş Kahramanmaraş'tan Osman Erdem Bey. Kahramanmaraş'ta bu sabah güne erken başlamış demek ki bizimle birlikte. Çok teşekkür ederiz efendim. Kahramanmaraş'ımızın bir an evvel toparlandığını görmek, yeniden onu hayat dolu, şu mesajlardan anlıyorum, görmek hakikaten çok sevindirici. Bütün Türkiye'mize selamlarımızı iletelim, hatırlatalım. Diyanet Radyo'nun WhatsApp hattı 0533 013 80 90. Saat 9.30'a dek sizlerle birlikte olacağız. Zaman zaman biz bize, zaman zaman konuklarla dedik. Bugün misafirimiz var. Bu bir hatırlatma da olsun. Diyanet Radyoları Genel Yayın Yönetmeni Reyhan Sevinç'in misafirimiz var programı. Yeni yayın döneminde de yine bu mikrofonlarda birbirinden önemli, özel ve güzel konuklarla keyifli bir sohbet eşliğinde sizlerle olacak. Az sonra Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Doktor Şükrü Şahin Dügencili ve Diyanet Radyoları Genel Yayın Yönetmeni Reyhan Sevinç'le bu sevincimizi konuşacağız. 20

8 Eylül sabahının sabahında başlayan ve inşallah devam edecek olan yeni yayın döneminin sevincini, radyolarımızın vizyonunu, misyonunu hep birlikte konuşacağız ve 9.30'a dek bu mikrofonda sizlerle birlikte olacağız.

WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Zaman geçiyor, günler gelip geçmekteler, kuşlar gibi uçmaktalar. Geçenlerde bir dostum başka bir müşterek bir dostumuza uğramış da yaşça ve başça bizden ileride olanın ilk sözü zaman daralıyor olmuş. Zaman daralıyor. İyi şeyleri yapmak için acele etmeli. Güzelleştirmek ve sevdiklerimizin ömrünü güzelleştirmek için yarışmalı. Mesela bir fidan dikmeli. Kuruyan bir ağaca su vermeli. Anın evlatları olmalı. İnsanlara tebessüm etmeli. Güzellik ve iyiliği dile getirmeli. Olmuyorsa susmalı. Ölüme, o küçük kıyamete hazırlanmalı. İstırap, suçluluk ve ölüm. Bir yazar bunlara trajik üçlü diyor. Her insan hayatının bir döneminde ıstırap, suçluluk ve ölümle yüzleşir. Onlar tarafından da sınanır. Onlarla nasıl yüzleştiğimiz, bu karşılaşmadan ne tür bir anlam devşirdiğimizi de belirler. Istırabını bir anlam üzere yaşayanların hayatında trajedilerden zaferler tomurcuklanır. Hani diyor ya, yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Ölümün kaçınılmazlığını kabullenmek, hayatı daha anlamlı kılma gayretine dönüşebilir. Istırap insanı acıyı bal eyleyen insandır. Istırapta bir anlam bulabilen insanlar ona daha kolay tahammül ederler. Kendi ölümlülüğünün, sonlu hayatının farkında olan tek varlık insan. Bugün geçmişe ışıklarını düşürdüğünde kendimizi kader kurbanı olarak mı göreceğiz, yoksa acılarımdan öğrendiğim bir şeyler var mı diyeceğiz. Geriye dönüp baktığımızda içimizde yaşanmadan bekleyen bir hayatın suçunu mu duyacağız, yoksa her şey ben yaşarken oldu, bunu bilsin insanlar mı diyeceğiz. Istırap insan için, onun tecrübesiyle büyür ve adam oluruz. Suçluluk hissi ar damarı çatlamamış insanlar için bir nimettir. Böylece hatalarımızdan geri döner ve onu yapıcı bir oluş hamlesine çevirebiliriz. Ve nihayet ölüm, bize nasıl yaşamamız gerektiğini bıkmadan her gün hatırlatır. Istırap insanı için zafer, seferin ta kendisidir. Hayat yolda olmaktır. O kadar ki geçmiş bile yerinde duramaz da bugüne ve bugünden hareketlenir. Özetle hayat yolda olmaktır diyor psikiyatrist yazar Profesör Doktor Kemal Sayar sevgili dinleyenler. Hayat yolda olmaktır. Şu anda hem hayat yolunda hem de trafik yolunda seyredenler var. Trafikte olanlara hayırlı yolculuklar dileyelim. Yağmur hepimizi çepeçevre sardı. Türkiye'nin farklı bölgelerinde ciddi bir yağmur var. Aman dikkatle diyelim. Varacağınız, ulaşacağınız yerlere sağ salim, kazasız, belasız gidin inşallah.

0: Güne Başlarken devam ediyor.
1: Güne Başlarken programına yine gündemdeki gelişmelerle devam edelim sevgili dinleyenler. Tam dayanışma için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor demiş gazete haberinde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. Türkiye'nin Körfez'deki savaştan en olumsuz etkilenen ülkelerden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri ile tam dayanışma içinde olduğunu teyit edecek olan Fidan, bölgeye dışarıdan müdahalelerin ihtilafların kronikleşmesine yol açtığına ve bölgesel sahiplenme anlayışının güçlendirilmesi gerektiğine işaret edecek diyor haberimiz. Bir diğer haberle devam edelim ama okuması hakikaten çok zor. Yüreğimiz kanıyor. İsrail'in Gazze'deki soykırımında 10 bin Gazze'linin cenazesinin enkaz altında olduğunu söylüyor gazete. İsrail'in Gazze soykırımında 74 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti. İngiliz basını vahşi saldırılarla yerle bir edilen binaların 61 milyon tonluk enkazın altında 10 bin kişinin daha olduğunu belirtti diyor gazete haberinde. Evet, hakikaten hepimizin canı yanıyor, içi acıyor. Bir an evvel bu zulmün durmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Bir diğer haberle devam ediyoruz. Preveze gururu demiş gazete haberinde ama dinleyicilerimizden de bu arada gelen mesajlarımız var. Onu da hemen aktaracağım tabii. Bazı dinleyicilerimiz acaba mesajlar size ulaşmıyor mu diye bir soru sormuş. Efendim öyle bir şey olmadığını söyleyelim. Bazen yoğunluktan belki o mesajları atlayabiliyoruz. Kusura bakmayın. Lütfen tekrar dönelim haberimize. Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri gününde İstanbul Boğazı görkemli bir geçit törenine sahne oldu. Zaferi kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz'i Türk Gölü haline getiren Kaptanlı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'ya kahraman Leventleriyle birlikte rahmetle yad ediyorum diyor Paşa'yı. Karabağ Azerbaycan toprağıdır ve sonsuza kadar da öyle kalacak. Bu da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı konuşmasında Karabağ şehitlerini andığı bölümdü. Ve mesajlarımızla sürdürelim programımızı. Günaydınlar. 3 kilometrelik yolu 20 dakikaya gidebildiğimiz İstanbul trafiğinde iyi ki radyolar var. Sesinizi özlemişiz Zayda Hanım. Beylikdüzü'nden selamlar demiş Ayşen Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de selamlarımızı iletelim. Evet, Eylül bir bereket getiriyor mutlaka. O bereket bir harekete vesile oluyor. O hareket de trafiği hareketlendiriyor, biraz canlandırıyor ama büyük şehirlerin Ankara'nın da İstanbul'un da ve diğer büyük şehirlerimizin de trafikte en yoğun olduğu saatler. Dolayısıyla dinleyicilerimizin de bize uzun uzun kulak verdiği saatler. Bir diğer mesajımızla sürdürelim. Nevşehir Ürgüp'ten ulaşmış dinleyicimiz bize. Selamünaleyküm, herkese selamlar. Ben Kerem diyor. Abim Yusuf ve kardeşim Rümeysa ile okul yolunda sizleri dinliyoruz demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı, güzel bir hafta olsun inşallah. Allah zihin açıklığı versin bütün öğrencilerimize. Ve bir diğer mesajımızla sürdürelim. Bu sefer bizim hemşehrimiz yani Ankara'dan bir dinleyicimiz ulaşmış bize. Esselamu aleyküm, hayırlı sabahlar Diyanet Radyo. Aleyküm selam. Ankara'dan Nur'dan ben, yavrularım Hayrunnisa ve Kerem'le kahvaltı yaparken her sabah olduğu gibi bu sabah da Diyanet Radyo'ya kulak veriyoruz. Sabah sesinizi duymak gönlüme çok hoş geldi. Hoş geldiniz diyor dinleyicimiz. Çok teşekkür ederim efendim. Diyanet Radyo dinleyicilerinin bu letafetleri, bu zarafetleri hakikaten öylesine hoş, insanın içini ısıtan, ona bir şevk, bir motivasyon veren şekilde bize yansıyor ki esas burada bundan nasiplenen bizler oluyoruz. İnşallah bundan böyle hafta içi her sabah 7-9.30 saatleri arasında hem gündemden başlıklarla hem hayata dair paylaşımlarla sizin karşınızda olacağız. Zaman zaman misafirlerimiz de olacak dedik. Tekrar hatırlatalım, saat 8.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Radyo ve Televizyon Daire Başkanı Doktor Şükrü Şahin Dügenceli ve Diyanet Radyoları Genel Yayın Yönetmeni Reyhan Sevinç stüdyo misafirimiz olacaklar.

WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

0: Güne Başlarken devam ediyor.
1: Evet efendim, Güne Başlarken programına Diyanet Radyo'da devam ediyoruz. Ben Zahide Ülkü Bakiler. 28 Eylül 2026 itibariyle Bismillah dedik ve programımıza başladık. Şimdi mesaj gönderen dinleyicilerimiz Çağatay Bey'in sesini bu saatte duymaya bu mikrofonda alışkınlar. Çağatay Bey artık Hayırlı Akşamlar programıyla sizlerle birlikte olacak. Yeni yayın döneminde inşallah sabah saatlerini beraberce yaşayacağız. Mesajlarımıza göz atalım. Diyanet Radyo'nun WhatsApp hattını tekrar hatırlatarak 0533 013 80 90 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler diliyoruz demiş Mehtap Hanım. Güne başlamak hayırlı bir, sizinle güne başlıyoruz diyor. Hayırlı güzel bir hafta olsun diyoruz. Güzel eserler mazlum Müslümanlara kurtuluş olsun inşallah demiş. Dualarımız, dileklerimiz dünyanın dört bir köşesindeki Müslüman kardeşlerimizle olsun diyelim biz de. Bir diğer mesajımız Mardin'den ulaşıyor bize dinleyicimiz. Hayırlı sabahlar demiş. Ben Mardin'den size ulaşıyorum. Kızım Zeynep ve oğlum Hakan'la okula gidiyoruz. Herkese hayırlı bereketli bir hafta diliyorum. Herkesin hayırlı bereketli bir hafta geçirmesini diliyorum diyor dinleyenimiz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet, dinleyicilerimizin bir kısmı okul yolundalar, bir kısmı işe gidiyorlar. Hanımefendiler, evlerde olanlar radyolarını açtılar. Telefonlardan, bilgisayardan, yeni teknolojik imkanların bize sunduğu bütün bu imkanları, olanakları değerlendirerek her yerden bize ulaşabilir, kulak verebilirsiniz. Okul yolunda olanlara özellikle zihin açıklığı dileyelim ve şunu da hatırlatalım. Aslında Eylül ayının gelmesi ve okulların açılmasıyla birlikte şehirlerimize bolca çocuk cıvıltısı geldi. Tabii biraz trafik geldi, ciddi bir hareketlilik geldi, uzun bir tatil geride kaldı. Fakat biz elimizdeki rakamlara bakarsak toplum olarak özellikle çocuklar nezdinde yaz aylarını verimli şekilde geçirdiğimiz anlaşılıyor. Değerli Diyanet Radyo dinleyenleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı ve çok güzel bir haber verdi bize. Dedi ki bu yaz Kur'an kurslarında 2,5 milyon öğrenci eğitim gördü. Bu yıl yaz Kur'an kurslarında sadece din eğitimi değil, değerler eğitimi de yer aldı ve bu sayede çocukların etkili ve nitelikli vakit geçirmeleri sağlandı. Oyunların, yarışmaların da bulunduğu yaz Kur'an kursları müfredatında tesip, ebru, çini, boyama, mutfak atölyesi gibi farklı etkinlikler sayesinde çocuklar mutlu bir yaz dönemi geçirdiler. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Akbulut'a göre Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılı yaz Kur'an kursu döneminde 2,5 milyon çocuğa ulaştı. Bu aslında başkanlığın kayıtlarındaki rakam. İlaveten bazı sivil toplum kuruluşlarının da yaz Kur'an kursu ve yaz kampları olduğunu söylüyor Sedide Akbulut. Ve bu kamplara Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevli hocalarımızın katkıları olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla bu yaz milyonlarla ifade etmenin mümkün olduğu çok sayıda çocuk, genç ve hatta yetişkin din ve değerler eğitimiyle buluşmuş oldu. Bu yıl bir farklılık vardı. Yurt dışında yaşayan çocuklara yönelik yaz Kur'an kursları da düzenlendi. Eğitim Hizmetleri Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut'a göre bir yaz bin anı başlıklı projede Fransa, Hollanda, Belçika gibi ülkelerden yaklaşık 100 çocuk bu kurslara katıldı. İstanbul'da bir ay boyunca farklı yerlerden gelen kız ve erkek öğrencileri Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarında ağırlandı. Ve burada hem eğitim gördüler hem de İstanbul'un kültürel dokusunu hissettiler. Onlar için aslında eğitimden ziyade bir medeniyet birlikteliği olduğunu söylemiş Sedide Akbulut. Evet efendim, çok güzel ve verimli bir yaz geçirmişe benziyor gençlerimiz, öğrencilerimiz. dinleyicimiz. Tabii şunu da hatırlatalım. Sadece bu eğitimler yüz yüze, ruberu olup da orada bitmiyor. Yaz Kur'an kursları ile ilgili mevcut eğitimler, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Program ve Materyal Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Elifba Kur'an Öğreniyorum ders kitabının dijital ortama aktarılarak kapsamlı bir video setine dönüştürülmesi ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek isteyenler için bir imkan olarak da sunulması sayesinde her an ulaşılabilir oldu. Ders kitabındaki QR kodlar üzerinden ilgili konu anlatımına anında bağlanan video içerikler milyonlarca kişiye ulaştı. Şöyle düşünün, 9.7 milyon kez izlendi ve sizler de bunlara ulaşabilirsiniz diyelim. Diyanet'in hazırladığı Elif Bağ video eğitim setini Diyanet Dijital resmi YouTube sayfasındaki oynatma listesi üzerinden ücretsiz olarak erişebiliyorsunuz. QR destekli Elif Bağ Kur'an Öğreniyorum video eğitim seti öğretmen ve öğrencilerin istifadesine sunulmak üzere EBA platformu üzerinden yayınlanan ilgili içeriklerle de entegre edilmiş oldu.

0: WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Gelen mesajlarla devam edelim değerli dinleyenler. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Aleykümselam Antalya'dan. Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı işler dileriz. Sıradaki eser bizden gelsin. Ümmü Gülsüm, Ayşe Hümeyra ve Ubeydullah Kamil kardeşler okul yolundalar. Ne güzel. Biz de kendilerine zihin açıklığı diliyoruz. Bütün okula giden gençlerimiz, öğrencilerimiz, evlatlarımızla birlikte. Efendim uzmanlara göre çocuğunuz eve geldiğinde hani okula gönderirken bir şevkle sırtını sıvazlayarak dualarla gönderiyoruz ya, eve geldiğinde de gününün nasıl geçtiğini sormak ve bu konuda sohbet etmek okula olan ilgisini ve hevesini artırabilir. Çocuk bu konuda konuşmak istemediğinde hemen endişelenmeyin. Belki de o ufacık beden günün yorgunluğunu üzerinden atmak istiyordur. Çocuğunuzu mümkün olduğunca düzene alıştırın. Küçük ve yardıma ihtiyacı olan çocukların çantasını hazırlamasına destek olun, kahvaltı yapmasını sağlayın. Çocuk kurulan bu düzene birkaç hafta içerisinde alışacaktır diyen çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanları, bütün bu rutinlerin onun daha az zorlanmasını sağlayacağına, bir katkıda bulunacağına dair beyanatta bulunuyor ve sakin ve güvenli bir ortama gideceğine dair kanaatinin de kuvvetleneceğini ifade ediyorlar. Yine uzmanlara göre ailelerin çocuklara yaklaşımında karşılaştırmalı bir tutumdan mutlaka kaçınmaları gerekiyor. Çocuğu başkalarıyla kıyaslamanın, bak Ahmet ağlıyor mu ya da bak Ayşe ne kadar uslu duruyor, sen de onun gibi uslu olsana demenin, çocukların kendilerini yetersiz hissetmelerine ve bu duygunun yerleşme ihtimaline işaret ediyorlar. Bir diğer tehlike de fazla koruyucu bir tavır sergilemek. Anne babanın çocuğunun yerine düşündüğü, hatta ona bazı görevleri, ona verilmesi gereken bazı görevleri üzerine aldığı durumlarda çocuğun yetişkin dönemdeki hayat başarısına olumsuz bir etkide bulunmuş olma ihtimalleri söz konusu. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Uzmanlardan sonra biz tekrar dönelim kendi mesajlarımıza.

Merhaba, Afyonkarahisar'da okul yolunda sizi dinliyoruz demiş dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Yusuf Ali, Selim, Zeynep, Enes ve İbrahim. Hayırlı günler, hayırlı bereketli günler olsun. Allah işlerimize suhulet versin demiş dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Hepimizin işleri bereketli olsun, güzel olsun, verimli olsun. Dünyada ve ahirette yüzümüzü ağartacak işler olsun inşallah. Bir diğer dinleyicimiz, selamünaleyküm, ben Ankara'dan Hülya. Sıradaki eser arabada yolculuk yaptığımız eşim ve oğluma gelsin demiş. Biz de güzel seyirler diliyoruz şu anda araçlarında bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize. Herkesin de hayırlısıyla yerine gideceği mevkiye ulaşmasını temenni ediyoruz. Efendim saatimiz 8.15'i gösteriyor. Diyanet Radyo frekansındasınız. Ben Zahide Ülkü Bakiler. Güne başlarken programında 9.30'a dek sizlerle beraber olacağım. Birazdan stüdyo misafirlerim olacak ve onlarla Diyanet Radyo'nun yeni yayın dönemini konuşacağız. Diyanet Televizyonu'nu ihmal etmeden. Diyanet Radyo'nun dedim ama dilim sürçtü. Aslında Diyanet Radyolarının, sadece Diyanet Radyo değil, bu bünyede Diyanet'in sizlerle buluşturduğu Kur'an Radyo ve Risalet Radyo'yu da dinleyebiliyorsunuz. İnternet üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca karasal frekansta da Türkiye'nin bütün illerinde bizlere kulak vermeniz mümkün efendim. Selamlarımızı şu an radyolarını yeni açan dinleyicilerimize gönderelim.

0: güne başlarken devam ediyor.
1: Bir gün rüzgarla güneş karşılaşmışlar. Rüzgar güneşe, ben senden daha kuvvetliyim. Bak şu gördüğün ihtiyar var ya, işte onun ceketini sırtından çıkarıp alacağım demiş. Ve başlamış kuvvetle esmeye. O estikçe ihtiyar ceketine daha sıkı sarılmış. Sonunda rüzgar pes etmiş. Güneş bulutların arasından gülümseyerek gelip rüzgara demiş ki, olmadı, yapamadın. Şimdi beni izle. Bak gör, ihtiyarın ceketini nasıl alıyorum. Güneşin ışıkları yeryüzüne düştükçe yaşlı adamcağız ısınmaya başlamış, ferahlamış ve sonunda ceketini çıkarıp omzuna alarak evinin yolunu tutmuş. Bunu gören güneş rüzgara dönerek demiş ki, fark ettin mi ey sevgili rüzgar, nezaket sertlikten kuvvetlidir.

0: WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.
1: Evet efendim, devam ediyoruz güne başlarken programına ve saatlerimiz 8.26'yı gösteriyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinden bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize selam olsun diyelim. Devam ederken bugünkü ilk programımıza çok değerli misafirlerim var, lütfettiler, geldiler. Hem beni yalnız bırakmadılar, hem bu ilk gün heyecanımıza ortak oldular. Diyanet radyolarında bugün bizler heyecanlıyız, onu da sizlerle paylaşıyoruz. Zira yeni yayın dönemine adım atıyoruz. Eylül hakikaten bir başlangıç ayı adeta. Sonbahar yeniliklerin mevsimi bir anlamda. Ve Diyanet Radyo'da bugün yeni yayın dönemine başladı. Diyanet Televizyonu da inşallah önümüzdeki hafta izleyicilerine merhaba diyecek. Merhaba diyecek ama neler yaptı, nasıl hazırlandı, ne şekilde bir serüvenle bugüne geldi. Bugün bunları konuşacağız programın bu son bölümünde. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü, Radyo ve Televizyon Daire Başkanı Doktor Şükrü Şahin Dügencili ve Diyanet Radyoları Genel Yayın Yönetmeni Reyhan Sevinç stüdyo misafirlerim. Efendim hoş geldiniz. Şükrü Hocam hoş geldiniz. Reyhan Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk Zayda Hanım.
1: Ben çok teşekkür ederim. Ne iyi yaptınız. Ayağınıza sağlık. Şimdiden ağzınıza sağlık diyelim. Şükrü Hocam'la başlayalım dilerseniz.
2: Tabii ki.
1: Hocam ben şöyle kısa bir özet geçmek istiyorum müsaadenizle. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayın hayatı özellikle basılı yayıncılık anlamında aslında Cumhuriyet'in ve başkanlığın kurulduğu ilk senelere kadar gidiyor. 1924'te Diyanet İşleri Başkanlığı kurulduğunda aynı sene yanılmıyorsam Ahmet Hamdi Akseki'nin merhum Ahlak Dersleri adlı kitabı yayınlanıyor. Yine Cumhuriyet döneminde farklı yayınlar var. Tecridi Sarih yayınlanıyor ve farklı bir basılı yayın faaliyetleri zaman zaman sürüyor. Yani Diyanet aslında kurulur kurulmaz bir yayıncılık faaliyetine başlamış. 1968 yılında yanılmıyorsam süreli yayınlar devreye giriyor. 1970'lerin başında Diyanet Çocuk Dergisi neşrediliyor ama tabii bunlar hep basılı yayın kapsamında. 1950'lerde radyoda bir saat ayrılıyor. 60'ların sonunda televizyon gündeme geldiğinde yine Diyanet'in belli yayınlara katkı verdiğini biliyoruz. Fakat kamusal alanda dini yayıncılık o dönemde TRT eliyle yürütülüyor. Ne zaman ki biz bugünlere doğru geliyoruz, artık 80'lerde, şuralarda ve kongrelerde Diyanet'in bir televizyonu olsun. Bu imkanı Diyanet İşleri Başkanlığı da kullanarak kendi yaptığı hizmetleri toplumla buluştursun denilmiş. Ve bunlar, bu kararlar, bu talepler nihayet 2000'lerin ortasında makes buluyor. Bir yasa çıkıyor değil mi hocam? 2010'da bir yasa çıkıyor ve buraya bir madde ilave olunarak Diyanet'e radyo ve televizyon yayıncılığı yapma yetkisi veriliyor.
3: Evet.
1: Buyursunlar. Evet. Şükrü Hocam.
3: Evvela yeni yayın sezonumuzun hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.
1: Amin.
3: Özellikle de sizin bu programınızın, güne başlarken programının inşallah bereketli bir
1: i̇nşallah.
3: Şekilde sürmesini, devam etmesini diliyorum. Tabii çok kıymetli bir sürece işaret ettiniz. Ta Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne gelen bir emek, bir tecrübe, bir birikim söz konusu. Hem devletimizin varlığı ve devamı noktasında, hem de devletimizin kurumlarının varlığı ve devamı noktasında son derece bize tecrübe veren, birikim sağlayan bir süreçten bahsediyoruz ki bir asrı artık aştık.
1: Evet, değil mi hocam?
3: Dolayısıyla da burada bir asırdan bahsederiz.
1: Ya,
3: bir asırdan, bir asırlık bir tecrübeden bahsediyoruz. Ama bu süreç belki çok uzun bir süreç ama geldiğimiz noktada şunu özellikle belki ifade etmek gerekir. Diyanet İşleri Başkanlığı devletin asli bir kurumu olarak kanundan almış olduğu güçle, bir başka ifadeyle kanunun kendisine tevdi etmiş olduğu görevle faaliyetlerini yürütüyor ve icra ediyor. 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki kanunun ilk maddesinde toplumu din konusunda aydınlatmak görevi malumlar olduğu üzere Diyanet İşleri Başkanlığımıza tevdi edilmiş. Dolayısıyla yürüttüğümüz faaliyetlerin temelinde kanuni bir güç var. Bunu evet. özellikle ifade etmek gerekir.
1: Bu yasal dayanaktan aslında evet. bir bugünkü radyolar ve televizyonlar
3: devam ediyor şu anda faaliyetlerine.
1: Özür dilerim, tam olarak okuyabilir miyim?
3: Estağfurullah, buyursunlar.
1: Anayasanın 1965 tarihli 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki kanunun birinci maddesinden söz ettiniz evet. siz. İbare tam olarak şöyle: İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek. Evet. Görevlerinin burada evet. Diyanet İşleri Başkanlığı'na tevdi edildiği evet. ifade ediliyor.
3: Belki iki satırla ifade ettiniz ama evet. içinde çok detayları ve çok büyük işleri, bir yaygın kalemleri barındıran bir aslında ifade bu.
1: Muhakkak. Evet.
3: Bu anlamda toplumu din konusunda aydınlatmak şeklinde ifade ediliyor. Bir başka ifadeyle bizim de sıklıkla kullandığımız sahih dini bilgiyi topluma ulaştırmak şeklinde ifade ediliyor. Ama bu çizilen çerçeve, biz bunu iki cümleyle ifade etmiş olsak da altında hakikaten çok farklı ve hakikaten çok alt başlıklar da var.
1: Evet. Evet,
3: alt başlıklar da var. Tabii hepsini
1: Onlardan
3: belki
1: biraz söz edelim isterseniz.
3: Elbette.
1: Hepsini
3: belki zikretmemiz mümkün olmayacak ama özellikle birkaçına temas etmekte Buyurun. Yarar olduğu kanaatindeyim. Bakınız, toplumu din konusunda aydınlatmaktaki din konusu Hı-hı. ifadesinin altında cami hizmetleri var. Kur'an kursu faaliyetleri var. İrşat hizmetleri var.
1: Evet.
3: Hac ve ümre faaliyetleri var. Bununla beraber işte fıkıh fetva var. Din İşleri Yüksek Kurulumuz burada önemli bir rol alıyor. İnanç meseleleri var, tasavvufi konular var, daha alt başlıklarda işte aile var, çocuk var, genç var. Böyle bunu sıralayabiliriz.
1: Evet.
3: Dolayısıyla din konusu dediğiniz zaman bütün bunların hepsine taalluk eden bir ifadeyi aslında evet. konuşuyoruz.
1: Çapı bir hayli geniş.
3: Geniş bir evet. Kavram veya terkip. Dolayısıyla biz de başkanlık olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak kurulduğumuz günden bu yana, biraz önce bahsettiğimiz çerçevede bir asrı aşkın bir süredir bu ifade etmeye çalışmış olduğumuz hizmet kalemlerinde faaliyetler icra ediyoruz. Vatandaşımızın bu anlamda ihtiyacına cevap verebilmek noktasında vaziyet ediyoruz.
1: Evet.
3: Ve Diyanet İşleri Başkanlığımız bu anlamda toplumun din hizmeti ihtiyacına bütün bu kalemleri dikkate almak suretiyle cevap veriyor. Şimdi burada
1: Hocam,
3: sorunuz bağlamında
1: kadar, evet, radyo ve televizyona gelene kadar bu genelde yüz
3: evet,
1: yüzeydi.
3: Evet.
1: Değil mi hocam? Cami Hı-hı. hizmetleriyle idi. Ama tabii şimdi geçen yüzyılın başında 1800'lerden sonra bilhassa dünyadaki teknolojik gelişmeler,
3: evet.
1: özellikle taşımacılık alanında buharlı gemilerin devreye girmesi, insanı taşımakla beraber haberi de taşıdı.
3: Hı-hı.
1: Haberi taşıyınca bu yeni bir iletişim teknolojisi doğurdu ve kitle evet. iletişim alanında devrim niteliğinde diye bugün bize fakültelerde öğretilir bu

0: gerekir diye düşünüyorum.
1: Buyurun.
0: İhtiyaçlar nasıl ki zamanla değişiyor, dönüşüyor, gelişiyorsa ihtiyaçlara cevap verebilme yöntemlerinin de değiştiğini söylemeliyiz.
1: Evet.
0: Bundan 30 yıl önce, 50 yıl önce toplumun bir takım ihtiyaçları vardı. O zaman da yine din konusunda ihtiyaçlar vardı.
1: Şüphesiz.
0: O gün Diyanet İşleri Başkanlığımızın toplumun din konusundaki ihtiyaçlarına vermiş olduğu, cevap vermiş olduğu yöntemler farklıydı. Daha çok klasik diye tabir ettiğimiz geleneksel yöntemler devredeydi. Tabii geleneksel yöntemler denildiğinde de işte cami merkezli bir irşat faaliyeti esas idi. Cami dediğimizde orada imam hatiplerimiz var, hocalarımız var. Veya Kur'an kursu merkezliydi. Orada Kur'an kursu öğreticilerimiz var idi. Biraz önce siz de ifade ettiğiniz 50'lerden sonra 60'lara gelindiğinde özellikle buna mecmuaları da eklemek suretiyle
1: evet,
0: biraz daha bir gelişim gösterdiğini, gelişimin seyrettiğini görüyoruz. Ancak zaman değişti, dönüştü. Dolayısıyla ihtiyaçlara cevap verebilme yöntemleri de değişti.
1: Kurumlar da buna
0: elbette ki intibak sağlamak zorundadır evet. Ve oraya entegre olmak zorundadır. İşte biz de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu hakikatin karşısında diyoruz ki geldiğimiz noktada Diyanet Televizyonu ve Diyanet Radyoları bu toplumun din konusundaki ihtiyaçlara cevap verebilme noktasında çağdaş, modern yöntemlerdir ve vazgeçilmezdir, zaruridir. İşte bahsettiğiniz Diyanet Televizyonu ve Diyanet Radyoları'nın niçin var olduğu, nasıl bu noktaya geldiği böyle bir süreç, böyle bir akılla ifade edilebilir Zahide Hanım.
1: Ne güzel söylediniz hocam. Ağzınıza sağlık. Yani aslında medya yapılanması, belki bunu böyle adlandırabiliriz. Diyanetin medya yapılanması.
0: Evet.
1: Dini söylemin çağa uygun hale gelmesinde çok önemli bir fonksiyon icra ediyor. Şimdi bu fonksiyonu icra ederken fonksiyon bu işlevleri bizzat içinde bulunarak, emek vererek bugünlere getiren arkadaşlarımız, dostlarımız, yöneticilerimiz var. Sizinle beraber stüdyomuzda diğer konuğumuz Diyanet Radyoları Genel Yayın Yönetmeni Reyhan Sevinç Hanım. Reyhan Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Öncelikle siz hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Yeni yayın dönemi hepimize hayırlı uğurlu olsun ve bereketli olsun diye umut ediyor ve dua ediyorum. Güne başlarken çok güzel bir program olacak ve günümüz saat 7 itibariyle başlamış. O heyecanın, o yoğunluğun içine girmiş olacağız. İnşallah çok daha güzel programlarla dinleyicinin karşısına çıkacağız diye dua ediyorum.
1: İnşallah sizin de desteğinizle bu programda hakikaten çok katkınız oldu. Çok teşekkür ederim ben başlarken. Farklı programlar da gelecek tabii değil mi?
2: Gelecek.
1: Şimdi bugün biz Vira Bismillah dedik
2: evet.
1: Sabah saat 7'de ama o heyecanı hep beraber hissediyoruz diğer programlarla. İsterseniz bu heyecanımızı bir eser dinleyelim, kısa bir eser.
2: Çok iyi olur.
1: Onun ardından dinleyicilerimizle paylaşalım. Şimdi dinleyici, izleyici hepsi bazen...
2: Tabii televizyondan gelince izleyici oluyor,
1: evet.
2: Radyoya geçince evet. Dinleyici oluyor.
1: Reyhan Hanım'la uzun yıllar televizyonda
0: evet.
1: Da birlikte çalıştık.
0: Evet.
1: Öyle bir teşriki mesaimiz var.
0: Evet.
1: Oradan gelen dostluğu da
0: evet.
1: İnşallah burada...
0: Biz de sizi Diyanet Televizyon ekranlarından uzun yıllar öncesinden tanıyoruz.
1: Çok teşekkür ederim hocam, lütfettiniz. Ama esere geçmeden önce ben dinleyicilerimizin sesine kulak vermeden... bir eser dinlemeyelim diyorum. Ne dersiniz? Teknik yönetmenime de sorayım. Hiç değilse bir iki mesajlarını onların cevaplayalım. Çünkü dinleyicilerimiz Çağatay abiyi bekliyoruz da diyorlar. Çok haklılar efendim. Şu ana kadar Çağatay Bey bu kuşakta sizlere her sabah merhaba diyordu ama artık 18-19.30 akşam. Hayırlı akşamlarda
2: evet,
1: değil mi Reyhan Hanım?
2: Evet.
1: Dinleyicileriyle yine buluşmaya devam
2: tabii,
1: edecek.
2: Bu arada biz Çağatay Bey'e de teşekkür ederim. Yıllardır sanırım 10 sene oldu.
0: Evet.
2: Çağatay Bey sabah hayırlı sabahları ve hayırlı akşamları sunmuştu. Programın kendi programının çok yoğun olmasından dolayı bir de yeni yayın döneminde biraz daha farklılık olsun diye hayırlı akşamlar da o devam edecek. Hayırlı sabahları sizler sunacaksınız. Bu şekilde güzel bir planlama yaptık. İnşallah hayırlara vesile olur ve kendisine çok teşekkür ediyoruz yıllardır bize verdiği emekten dolayı. Allah razı olsun, yol açık
1: Çağatay
2: olsun
1: Bey,
2: diyelim.
1: Diyanet Radyo'nun çok başlangıç döneminden itibaren
2: tabii.
1: Neredeyse burada değil mi? Ben öyle hatırlıyorum Reyhan Hanım. Evet. Dinleyicimiz demiş ki selamünaleyküm Çağatay abi. Efendim ben varım artık. Aleykümselam cevabını ben Deniz Zahide evet. vereceğim. Bursa Osman Gazi'den ben Amine Betül. Amineciğim sana selamlarımı gönderiyorum. Çağatay abine de mesaj göndermek

etmek istersen akşam saat 18'de onu ihmal etme lütfen. Babam Enes'le birlikte okul yolundayız. Okula giderken seni dinlemeyi çok seviyorum. Diyanet Radyo'yu ve sizi çok seviyoruz. Buradan Ali Osman abime de selamlar demiş. Çok teşekkür ederiz efendim. Bizler de sizlere daima sevgilerimizi, selamlarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Güzel bir eser dinleyelim. Ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Radyo ve Televizyon Daire Başkanı Doktor Şükrü Şahin Dügenceli hocamla Diyanet Radyoları Genel Yayın Yönetmeni Reyhan Sevinç Hanımefendi stüdyomuzda bizimle olmaya devam edecekler. Saatlerimiz 9.30'u gösterene dek.

0: Güne Başlarken devam ediyor.
1: Evet efendim, Güne Başlarken programı Diyanet Radyo'da devam ediyor. Ben Zahide Ülkü Bakiler. Hafta içi her sabah 7-9.30 aralığında inşallah bu mikrofonda sizlerle birlikte olmaya gayret edeceğim. Mesajlarımıza dönelim. WhatsApp hattından Diyanet Radyo'ya ulaşabiliyorsunuz malum. 0533 013 8090 telefon numaramız. İlk mesajımız bu güzel eserden sonra Erzurum'dan, Doğu'dan bize gelmiş. Abdullah Bey, merhaba, sesiyle gönüllere dokunan Diyanet Radyo'nun yeni yayın döneminin güzel çalışmalara vesile olmasını temenni ediyorum diyor. Çok teşekkürler. Radyo ve Televizyon Daire Başkanı Doktor Şükrü Şahin Dügencili hocamıza, sizlere, kıymetli radyo ekibine ve Diyanet Radyo'nun değerli takipçilerine selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Yeni yayın döneminiz hayırlı ve bereketli olsun demiş. Çok teşekkürler. Şükrü Hocam, bakın evet, sizin o farklı faaliyetler kapsamında bulunduğunuz evet, şehirlerden selamlar ulaştı mikrofona.
2: Teşekkür ediyoruz. Biz de selamlarımızı gönderiyoruz değerli dostlara, dinleyicilerimize. Tabii önceki görevlerimiz münasebetiyle memleketimizin dört bir yanında bulunma imkanımız oldu. Kars'tan Edirne'ye, Erzurum'dan İstanbul'a, Tekirdağ'a kadar birçok yerde bulunduk, hamdolsun. Bütün dinleyicilerimize biz de selam ediyoruz.
1: Çok teşekkürler. Bir diğer dinleyicimiz demiş ki Allah al bayrağımızın altında hilalin ışığını payidar kılsın. Allah devletimize zeval vermesin diyor. Amin. Hayırlı yayınlar dilemiş. Çok teşekkürler. Bir diğer dinleyenimiz, bazı insanların sesi sadece kulağa değil, insanın kalbine de iyi gelir. Sesinizi yeniden radyoda duymak çok güzel. Sanki uzun zamandır eksik olan bir şey yerine oturmuş gibi. Yolunuz, yayınlarınız ve güzel enerjiniz daim olsun demiş Ayşen Hanım. Çok teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Ben Zafer Tombaz, Çorum Osmancıklıyım diyor. İstanbul'dan yazıyorum. Sizden bir ricam olacak. Programlarınızda dinimizin temel bilgilerini ve İslam ahlakını anlatan konulardan da bahsederseniz çok çok iyi olur demiş. Öğrencilerimiz de çünkü sizi dinliyorlar, selametle diyor. Efendim, hayata dair içinde inancın da olduğu pek çok konuyu burada sizlerle paylaşacağız ama Diyanet radyolarının ve Diyanet televizyonunun bu konuda öylesine dolu dolu bir içeriği var ki siz hangi saatte bu frekansa ulaşırsanız mutlaka bir bilgiyle karşılaşırsınız diyelim. Son mesaja dönelim. Hayırlı sabahlar Zahide Hanım, ismim Nurcihan. Birazdan babamla beraber eczanemizi açacağız. Yoldayız, sizi keyifle dinliyoruz demiş. Bol bereketli güzel kazançlarınız olsun. Gelenler şifa bulsun diyelim. Amin. Ve dönelim diğer konuğumuza. Şimdi Reyhan Hanım, görüyorsunuz burada tabletimizden evet, mesajlar akıyor efendim. Evet. Diyanet Radyoları'nın dinleyicileri çok vefalı, çok samimi. O sıcak mesajlarını hiç eksik etmediler değil mi? Bugüne evet, dek. Siz bir genel yayın yönetmeni olarak radyonun dinleyici kitlesini nasıl değerlendiriyorsunuz? 2013 senesinden itibaren ses veriyor Diyanet evet, Radyoları. Ve bir kitlesi var, ciddi bir kitlesi var. Evet. Türkiye'de ve dünyada geniş bir yayın ağı var. Neler söylersiniz bu konuda?
3: Şimdi Zahide Hanım, öncelikle dinleyenlerimize teşekkür edelim. Bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Çünkü radyoculuk gönül işidir. Gönle dokunamazsanız evet, yayıncılık yapamazsınız. Evet. Çünkü görsellik yok, sadece sesle beslemeye çalışıyorsunuz. Şimdi biz de yayıncılığı buna göre yeniden düşünüyoruz ve şekillendiriyoruz. Dinleyici sadece dinleyen biri olarak görmüyoruz tabii ki. Onun fikrini, sorusunu ve geri dönüşünü çok önemsiyoruz. Aslında istediğimiz şu, anlattığımız değerler dinleyenlerin hayatına dokunsun. Bir karşılığı olsun istiyoruz. O yüzden hani gönül dili önemli ve bu dili kullanmaya çalışıyoruz biz. Bu yüzden bizim için hikaye anlatıcılığı çok önemli. Çünkü evet, bir bilgiyi hikayenin içine anlattığınızda dinlemek ve anlamak çok daha kolay oluyor.
1: Bu aslında Reyhan Hanım, Diyanet Radyoları'nın profesyonelliğini de gösteren bir şey bana kalırsa. Evet. Zira bunu iletişim fakültelerinde de hani hocam, hocalarımız radyo ile televizyonu ayırt ederken hep bize derlerdi ki radyo hikaye anlatma üzerine bir dille senaryolaştırmadan şöyle bir programa bakın, bunda haber de var. Evet. Toplumun siyasete dair öğrenmek istediği gündem de var ama hayatın farklı renkleri de var. Fakat bu da bir hikaye içinde, evet, bir senaryo içinde, evet, o dinleyiciye ulaşıyor.
3: Ve bu anlayışla da programlarımızı genelde hikayeleştirerek, tiyatro yaparak, arkası yarınlar yaparak planlıyoruz.
1: Evet.
3: Ve çok da güzel programlar hazırladık hocamız. Değinecek
1: yani
3: inşallah.
1: Bu konudaki, evet, arkası yarınlar. Evet.
3: Bu anlayışla radyo tiyatroları ve arkası yarınlar gibi programlar bizim için çok kıymetli. Yani biraz daha hikayeye, karaktere ve insana odaklanıyoruz burada. Bizim için bu çok kıymetli. Bir yandan da radyonun artık tek yönlü olmadığını düşünüyoruz. Dinleyici de bu yanın bir parçası olsun istiyoruz. Dijital kanallar ve farklı katılım imkanlarıyla onların sorularına, fikirlerine ve deneyimlerine daha fazla yer veriyoruz ve biz onları dinliyoruz. Onlar bizi dinlerken biz de onları dinliyoruz.
1: Öyle bir ibaremiz var değil mi? Evet. Biz de sizi
3: radyo, evet, ilk kurulduğunda, evet, evet.

0: siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz. Kısacası radyoyu sadece dinlenen bir yer değil, insanların buluştuğu ve birbirini dinlediği canlı bir alan haline getirmeyi hedefliyoruz ve bu konuda da ciddi gayretlerimiz var. Hep ekip arkadaşlarımızla, kıymetli yöneticilerimizle beraber sürekli istişare halinde yayınlarımızı yapmaya devam ediyoruz.
1: Şimdi siz interaktif bir biçimde dediniz de ben biraz geçmişe gittim. Evet. Gençtim. Hocam bizim meslekte genelde fakültelerde şey olur, Reyhan Hanım da çok iyi bilir, radyo ve televizyon stüdyoları olur. Evet. Siz bazı dersleri hatta program üreterek geçersiniz yazılı sınavdan ziyade. Ve bizler mesleğe bu sebeple çok erken başlarız. Evet. Ben de 99 yılında başlamak nasip oldu. O yıllarda tabii böyle bir interaktif iletişim yok. Dinleyicilerimiz bize mektup gönderirdi. Hı hı. Sonra faks çekerlerdi. Evet. Şimdi artık her şey çok kolay. Onlar da bizi sosyal medyadaki profillerle de görüyorlar. Hı hı. Şöyle bir hatıramı anlatayım. Bir gün bir dinleyicimizle karşılaştık. Çok yıllar evvel. Beni sesimden tanımış fakat ben olduğuma imkan görmemiş yani. Mümkün değil diyor, siz olamazsınız. O zaman 20'li yaşlarımın başındayım. Evet. Ben dedi sizi 40-45 yaşlarında ve bir profil çizmiş zihninde. Evet. O kişi olarak tasavvur ediyordum dedi. Siz nasıl bu yaşta olursunuz derken. Evet. Hakikaten çok hoş enstantaneler yaşadık yıllarca. Diyanet Radyosu dinleyenleri de bizlere bu mutluluğu yaşatmaya devam ediyorlar. Hocam Reyhan Hanım Diyanet Radyoları'nın dinleyici profilinden bahsetti ama bu profili oluşturan biraz da sanırım ortaya konan yayın politikasıyla belirleniyor. Evet. Yani Diyanet Televizyonu ve radyoları topluma din konusunda sahih bilgiyle buluşturma hedefinde, hı-hı, demiştiniz. Burada hangi ilkeler üzerinden bu yayınlar tasarlanıyor? Nasıl bir dil kuruluyor? Dinin toplumu ayrıştıran değil birleştiren bir unsur olarak kabul edildiği yayınlardan bahsedebilir, hı-hı, miyiz?
2: Evet. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle radyomuz ve televizyonumuz için son derece kıymetli bir soru. Malum özel anlamda yayın, yayıncılık, genel anlamda ise kamu hizmetlerinin yürütülmesi noktasında bazı ilke ve prensipler, sorumluluk anlayışı bulundurmak zorunludur, esastır. Biz de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yayıncılık yaparken elbette ki bir takım ilke ve prensipler üzerinden hareket ediyoruz. Bir sorumluluk anlayışı ile hareket etmeye çalışıyoruz. Diyanet Televizyonu ve Diyanet Radyoları'nın yayın politikası ile yayın faaliyetlerinin icrası esnasında gözettiğimiz ilke ve sorumlulukların şöyle iki esas üzerinden ifade edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Hı-hı. Yani biz bu programları üretirken, bu faaliyetleri yürütürken neyi esas alıyoruz? Hangi iki kaynağı esas alıyoruz? Bir din, iki devlet. Bizim için bütün bu faaliyetlerimizi yürütürken esas aldığımız iki kaynak din ve devlet. Din,
1: bunlar
2: İslam dini.
1: Hocam bizim toplumumuzda çok birbirinden ayırt edilen şeyler midir,
2: elbet,
1: ki? Değil mi? Çok
2: evet,
1: beraberce düşünülmüş yüzyıllar boyunca.
2: Elbette.
1: Birlikte düşünülmüş iki kavram, iki değer gibi geldi bana.
2: Evet, özellikle de Anadolu'da, evet, yani Türk milletinin Anadolu'ya, Anadolu'daki varlığından esas aldığımızda bu iki kavram her alanda vatandaşımızı, toplumumuzu ve kurumlarımızı besleyen iki kaynak olmuştur. Biz de tabii olarak bu milletin bir parçası olarak din ve devlet şeklindeki iki kaynaktan besleniyoruz. Buna göre kendimizi şekillendiriyoruz. Din derken elbette ki İslam dini, dinimiz, mensubu olduğumuz din. Devlet derken Türkiye Cumhuriyeti devletimiz. Burada sizin de ifade ettiğiniz noktada hiç ayırmamışız eskiden beri dediniz ya. Bunu belki somut örneklerle de ifade etmek gerekir. Şöyle mensup olduğumuz dinin bize salık verdiği, tavsiye ettiği bir takım hususlar var. Şöyle birkaçını sayacak olursak şurada biri sürprizle. Bakınız, dinimiz bize şunu söylüyor. Sözün en güzeliyle konuşmak şeklinde, evet, ifade ediyor. Ahlaki davranmak bir bizim için tutum olmalı. Tebessüm etmek, ayrımcılığa sebebiyet vermemek, birleştirici olmak, iyi niyet göstermek, işini iyi yapmak, doğruluk, dürüstlük. Bir başka açıdan baktığımızda yine din bize şunları söylüyor. İrşat, davet, çağrı, tevhid, vahdet, fıkıh, kelam, hadis gibi böyle çoğaltabiliriz bu maddeleri. Yani dinimizin bize söylemiş olduğu böyle belli başlı bazı unsurlar, i̇lkeler kriterler, var. İlkeler evet. var. Şimdi bunları bir tarafa koyduğumuz zaman dönelim, devletimiz bize ne söylüyor? Bakınız, Diyanet İşleri Başkanlığı malumlar olduğu üzere anayasal bir kurumdur.
1: Hatta Cumhuriyet'in çok başlangıcında ihdas edilmiş kurumlar.
2: Evet. Biraz önce ifade ettik, Cumhuriyetimizle yeşittir neredeyse Diyanet İşleri Başkanlığımız. Bu anlamda da devletimiz bu kadim yapısal durumu da göz önünde bulundurduğu için tahmin ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın önemini de devlet aklı çok iyi idrak ettiği için Diyanet İşleri Başkanlığı'nı birçok başka kurumdan farklı olarak anayasal bir kurum olarak vaz etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 136. maddesinde şöyle bir ifade geçer başkanlığınızla ilgili.
1: Buyurun.
2: Bütün görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek görevlerini yapar şeklinde ifade edilir başkanlığın görevleri.
1: Evet.
2: Şimdi buradaki iki ifadeye özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bütün görüş ve düşüncelerin dışında kalmak evet, suretiyle.
1: Hocam. Bu neyi tam olarak çağrıştırmalı evet. bizim zihnimizde?
2: Biraz önce İslam'ın bize ne söylediğini ifade ederken ne demiştik? Birleştirici olmak, kucaklayıcı olmak, ayrıştırıcı olmamak, buna sebebiyet vermemek diye ifade etmiştik.
1: Bir sağduyu diye anlıyorum ben evet. bunu hocam.
2: Tam da bu kavram belki buraya tekabül evet. edebilir. Yani dinin bize yüklemiş olduğu sorumlulukla devletin bize vermiş olduğu görev aynı noktaya çıkıyor.
1: Evet.
2: Hemen devamında milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek diyor başkanlığınızın görevini sayarken. Dayanışma ve bütünleşme. Biraz önce bahsettik, dinimiz aynı şeyleri söylüyor.
1: Evet.
2: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam malumlar olduğu üzere İlli Hazreti Şerif'inde el mümini lil mümini kel bünyan.
1: Evet.
2: Bir mümin diğer bir mümin kardeşi için sarsılmaz bir duvar gibidir diyor. Bu işte milletçe bütünleşme ve dayanışmayı ifade eden şey. Dolayısıyla baktığımızda bizim kurum olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, dolayısıyla Diyanet Televizyonu ve Diyanet Radyoları olarak beslendiğimiz iki ana kaynak, din ve devlet, bize bu bahsettiğimiz ilke ve sorumlulukları adeta yüklüyor. Diyor ki bu çerçevede hareket edeceksiniz diyor. Biz de işte sorunuzun başında ifade ettiğiniz çerçevede Diyanet Radyoları olarak, Diyanet Televizyonu olarak bu bahsedilen ilke ve prensipler üzerinden hareket ediyoruz. Sorumluluğumuzu bu şekilde yürütmeye gayret ediyoruz. Dolayısıyla bütün yayınlarımızda sağduyu hakimdir. Kullandığımız dil en güzel dil olmaya çalışıyoruz. Ve bunu özellikle ifade etmek gerekir ki toplumumuzun her kesimini, herkesi kucaklayıcı bir uslup bizim yayınlarımızda ve programlarımızda hakimdir. Bizim politikamızda bu esas üzerine kuruludur diyebilirim.
1: O sebeple mi acaba hocam, bu bir güven doğurduğu için mi Diyanet Radyoları'nın sloganı güvenle dinleyin, Diyanet Televizyonu'nun sloganı güvenle izleyin.
2: Evet.
1: Bu acaba bir ontolojik güven mi doğuruyor? Bu acaba bir ben o zamanlarda Reyhan Hanım hatırlar, televizyonda da yayın yaptım. 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimiyle beraber biz bu güvenin evet. din güvenliğinin ne anlama geldiğini, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın nasıl kritik bir evet. önemde olduğunu görmüş olduk değil mi? Bunu bize tarihte evet. aslında yeniden o sizin bahsettiğiniz devlet aklının ne kadar isabetli bir yerden bu mekanizmayı oluşturduğunu göstermiş oluyor gibi geliyor bana.
2: Kesinlikle. Hakikaten çok önemli bir nokta burası. Biz özellikle biraz önce bahsettiğimiz çerçevede devlet aklı, kurumsal akıl televizyonu ve radyoları kurarken güvenle izleyin ve güvenle dinleyin mottosuyla başlamış.
1: Evet.
2: Burada belki biraz üzerinde durmakta yarar olduğu kanaatindeyim. Malumlar olduğu üzere güven kavramı, güven sözcüğü içinde temel iki aynı zamanda kavramı da barındıran bir sözcük. Bir açıdan güven itimat demek, bir diğer açıdan bakıldığında emniyet demektir.
1: Evet.
2: İtimat ve emniyet söz konusu ise o zaman güven vardır. Bu iki kavram yayıncılık açısından da son derece önemli ve hayati iki kavram. Yani itimat ve emniyet. Niçin? Zira yayıncılık en temelde kamuya hizmet ve toplumu bilgilendirmek maksadıyla yapılan bir iştir. Bakınız, kamuya hizmet, toplumu bilgilendirmek maksadıyla yapılan bir iştir yayıncılık en temelde. Dolayısıyla böylesi bir amaç iki kavram üzerine oturtulmalıdır diye düşünüyoruz. Nedir bu iki kavram? İtimat ve emniyet. Yani siz yayıncılıkta öyle işler yapmalısınız ki, öyle faaliyetler ortaya koymalısınız ki, öyle bir politika belirlemelisiniz ki insanlar, izleyiciler, toplum, dinleyiciler size itimat etmeli.
1: Güvenle sizi dinlemeli.
2: Güvenle sizi evet. dinlemeli. İtimat edecek ki güven hissetsin.
1: O ekranın başında, o radyonun başında evladını bırakıp içeri geçebilmeli.
2: Evet.
1: Ne dinleyeceğini, ne duyacağını bilmeli.
2: Bilmeli.
1: Bana bu söyleniyorsa doğrudur. Arkasında bir emek vardır, bilgi vardır, ilim vardır.
2: Evet.
1: Bir akıl vardır diyebilmeli değil
2: Demeli
1: mi?
2: Demeli ve düşünmeli.
1: Evet.
2: Bu ifade ettiğiniz nokta da emniyete tekabül ediyor.
1: Evet.
2: Yani sizi izleyenler, sizi dinleyenler, siz yayın yaparken ben buradan asla zarar görmem düşüncesiyle orada rahatlıkla oturmalı. Diyanet Televizyonu ve Diyanet Radyolarını ben izliyorum. Bu ekran benim emniyetimi ihlal etmez duygusunu yaşamalı. Biraz önce ifade ettiniz. Çocuğunu ekran başında bıraktığında buradan çocuğuma, aileme zararlı
1: onun
2: bir şey gelmez.
1: Onun zihin dünyasına ifsad edici bir şey bulaşmaz.
2: Bulaşmaz düşüncesi. İşte bu da emniyettir. Evet. İşte siz emniyeti ve itimadı temin ettiğinizde bunun neticesi güvendir. Evet. Onun için biz diyoruz ki vatandaşlarımıza, Diyanet radyolarını dinlerken, Diyanet televizyonunu izlerken biz sizi taahhüt ediyoruz. Biz sizi temin ediyoruz ki bizden emniyetiniz ihlal edilecek herhangi bir şey sadır olmayacak.
1: Evet.
2: Bize itimat edebilirsiniz diyoruz. Bunu güvenle dinleyin ve güvenle izleyin şeklinde formüle ederek ifade ediyoruz.
1: Evet. Bu çok önemli bir şey. Aslında Reyhan Hanım, gelen mesajları bugün programı rejiden dinlediniz. ben o yüzden bu rahatlıkla soruyorum. Zaten siz hep haberdarsınız ama ne kadar çok çocuğumla beraber dinliyorum. Şu an okula gidiyoruz diyenler var. Hatta ben şöyle düşündüm. Belki anneler babalar o esnada araba kullanırken mesajı evladına, çocuğuna yazdırıyor. Dolayısıyla bu çok büyük bir mutluluk. Açıkçası bir yayın yapan programcı olarak benim açımdan müthiş bir saadet. Bu güvenle izleyin, güvenle dinleyin kısmına sizin ilave edeceğiniz bir şey olur mu genel yayın yönetmeni olarak? Bu güveni tesis etmek için kim bilir ne kadar uzun saatler burada mesai harcıyorsunuz. Dinleyiciden gelen sese kulak veriyorsunuz. Öyle değil mi?
0: Tabii ki. Şöyle, yayını hazırlamadan daha öncesinde biz bütün radyo ekibi arkadaşlarıyla bir toplantı yaparız sürekli ve herkesin fikrini alırız. Yani en üst yöneticiden en altta çalışan arkadaşa kadar, hatta bize burada çay ikramında bulunan kıymetli ablamızı da sorarız. Çünkü evet. bizim için profil çok önemli. Yani bizi sadece üniversite mezunları ya da okul okuyanlar değil, bizi herkes dinliyor. O yüzden içerikleri de hazırlarken onların ne istediğini, nasıl anlayabildiklerini ya da biz onlara nasıl anlatabilmemiz gerektiğini istişare ederek hazırlıyoruz içeriklerimizi. Bizim çok güzel gruplarımız var, mutfak gruplarımız var, servis
1: evet.
0: gruplarımız var, evet. hafızlık öğrencileri gruplarımız var.
1: Ne güzel.
0: Muhtemelen şu anda da servis saatidir ki herkes işine doğru yol almış durumda evet. ve serviste bizi dinliyor. ...lardır diye umut ediyorum. O yüzden yaptığımız her çalışma, kullandığımız dil çok önemli burada. Muhtemelen hocam değinecektir ama sade, anlaşılır, içine fazla yabancı kelime katmadan, güzel Türkçe kullanarak programları yapmaya çalışıyoruz. İçeriklerde de milletin anlayacağı, yani dinleyicinin anlayacağı dili kullanarak hareket ediyoruz. O yüzden her
1: gönlümüz bir... Gönlümüz rahat, içimiz rahat diyorsunuz.
0: Evet, çünkü şöyle, biz bir program yaparken empati yapıyoruz. Yani bunu ben de dinleyeceğim.
1: Ne güzel bir...
0: Ben dinlerken ne almam gerekiyor, anladığım şeyi nasıl anlatmam gerekiyor, bunu önemsediğimiz için program içeriklerinde empati yapmanın ne kadar kıymetli olduğunu ben bu Diyanet Radyo'ya geçtikten sonra, radyo tek radyoydu zaten evet. başladığımda, şu anda Diyanet Radyoları olarak bunu önemsiyoruz ve bu konuda çalışmalarımıza devam ediyoruz.
1: Ne güzel söylediniz. O zaman biz de dinleyicilerimizin bütün bu söylenenlere nasıl kulak verdiğine bir bakalım dilerseniz. Bir iki mesaj hemen okuyalım.

0: WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Güne başlarken programına Türkiye'nin ve dünyanın da farklı yerlerinden ulaşan mesajlarla devam edelim. Bugün Diyanet Radyoları Genel Yayın Yönetmeni Reyhan Hanım da başlangıç programının misafirlerinden biri. Reyhan Hanım, size sesleniyor bir dinleyicimiz. Evet. Demiş ki, hep diyordum ki Reyhan Hanım'ın sesini dinlesem. Çağatay Bey, sizden, sizin isminizden o kadar çok bahsediyordu ki demiş. Öyle güzel söylüyordu ki, Allah'tan diledik, Allah da dualarımızı kabul etti. Evet, aslında Mehtap Hanım göndermiş bu mesajı. Mehtap Hanım, Reyhan Hanım'ın bir programı var efendim. Misafirimiz varı yapıyor. Fakat sık sık tabii mikrofon başında olmayıp da kendisinden gıyaben bahsedilince çok haklı ve çok tatlı bir merak içine düşmüşsünüz. Ne güzel, sizi Reyhan Hanım'la buluşturduğum için de ben memnun oldum. Çağatay Bey'e çok teşekkür ederiz, güzel haberler aktarıyordu demiş. Evet, hakikaten Çağatay Bey çok başarılı bir radyo programcısı, bizim de mesai arkadaşımız. İnşallah, tekrar hatırlatayım, akşam 18 ile 19.30 saatleri arasında Hayırlı Akşamlar programında tekrar Diyanet Radyo dinleyicileriyle birlikte olacak bu mikrofonda. Selamünaleyküm, ben Tekirdağ Çorlu'dan Behiye Kurt, yeni yayınınız hayırlı olsun demiş dinleyicimiz. Çok teşekkür ederiz efendim, çok sağ olun. Selamünaleyküm, ben Kıbrıs'tan Ahmet Şanverdi diyen dinleyicimize dönelim. Kıbrıs'a selam olsun. Bugün çocuklarımın üniversite günü, 3 tane diyor. İlk günü, sizden dua istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Kolay gelsin, hayırlı günler demiş. Ne güzel, ne mutlu, ne şükre vesile olacak bir şey ki Rabbim size bu günü göstermiş efendim. Allah evlatlarınızın daha nice güzel günlerini göstersin. Okullarını hayırlısıyla oturup okuyup bitirmelerini ve güzel işlerde vatana, millete, dini, mübini, İslam'a katkıda bulunmalarını nasip etsin diyelim, devam edelim. Şimdi Reyhan Hanım, size de soracağım ama müsaadenizle önce Şükrü Hocam'a bir sorayım. Çünkü tabii ki işin içinde televizyon da var. Bugün Diyanet Radyosu'nun yeni yayın döneminin, evet, ilk günüydü. Fakat bir dahaki haftada inşallah televizyonumuz başlayacak. Hı hı. Hocam, nasıl bir hazırlık

0: süreci geçirdiniz. Epey zaman isteyen bir şey aslında televizyon yayıncılığı.
1: Evet.
0: Ciddi bir heyecan vardı. Çok güzel tanıtımlar dönüyor ekranda.
1: Evet.
0: Dinleyicilerimiz de mutlaka onları izlemişlerdir. Farklı isimler de var. Hı-hı. Yeni programlar var. Ama şunu söylemek istiyorum. Müsaadenizle sözü çok uzattım. Kusura bakmayın. Çok güzel bir yaz ekranı geçirdi Diyanet Televizyonu.
1: Evet.
0: Son derece dışarıda, hı-hı, interaktif, izleyicileri de işin içine dahil ettiği çok hoş bir yaz ekranından.
1: Evet.
0: Şimdi tekrar sezonun, hı-hı, başlangıcıyla bir dahaki hafta start verecek inşallah.
1: Evet, açıkçası heyecanlıyız. Yeni yayın sezonumuzun başlamasının henüz arifesinde diyebiliriz televizyon için. Bugün de radyolarımız yeni yayın sezonuna başladı. Malumlar olduğu üzere ülkemizde Haziran ayının sonları, Temmuz ayının başları artık sezon finali diyebileceğimiz bir zaman dilimi ve hemen ardından yaz sezonunun faaliyetlerine başladığı, ekrana yansıdığı dönem ve tabii ki Ekim ayının ilk haftası veya işte Eylül ayının son haftası gibi de aşağı yukarı kabaca yeni yayın sezonunun başladığı zaman dilimi. Bu ülkemizde böyle bir gelenek var ki ilgili hükümlerde de mevzuatta da bunun yeri var sanırım. Dolayısıyla biz de Diyanet Televizyonu olarak, Diyanet Radyolar olarak Haziran ayının sonunda aşağı yukarı programlarımızın önemli bir kısmına sezon finali vermek suretiyle şöyle bir dinlendirmeye aldık diyebiliriz. Tabii o programları dinlendirmeye aldık ama bir yaz mevsimi var önümüzde 3 aylık aşağı yukarı. Onun heyecanıyla bu sefer işlerimize koyulduk tabiri caizse ve yaz mevsiminin ruhunu da dikkat suretiyle
0: sol yeşil ve mavi bir ekran gördük.
1: Evet, ekrandı.
0: Efendim.
1: Çok güzeldi.
0: Değil mi? Çok güzeldi.
1: Çok ciddi, olumlu geri dönüşler.
0: Bir de Şükrü Hocam, şimdi mesela Furkan Bey gibi Diyanet'e soralım programında.
1: Evet.
0: Şimdi stüdyo ciddiyeti başka bir şey. Takım elbiseyle, kravatla, evet, gördüğümüz bir kardeşimizi, bir beyefendiyi bu sefer bir küçücük sandalda gördük.
1: Evet.
0: Onunla sohbet ederken gördük. Bir caminin, evet, kenarındaki bankta oturmuş namazı bekleyen bir yaşlı amcamızla sohbet ederken gördük.
1: Evet.
0: Farklı yüzlerini, yönlerini de, hı-hı, programcıların ekrana getiren çok, evet, başarılı bir yaz ekranı oldu.
1: Tabii Rize'de çay bahçesinde, Isparta'da lavanta bahçesinde, evet, tarlasında idik bu yaz. Bu tabii bir politika esasında Zahide Hanım. Araçlarımız oturup hakikaten gözüyle programımızın daha dinamik, görece daha dinamik, daha halktan, daha halka hitap eden ve daha sıcak, daha samimi bir ruh ile ekrana yansıtılması noktasında bir politika belirledik. Yaz ekranımız esasında bu politikanın bir tezahürüdür. Bunu özellikle ifade etmek isterim.
0: Evet.
1: Tabii ki şimdi yeni yayın sezonunda da bu politikamızı mümkün olduğunca devam ettirmeye gayret edeceğiz, çalışacağız. Ama hazırlıklardan bahsettiniz. İşte,
0: evet,
1: biz yaz ekranında ekranımıza, yani televizyon ekranına bu sıcak programları bir taraftan verirken, bir taraftan da o 3 aylık süre zarfında yeni yayın döneminin sezonunun da hazırlıklarını yapıyor idik.
0: Evet.
1: Yani bu anlamda hakikaten arkadaşlarımızla, ekip arkadaşlarımızla, mesai arkadaşlarımızla, ilgililerle oturduk, konuştuk, istişare ettik. Uzun uzun süren toplantılar yaptık. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Müzakere yaptık. Hatta münazara yaptık.
0: Evet.
1: Açık söyleyebilirim. Sabahlara kadar süren toplantılar,
0: doğru,
1: yaptık zaman,
0: evet,
1: zaman.
0: Yani yayıncılık
1: çünkü
0: öyle bir iş.
1: Böyle bir iş biraz.
0: Evet.
1: Yani program hazırlayacaksınız, ekrana sunacaksınız. Bunun senaryosu var, metni var, yapımı var, teknik tarafı var. Birçok alt başlığı var. Dolayısıyla bunlar için önceden vaziyet etmek gerekiyor idi. Biz de bu 3 aylık yaz ekranı esnasında çok ciddi bir, hamdolsun, ekibimizle beraber, arkadaşlarımızla beraber çalışma ortaya koymak suretiyle yine bir perspektif ortaya koyduk. O politika üzerinden de programlar ürettik. Şimdi birkaç gündür artık tanıtım videolarımız, filmlerimiz ekrana,
0: evet,
1: girdi.
0: Ekrana
1: şöyle 5 Ekim'de de inşallah bu bahsettiğimiz programları

çeşitliyorsunuz? Şunu söyleyebilir, bu çeşitliyorsunuz? Şunu söyleyebilir miyiz? Beni en başa götürdü. Hani dini anlatırken de radyo yayınları, televizyon yayınları sadece...

0: Çok güzel programlar hazırladık. Hatta bilmiyorum hocamız bahsedecek mi? Bizim iki nesil bir mesele diye bir programımız var. Çok güzel. Evet. Biraz sitcom tarzında.
1: Nisan Bey yapıyor.
0: Nisan Bey yapıyor. Nisan evet. Kumru. Nisan Kumru yapıyor. Çok güzel, çok keyifli bir program olacağına inanıyoruz. Yine Gülce diye bir programımız var. Burada da Asr-ı Saadet dönemini çocuklara anlatacağız. Yani ama bunu anlatırken bir çocuk olarak değil de bir büyüğün çocuğa anlatacağı bir dili kullanarak bunu yapacağız. Yine güne başlarken işte sizinle başlayacağız. Güzel bir programımız oldu, olmaya devam edecek. Şehrin sözü olacak ve bunda da şunu önemsedik. Biz tabii tarihi anlatırsınız, gittiğiniz yerin yemeğini, kültürünü anlatırsınız ama oradaki bir taşın size ne hissettirdiğini, bir köprünün size ne hissettirdiğini çoğu zaman anlatmazsınız. Biz burada tabii görsellik olmadığı için biz tamamen kelimelerimizi sese dökeceğiz ve sesle ifade etmeye çalışacağız. Onun dışında yine çok kıymetli bir programımız daha var, Çocuk Saati. Yine televizyon ekranlarından tanır dinleyenlerimiz Arife Gökmen ablamız yapacak.
1: Evet.
0: Yine hani hocamız az önce bahsetti, sanata da dokunuyoruz. Bizim sanatımız diye bir program olacak. Burada da Türk İslam sanatını anlatacağız. Onun aslında insana kazandırdıklarını anlatacağız. Zaten hani şekilsel olarak bir şeyi görsel olarak veremeyeceğiz ama ne hissettirdiğini vereceğiz. Özellikle belki sıkıntı yaşayan ya da böyle el becerisi olup da bunu bir türlü fiiliyata dökemeyecek olan insanların bu bizim sanatımızda kendilerine bir yol çizeceklerini, yol haritası çizeceklerini düşünüyoruz. Yine arşa yükselen seslerimiz olacak, evet. Kur'an Radyo'da, dünya coğrafyasında etnik okuyuşlar olacak bunlar.
1: Ne güzel.
0: Sadece Türk tavrı değil, dünyada okunan kıraatlar olacak. Bununla ilgili de çok kıymetli bir kardeşimiz hazırlık yapıyor. Burada radyomuzda çalışan yayın operatörümüz.
1: Ne güzel, evet.
0: Yine aramızda kalsın diye bir programımız var. Yine bu da gençlerle alakalı. Özellikle sosyal medya dilini burada kullanacağız ve yazışmaları yani birebir canlandıracağız orada. Yine iki saz bir avazımız olacak. Evet. Bir müzik programımız olacak. Tabii bizim daha önce Gülniyaz diye bir programımız vardı. Agah Hoca'ya da selam olsun buradan. Çok da teşekkür ediyoruz kendisine. Çok kıymetli katkıları olmuştu bize. Burada muradımız şu. Sadece tasavvuf musikisi değil, ezgi ilahi değil. Biraz Türk sanat müziği, belki Türk halk müziği içeriği olacak bunun içinde. Onun dışında sultan şairlerimiz olacak. Bu da çok kıymetli ve önemsediğimiz bir program. Burada da şiirlerin aslında hikayelerini anlatacak programcımız ve çok kıymetli hocamız, evet. Daire başkanımız
1: hocam,
0: Şükrü hocamız
1: sunacak. Evet. Değil mi?
2: Biz tabii seslendirmeye gayret edeceğiz diyelim nasipse inşallah.
1: İnşallah çok güzel bir program olsun, olacaktır da mutlaka. Ağzınıza sağlık. Ama siz misafirimiz var, unutmuyorsunuz değil mi Reyhan Hanım bunları?
0: Evet,
1: söylerken
0: misafirimiz var. Tabii artık bir kökleşmiş, kalıplaşmış bir program oldu. Çok, evet, kıymetli bir program. 5. sezonuna girecek bu sene. Pandemi döneminde başlayan, sosyal medya üzerinden canlı olarak başlayan ve daha sonrasında radyo programı olarak devam eden bir program. Tabii program şöyle, gelen kişi biyografik bir program. Evet. Sadece çalışma hayatını, yaptıklarını değil, o insanın hayat...
1: Bir yaylada geçirdiği çocukluğu da konuşuyorsunuz.
0: Tabii o, ona dönüm noktası oluşturan kişileri de konuşuyoruz.
1: Ne güzel.
0: O yüzden çok kıymetli program. İnşallah daha kıymetli, yine güzel konuklarla devam edecek. Bu şekilde bizim radyo program profilimiz bu şekilde.
1: Ne güzel. Misafirimiz var. Hangi gün yayınlanacaktır Reyhan?
0: Cumartesi günü.
1: Saat?
0: 21.
1: 21'de. Yani aynı saatte.
0: Evet.
1: Yeni sezonda da devam edecek. Çok güzel. Bir iki mesaj okuyayım. Sonra Şükrü Hocam'a son bir soru sorduktan sonra veda edelim dilerseniz. Dinleyicilerimiz bize Türkiye'nin farklı yerlerinden ulaşmışlar. Selamünaleyküm diyor Mahmut Durmuş. Şırnak'tan Konya ve Ankara'ya selamlar. Aleykümselam. Çok teşekkürler. İnsan olmak kolay değildir. Mertlik ister, dürüstlük ister, vefalı olmak ister, doğruluk ister, samimiyet ister. Yeni yayınınız hayırlı olsun demiş. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Bir diğer dinleyicimiz ise nereden bize ulaşıyor? Hayırlı sabahlar. Ben Tokat Merkez'den yıllardır Diyanet Radyo'yu çok severek ve ilgiyle takip ediyorum. Yeni programınız hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederim demiş. Hakikaten ne güzel. ne vefalı bir şey. Ben de buradan programı yapıyorum ama emeği geçen, sizin gördüğünüz, görmediğiniz pek

0: çok ekip arkadaşımız var. Onların hepsine çok teşekkür ediyorum. Şimdi 9.30'a dek hafta içi her gün 7-9.30 saatleri arasında bu mikrofonda olacağız dedik. Bugün ilk programımızda stüdyo misafirimizle tekrar dönelim. Doktor Şükrü Şahin Dügencili hocam bizimle birlikte. Hocam aslında konuşmamızda biraz değindik ama belki bir iki cümleyle bunu neticelendirmek istersiniz. Şimdi kültür hizmeti üretmek hakikaten çok zor bir iş ve sonuçlarını da elde etmek aslında zaman istiyor. Diyanet radyoları 2013 diyoruz fakat bunlar sosyolojik olarak baktığınızda henüz kısa zamanlar. Diyanet televizyonu için de bu böyle. Ancak etkisi de yüksek kurumlar oldu. Dinleyiciyle, izleyiciyle buluşması bağlamında. Siz gerek radyo ve televizyonun yani geleneksel medya dediğimiz özür dilerim bu iki yapının gerekse dijital yayıncılıkta acaba Diyanet'in nasıl bir yer edindiğini düşünüyorsunuz? Sizce bir ivme kazandırdı mı bu alana?
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. Kültür üretmek tabiri özellikle belki burada odaklanılması gereken tabir. Zira siz devlet olarak, toplum olarak devasa fiziki yapılar üretebilirsiniz kısa zamanda. Birkaç sene içerisinde şehirler inşa edebilirsiniz.
0: Evet.
1: Çok kısa zamanda teknik, fiziki altyapılar, sistemler üretme imkanınız olabilir. Cihazlar üretebilirsiniz. Ama kültür üretme işine geldiğinde bunu birkaç senede kısa zamanda hayata geçirmeniz çok mümkün olmaz, olmayacaktır. Kültür üretmek bu anlamda çok önemli ve başlı başına bir iş. Özellikle şu noktayı ifade etmek gerekebilir belki. Bakınız, kültürel unsurları tek tek üretseniz bile bir kültür hizmeti, bir kültür inşası öyle kısa sürede olabilecek bir iş değil. Siz kültüre tekabül eden veya kültür inşasının bir parçası olan bir iş yapabilirsiniz. Ama onu bir kültür haline getirmek, yani şekillendirmek ve artık ona mahiyet vermek çok zor bir iş ve zaman isteyen bir iş. Bu tespitten sonra şunu söylemek gerekir. Diğer televizyonu ve diğer radyoları tabii düşünce ve kuruluş aşamalarını artık tamamlamış. Hali hazırda benim kanaatim tekamül sürecinin de ilk aşamasını geçmiş. Ciddi bir tecrübeyle iyi bir seviyeye, iyi bir noktaya gelmiş yapılar. Bunu özellikle ifade etmek gerekir. Diyanet medya yapılanması bu anlamda artık 15. yılına girmiş ve
0: rüştünü ispat etmiş.
1: Tabii çok tabii ciddi bir geçmiş var Zahide Hanım, malumlar olduğu üzere. Yani 2012-2018 yılları arasında TRT ile işbirliği yapmak suretiyle Diyanet Televizyonu yeni hayatına başlıyor ve devam ettiriyor. TRT ülkemizin, devletimizin son derece önemli ve hayati bir medya kurumu. Buradaki tecrübeyi Diyanet Televizyonu o 6 yıllık süre zarfında ediniyor, aktarılıyor ve öğreniyor, tevarüz ediyor yani. Sonrasında 2013-15-18 Diyanet Radyoları'nın kuruluş ve gelişim süreci. 2018'den sonra Diyanet TV markasıyla artık yayın hayatı devam ediyor ve yine gelinen noktada yine 7 yılı aşkın bir süre var. Burada da ciddi bir tecrübe, müstakil bir tecrübe oluyor artık. O TRT'den öğrendikleri Diyanet Televizyonu ekibinin, kapasitesinin, aklının çok ciddi bir tabii tecrübe birikim ortaya çıkmış oluyor. 15. yıldayız artık. İnşallah bu 15. yılda biz kültür üretme işinde iyi bir seviyeye geldiğimizi, bu tekamül sürecinde iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Ama şüphesiz bu daha gelişecek, tekamül süreci devam ediyor. Çok daha iyi bir noktaya gelecek. Ama 15 yıl bizim için artık biz milletimizin hafızasında bir unsur olarak, kültür unsuru olarak, medya bağlamında kültür unsuru olarak yer ettiğimizi söyleyebilirim. Bunu Anadolu'da gittiğimiz her yerde görüyoruz. Diyanet Televizyonu'nu izleyenler, Diyanet Radyoları'nı dinleyenler hakikaten her yerde karşımıza çıkıyor. Bu da bizim sizin sorunuzda bahsettiğiniz o zor kültür üretme işini kısmen Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, Diyanet Televizyonu ve Radyoları olarak başardığımızı gösteriyor. Elbette ki daha iyisine
0: Daha gidecek çok yolumuz var,
1: evet,
0: diyoruz.
1: Evet, daha iyisine inşallah hep beraber.
0: İnşallah hep çok birlikte. Çok teşekkür ederim. Reyhan Hanım, son bir şey sormak istiyorum. Aslında hocama sorduğumun belki biraz devamı niteliğinde. Siz sürecin çok başından itibaren hep buradaydınız ve medyada da çalıştınız. Bunca yıllık tecrübe size ne söyledi, ne öğretti, ne damıttınız buradan?
2: Eyvallah, teşekkür ediyorum. Diyanet Radyo'ya başladığımda tek radyo vardı.
0: Evet.
2: Program yönetmeni olarak başladım ben. Daha sonra Kur'an Radyo ve Diyanet Risalet Radyo'yu kurduk ve kurulumlarında bizzat bulundum. O yüzden çok kıymetli benim için bu vakitler. Şimdi bu yıllar bana ne öğretti? Bu yıllar bana disiplinli, dikkatli ve empati yapmayı öğretti. Çünkü program yönetmenliği gerçekten çok zor ve hata götürmeyen bir iş. Siz de biliyorsunuz. Her programın arkasında ciddi bir hazırlık, emek ve sorumluluk var. Sürekli yeni projeler üzerine düşünmeniz, kendinizi geliştirmeniz, aslında uzman insanlarla yeri geldiğinde konuşmanız, istişare etmeniz sizin o başarınızı daha çok artırıyor. Bütün bunlar zamanla hem mesleki tecrübenizi artırıyor hem de size geniş bir bakış açısı sunuyor. Tabii belki şunu böyle şöyle tanımlayabiliriz. Tabiri caizse çıraklıktan ustalığa giden yolda her merhalenin, bir programın ve karşılaştığım her zorluğun içerisinde yorularak bugüne geldim diyebilirim. Mikrofonun arkasındaki hazırlık süreci zaman içerisinde bana mikrofon karşısında çok şey öğretti. Çünkü iyi bir yayıncının yalnızca mikrofon başında değil, mikrofonun arkasında başladığını düşünüyorum ben. O yüzden gençlere de tavsiye ediyorum. Bunca yılın bana gösterdiği en önemli şeylerden birisi de şu oldu. İyi bir radyocu olmak sadece güzel konuşmakla mümkün değil. Bunun arkasında çok ciddi bir okuma, araştırma, gözlem, hazırlık ve insanı tanıma çabası var. Radyocu olmak isteyen kardeşlerime bu yüzden öncelikle çok okumalarını, çok araştırmalarını ve kendilerini iyi tanımalarını tavsiye ediyorum. Çünkü insanın karakteri, hayata bakışı ve birikimi bir süre sonra mutlaka yaptığı işe ve kullandığı dile yansıyor. Bir de radyoculukta zihninizi kullandığınız zaman gönül dilinizde kullanmış oluyorsunuz.
0: Evet.
2: Çünkü radyo sadece bilgi aktaran bir mecra değil, insana ulaşan, hissettiren ve bazen de insanın hayatına dokunan bir alan. Radyoculuk biraz da hissetmek ve hissettirebilmek işi, siz
0: çok
2: de biliyorsunuz.
0: Evet.
2: Bu nedenle bana göre radyo ve radyoculuk aynı zamanda bir gönül işidir. Bugün geriye dönüp baktığımda yıllar içerisinde öğrendiğim ve en önemli şeyin mesleğimin teknik tarafı kadar insani tarafı da

Genel Yayın Yönetmeni Reyhan Sevinç Hanım stüdyo misafirlerimde. Programı burada noktalıyoruz. Yarın sabah saat 7'de tekrar güne başlarken de birlikte günü karşılamak üzere görüşmek dileğiyle diyelim. Allah'a ısmarladık.

gündemi, önemli haberler, kültür ve sanattan seçkiler. Sorularınız, düşünceleriniz, sözleriniz ve güne eşlik eden seçkin ezgiler. Haberdar olmak ve paylaşmak için günün ilk sözü sizde. Zahide Ülkü Bakiler'in sunumuyla güne başlarken hafta içi her sabah saat 7'de Diyanet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 28 Eylül 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 17 Ribiulahir 1448. Rumi takvime göre 15 Eylül 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Ebedi hüsran. Cehennem. Kur'an-ı Kerim'in 77 ayetinde yer alan cehennem, kafirlerin, münafıkların, zalimlerin, gerçeğe boyun eğmeyenlerin azap görecekleri yer olarak tasvir edilir. Kur'an-ı Kerim'de cehennem azabı, çeşitli etkileriyle yakıcı olan ateşle tasvir edilmiştir. Kur'an'daki en açık ve etkili azap tasvirlerinden biri şöyledir. Altın gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. Tevbe suresi 34 ve 35. ayetler. Cehennem ehli açlık ve susuzluk hissedecek fakat yemek olarak kendilerine karınlarında erimiş madenler gibi kaynayacak zakkum ağacı, dari denilen zehirli nebat, içecek olarak da bağırsakları parçalayan kaynar su, kanla karışmış irin verilecektir. Bu korkunç sondan insanı kurtaracak olansa ne dünyada kazandığı malları, ne yakınları, ne de çocuklarıdır. Yalnızca imanı ve salih amelleridir. Bir ayet. İnkar eden ve ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, onlar cehennemliklerdir ve orada devamlı kalıcıdırlar. Bakara suresi 39. ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Ey yedi dağın çiçeği, gönlümün sevinci torun. İsten, misten, yakınlıktan yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Yoldaşlık nedir? Benzeşmek nedendir? Hadi közde köpür Türk kahvelerimizi sohbet denlensin. Anlatayım da dinle hele. İnsan en yalın haliyle tekrarlayıp duran bir ezgi gibidir. Bazen hüzne dairdir notaları, bazen neşeye. Mevsimler gibidir. Rengarenk çiçek açar ve sonra sararıp solar. İnsan su gibidir, bunu hiç unutma. Akar, birikir, artar, azalır. Dahası da var. Konduğu kabın şeklini alır. Önce ailen, sonra dahil olduğun çevren tarafından sessizce nakış nakış işlenirsin. Davranışlarının üzerinde hep onların mührü görünür. Ruhun böyle böyle örülür. Muazzam bir hikayedir aslında anlatmaya çalıştığım. Senin pencereni etrafındaki insanlar açar. İs iseler ise bulanırsın günün sonunda. Ama mis iseler üzerine sinen temizliğin ve güzelliğin türlü halleridir. Hoşluk insandan insana sakince ilerler. Sakinlik bir heybedir. İçine en çok muhabbet sığar. Anla ki bu dünyada misafiriz. Gör ki her konan vakti dolunca göçüp de gitmiş. İyilerin yoldaşlığını dile, iyilerden ol. Karamsarlıktan, zaaflardan, yüreği karartan kötülüklerden uzak durmak senin ellerinde. Zamanını kimlerle geçiriyorsan onlara benzersin işte böylece. İnsandır bu, göre göre kötülüğe bile alışır. İnsandır bu, kimin dibinde boy verirse onun rengine boyanır. Ah, bahar çiçekleri gibidir kimisi. Her renk gövdesinde yeni baştan şifalanır. Kimisi kuru ayazdır ki dallarında çiçek açmaz, gözlerinde yaşamak umudu parlamaz. Güzellik bir köprüdür bilesin, gönülden gönle sessizce ilerleyecek. Temiz bir gelecek ve asil bir karakter inşa etmeyi dileyen, önce nasıl bir yolculuğa çıktığını bilecek. Bu yolda sana kim eşlik edecek? Seç, kiminle yürüdüğün nereye varacağını belirleyecek. İlk bahar da olursun, tomurcuklarında meyveler şerbetlenir. Kış da olursun, dallarında buza dönmüş karlar ışıldar. İnsanın hamuru, yanındakilerin tavırlarıyla mayalanır. Çabayla dem alacaksın, pişerek lezzetleneceksin. Keskin köşelerin yontuldukça güzelleşeceksin. Hangi kapının eşiğinde beklediğini bil. Hangi hevesle donandığın, savaşın galibini de belirler. Her şey bir hatıra olacaksa gün biterken, benliğinde en ahenkli şiir bestelensin, durgun bir denizin rengine karışarak. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. İsin yanına varan is, misin yanına varan mis kokar.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Ey dost, bil ki her nimetin ardında onu bize sunan yüce bir lütufkarın eli vardır. Gönül gözüyle bakınca her nimet birer pınar misali akar ve bize ulaşır. Bu pınardan kana kana içmek, nimetin tadına varmak elbette güzeldir. Lakin asıl güzellik bu nimeti göndereni hatırlayıp şükretmekte gizlidir. Şükür gönlümüzün Rabbimizle buluştuğu bir kapıdır. O kapıdan geçtiğimizde sadece nimeti değil, o nimeti gönderenin sonsuz rahmetini de hissederiz. Nimete şükretmek nimetin kendisinden daha kıymetlidir. Çünkü şükür gönülleri arındırır ve yüceltir. Şükretmek sadece dilde değil, amelde de olmalıdır. Her şükür bir ibadet gibi yapılmalı, kalpten gelmeli ve eylemlere yansımalıdır. Ey gönül dostu, söylediklerime kulak ver, sen aklını başına al da şükür tuzağıyla nimet avla. Gönlünde şükür ateşini yakan iç huzuruna erer, dünyaya daha geniş bir pencereden bakar. Her nimetin ardında bir rahmet gizlidir ve her rahmet şükredilmek ister. Nimeti görebilmek, ona layıkıyla şükretmekle mümkündür. Öyleyse her nimette onu hatırla ve şükrünü dilinden düşürme. Zira şükür nimetin en güzel süsüdür ve o süs her şeyi daha parlak ve anlamlı kılar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Birinci Bölüm.
1: Yıl 571. Mekke yakınları. Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe, Kabe'yi yıkmak üzere Mekke'ye yürümekte. Ordunun ihtişamının göstergesi olan filler yeri köyü inletiyor.
2: Hayvanları durdurun. Burada konaklıyoruz.
3: Efendim, emrinizle yerine getirin. Hayvanlar beslendi, dinlendiriliyor. Ne zaman emrederseniz harekete geçebiliriz.
4: Güzel. Günün ilk ışıklarıyla yola çıkılacak. Herkes Yemen valisi Ebrehe'nin kudretini görecek.

0: şuna bak. Kabe'ymiş. Kabe dedikleri nedir ki? Benim mabedimin yanında ne hükmü olabilir? Ben mabedimin mermerlerini Sabah Melikesi'nin sarayından getirdim. Altın ve gümüş haçlarla donattım. Fil dişi ve abanozdan kürsülerle süsledim orayı. Kabe de neymiş? Bir de bana hakaret etme cesaretini gösterdiler. Bunun bedelini ödeyecekler. Mekke liderine derhal haber gönderin. Derdim onların kanını dökmek değil, mabetlerini yıkmak. Buna engel olmaya çalışırlarsa hiçbirine acımam.
1: Efendim, Mekke'nin reisi geldi. Sizinle görüşmek istiyorum.
0: Gelsin, otursun şöyle. Tanıt bakalım kendini.
2: Ben Haşim'in oğlu Abdülmuttalip, Mekke'nin lideriyim.
0: Mekke'nin lideri sensin demek. Kabe'nin anahtarlarının sende olduğunu duydum.
2: Evet, bendedir.
0: Merhamet dilenmeye mi geldin?
2: Hayır.
0: Bu ordunun karşısında durabileceğini sanıyorsun yani. O zaman niye geldin?
2: İsteğim hükümdarın buraya gelirken el koyduğu 200 devemi bana geri vermesidir.
0: Seni gördüğümde büyük bir adam olduğunu düşündüm. Fakat konuşunca gözümden düştün Abdülmuttalip. Ben senin mabedini yıkmaya gelmişken sen develerin dertlisin ha?
2: Ben ancak develerin sahibiyim. O Kabe'nin de bir sahibi var ve onu koruyacak olan odur.
0: Bana kim karşı durabilir? Şu orduma bir bak. Şu filleri görüyor musun? Önünde adam bırakmaz. Kabe'nin sahibiymiş. Kimmiş o? Hem hani nerede? O mu engelleyecek beni ha?
2: Göreceğiz. İşte sen, işte o.
0: Yeter artık. Verin şu adama develerin de gitsin.

0: Ne yapacağız?
1: Bizim elimizden duadan başka bir şey gelmez oğlum. Korkma. Allah izzet sahibidir. Haremini koruyacaktır. Mekke'de kimse kalmadı değil mi?
0: Herkes evlerini boşalttı. Söylediğin gibi dağlara, tepelere çekildiler.
1: Sen herkesin emniyette olduğundan emin ol. Kontrol et, kimse ordunun önüne çıkmasın. Ben Kabe'ye gidip dua edeceğim.
0: Tamam baba, dikkatli ol.

Ey yüce Rabbim, ey bu beytin sahibi olan Rabbim, sana savaş açan şu orduya ezdirme bizi. Bizim gücümüz beytini korumaya yetmiyor. Sen bu kutsal mekanı onlara çiğnetme. Bizlere acı. Ey yüce Rabbim, herkes kendi mülkünden sorumludur. Sen de beytini ve bu beytin halkını koru.

0: şu uzaktaki karartı da neyin nesi? Hava nasıl bu kadar karardı?
1: Kuş sürüsü galiba.
2: Filleri yürütün hadi.
0: Hiç böylesini görmedim. Bu hayvanlar niye bu kadar huysuzlandı?
3: Filleri bir türlü hareket ettiremiyoruz.
4: Filleri kaldırmanın bir yolunu bulmalıyız. Yoksa Ebre'ye yaşatmaz bizi. Mızrakları deneyin.
5: Ne oldu bu fillere?
0: Olmuyor. Kalkmıyorlar. Ne yaparsak yapalım hareket etmiyorlar.
3: Bu kuşlar neden toplandı tepemize?
5: O da bir. Gökten karşıya alıyor.
0: Kaçın.
3: Dağılın.
0: Kaçın. Kaçın.

0: etrafı Darun Nedve'de toplanmış görüşüyorlar.
1: Bu sene hacılar kalabalık. Hacılara su dağıtma görevini kim üstlenecek?
2: Uzun zamandır Kureyş'te bu görev. Bu sene de onlar yapar herhalde.
1: Aslında bize daha çok yaraşır. Hacılara su dağıtmak bir şereftir. Ama bu mesele yüzünden Kureyş'i karşıma almayı istemem. O zaman yarınki yemekler bizden olsun. Yesar, çabuk buraya gel.
3: Buyurun efendim.
1: Ortalama kaç hacı olduğunu hesapla, ona göre deve kesilsin. Her 100 hacıya bir deve. İyi hazırlık yapılsın. Cömertliğim hakkında insanlara söz söyletme. Yoksa elimden kurtulamazsın.
3: Derhal başlıyorum efendim.
2: Bu iki şereften de bizi mahrum ettiniz. Kabe'nin perdedarlığı da bizim olsun.
1: O konuda Abdülmuttalib'e danışmadan karar veremeyiz. Geçen sene kime vermişti Kabe'nin anahtarını?
2: Bakın geliyor. Konuşalım da neticeye bağlayalım.
1: Şuna bak, 70'ine merdiven dayadı ama gençlere meydan okuyor. Kureyş'in lideri Abdülmuttalib. Herkesin onu niye bu kadar sevip saydığını anlamıyorum.
4: Hoş geldin Abdülmuttalib.
5: Hoş bulduk. Sabahınız hayır olsun.
1: Senin de.
2: Ey Abdülmuttalib, aramızda bu seneki görev dağılımını konuşuyorduk. Son sözü söyleyecek olan sensin. Hepimiz senin sözünü sayarız. Baban da, onun babası da liderdi. Bu sizin ruhunuzda var.
5: Ne konuşuyordunuz?
1: Hacılara su dağıtma vazifesini yıllardır sizin aileniz yürütüyor.
5: Evet, bu görev bize dedelerimden yadigar.
1: Bu sene de biz mi yapsak diyorum çünkü...
5: Gücüm yettiğince bundan taviz vermem. Biliyorsunuz, sizi hacılara ikram etmeye teşvik eden de babam Haşim'dir. Hatırlar mısınız nasıl bir konuşma yapmıştı?
6: Ey Kureyş topluluğu! Sizler Allah'ın beytinin halkı ve bu beytin komşususunuz. Buraya Allah'ın ziyaretçileri ve beytinin hacıları geliyor. Onlar Allah'ın konuklarıdır. Şüphesiz ki ağırlanmaya en layık olanlar da bu konuklardır. Allah sizi bu hizmetle şereflendirdi. Onları güzelce ağırlayın. Vallahi malım bu hizmete yetecek kadar olsaydı bunu size teklif etmez, bu şerefi ben üstlenirdim.
7: Evet, doğru söylüyor. Haşim haklı. Bu görev bize düşer.
1: Ne yapmamız gerekiyorsa yapalım.
7: Evet, yapalım.
2: Evet, haklısın Abdülmuttalib. Babanın bu konuşması üzerine herkes malından bir miktarı bu iş için ayırıp vermeye başlamıştı. O gün bugündür Mekke'yi ziyaret için gelen hacıların yeme içme masrafları şehrin zenginleri tarafından karşılanıyor. Biz de babalarımızdan gördüğümüz bu güzel geleneği devam ettirmek istiyoruz.
1: Biz Araplar için cömertlik önemlidir. İtibar ve cömertliğimizle anılmaksa daha önemlidir. Üzerimize düşeni yapacağız.
5: Güzel. Şimdi kim neyi yapmak istiyorsa onu konuşalım.
0: Fil vakasından kısa bir süre sonra Abdülmuttalib'in yüzünü güldüren bir hadise gerçekleşti. Bir torunu oldu. İlk torunu değildi elbet ama bu Abdullah'ın oğluydu.
8: Müjde, müjde Abdülmuttalib. Müjdeler olsun. Bir torunun oldu.
5: Ne diyorsun sen? Doğdu mu?
8: Evet. Amine'nin bir oğlu oldu.
6: Tebrik ederim Abdülmuttalib.
8: Demek torunun oldu ha?
9: Gözün aydın.
8: Hayırlı olsun. Çok sevindim.
5: Ne duruyorsunuz? Kalkın gidelim. Torunumu görelim. Hadi.
2: Uzun zamandır güldüğünü görmemiştim Abdülmuttalib'in.
10: Nasıl gülebilir ki? Abdullah'ın ölümü çok üzdü onu. Oğulları içinde onun yeri başkaydı.
2: Ah, gencecikti. Üstelik düğünü olalı henüz birkaç ay olmuştu. Hepimiz çok severdik onu. Güzel yüzlü, güzel huylu bir gençti.
10: Abdullah'ın ticaret için çıktığı yolculuk meğer son yolculuğuymuş. Medine yakınlarında hastalanmış. Hastalığı şiddetlenince akrabalarının evine götürmüşler onu. Durumu ağır diye haber geldiğinde Abdülmuttalib apar topar oğlu Harun'u

0: Harris'i göndermişti kardeşinin yanına. Harris oraya ulaştığında evin iç avlusundaki mezarıyla karşılaşmış kardeşinin. Babasının huzuruna boynu bükük gözü yaşlı geri döndüğünde koca Abdülmuttalib'in hıçkırıklara boğuluşu unutulur gibi değil.
1: Evet, nasıl unuturuz? Ne büyük bir acı. Allah evlatlarımızı bizden önce yanına almasın. Bu bebek göz aydınlığı oldu Abdülmuttalib'e. Artık torunuyla teselli bulur.

0: Merhaba Ümmü Eymen.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Gözünüz aydın, bir torununuz oldu.
0: Hoş bulduk, sabah bulduk. Oğlumla annesi nasıllar?
1: İkisi de çok iyiler, merak etmeyin. Durun, size Şifa Hatun'u çağırayım, o anlatsın.
2: Hoş geldin Abdülmuttalip. Yüce Allah'a hamdolsun. Bebek de annesi de iyiler. Doğumu ben yaptırdım. Hiçbir sorun yok. Şimdi içeride dinleniyorlar. Nur topu gibi bir çocuk. Ben onca doğuma şahit oldum. Böyle bebek görmedim.
0: Hamdolsun Allah'a. Oğlumu bir göreyim. Onu getirin bana.
2: Hemen getiriyorum. Hiç bu kadar güzelini gördün mü? Bak bakalım.
0: Ver bakalım, ver.
2: Al. Sıkı tut onu.
0: Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ebu Talip, görüyor musun yeğenini?
3: Çok güzel, maşallah.
2: Şükürler olsun.
0: Ebu Talip, bu oğlumu birlikte büyüteceğiz. Onun şanı yüce olacak, öyle hissediyorum.
3: İnşallah babacığım. O bize Abdullah'ın emaneti.
0: Ebu Talip, oğlumun ismini koymadan önce onu Kabe'ye götüreyim.
2: Müsaadenizle isim konusunda annesinin arzusunu ileteyim. Doğumdan evvel bir rüya görmüş Amine Hatun. Doğuracağı çocuğun özel bir çocuk olacağını söylemişler. Ve ona Ahmet ya da Muhammed ismini koymasını öğütlemişler.
0: İkisinin de anlamı çok güzel. Muhammed gökte Allah'ın, yerde insanların övdüğü kişi demek. Ne güzel geliyor kulağa. Muhammed olsun ismi. Hadi Beytullah'a götürelim oğlumu. Şimdi Beytullah'ın içine girip bu büyük nimet için şükretme vakti. Allah'ım, sana sonsuz hamdü sena olsun. Alan da veren de sensin. Oğlum Abdullah'ın hasretiyle yanan gönlümü şu yavrucakla serinlettin. Onun ömrünü uzun ve bereketli eyle. Onun şanını yücelt. İyilikte önce olanlardan eyle. Her türlü hamd sana layıktır. Evet, şimdi dışarıda bekleyenlere birkaç söz söyleyelim. Hey, gel Muhammed, gel bakalım. Seni Mekkelilerle tanıştırayım.
4: Abdülmuttalip, gözün aydın olsun.
5: Hayırlı olsun. Uzun ömürlü olsun.
6: Gözünüz aydın. Hayırlı olsun. Çocuğun ismini ne koydunuz?
0: Muhammed. Ona Muhammed ismini koydum.
6: Muhammed mi? Alışık olduğumuz bir isim değil bu. Atalarının isimlerinden birini beğenemedin mi? Neden Muhammed ismini koydun?
0: Onun ismi Muhammed. Bunu böyle bilir. Gökte Allah, yerde insanlar onu övsün diye. Ey Haşimoğulları, bugün size Allah ikramda bulunmuştur. Ailemize yeni bir evlat katılmıştır.
1: Çok şükür.
0: Oğlum Abdullah'ın acısını böylece hafifleten Rabbime hamdolsun.
1: Çok şükür.
0: Hamza ve Abbas'a da gösterdiniz mi bebeği?
7: Abbas, gel yavrum.
8: Geldim anne.
7: Bak. Bu senin kardeşin.
8: Aa, bu bebek mi? Ama bu çok güzel. Kucağıma alabilir miyim?
7: Al bakalım. Ama dikkatli ol, tamam mı?
8: Maşallah sana.
0: Haris, Ebu Talip'le birlikte ziyafet hazırlığına başlayın. Doğumun 7. gününde develer, davarlar kesilsin. En güzel buğdaylardan ekmekler yapılsın. Mekke'den davet edilmeyen kimse kalmasın. Hatta hayvanlar için dağ başlarına et bıraktırın. Muhammed benim yaşama sevincim oldu. Mekke'de de bu sevincime ortak olmayan kalmasın.
9: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Beştepe'de toplanıyor. Gündem fon soruşturması ve terörsüz Türkiye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı kabinesi kritik iç ve dış politika başlıklarını masaya yatıracak. Hazine ve Maliye ile Adalet Bakanlıklarının yürüttüğü fon krizi soruşturmasının son durumunun ayrıntılı şekilde değerlendirileceği toplantıda terörsüz Türkiye hedefi kapsamında örgütün silah bırakma süreci, meclis çatısı altında kurulması planlanan izleme komisyonu ve sahaya yansıyan son raporlar ele alınacak. Ayrıca 1 Ekim'de açılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı hazırlıklarıyla ABD-İran gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail'in saldırganlığına karşı yürütülen diplomasi trafiği de kabinenin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Gazze'de acı, kan ve gözyaşı dinmek bilmiyor. Acının tarifsiz yükünü ise en çok hiçbir şeyden haberi olmayan masum çocuklar sırtlıyor. Savaşın tam ortasında hayata tutunmaya çalışan minik bedenler, bombaların ve kurşunların hedefi olmaktan ne yazık ki kurtulamıyor. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarında bugüne kadar 21 binden fazla çocuk katledilirken, Ekim 2023'ten bu yana toplam şehit sayısı 74.018'e yükseldi. Sahadaki yıkıma rağmen İsrail'in eli kanlı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze şeridi ve Güney Lübnan'ın ilhak edilmesi gerektiğini söyledi. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde 25 Eylül Cuma günü başlayan ve 3 gün süren Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu dün sona erdi. Sempozyumun açılışını ise Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Sarp Arpaguş yapmıştı. Arpaguş konuşmasında çağın karmaşık sorunlarına sünnet-i seniyeden kalıcı çözümler arayacağız mesajını vermişti. Doğumunun 1500. yılında alemlere rahmet Hazreti Muhammed temasının işlendiği sempozyumda yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda uzman isim yer aldı. Suriye Baş Müftüsü Üsame Er-Rifai ve Cambridge Müslüman Koleji'nden Dr. Timothy Winter de sempozyumdaydı. Toplam 15 oturumda Hazreti Peygamber'in örnekliği, aile hayatı ve çağdaş sorunlara nebevi çözümler gibi konular detaylarıyla ele alındı. Sahih dini bilgiyi topluma ulaştırmaya amaçlayan Diyanet Radyoları'nda yeni yayın dönemi bugün başladı. Diyanet Radyoları dini programların yanı sıra radyo tiyatroları, eğitim, kültür, sanat, tarih, edebiyat, sağlık ve sosyal gündeme dair içerikleriyle yeni yayın döneminde de gönüllere hitap etmeye devam edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Radyo ve Televizyon Daire Başkanı Dr. Şükrü Şahin Dügencili de yeni yayın dönemini değerlendirdi. Diyanet radyolarının dini bilginin sahih kaynaklar doğrultusunda topluma ulaştırılmasında önemli rol üstlendiğini söyledi. Programların güvenle dinleyin şiarıyla dinleyicilere ulaştırılacağını ifade etti. Diyanet Radyo'da yeni sezonda hafta içi her sabah 7-9.30 saatleri arasında yayınlanacak Güne Başlarken programının ilk bölümüne de Radyo ve Televizyon Daire Başkanı Dr. Şükrü Şahin Dügencili ile Diyanet Radyoları Genel Yayın Yönetmeni Reyhan Sevinç konuk oldu. Yeni sezonda ayrıca İki Nesil Bir Mesele, Geçmişin Hazinesi Geleceğin Mirası, Sultan Şairler, İki Saz Bir Abaz, Gülce ve Nar Sokağı gibi yeni programlarda dinleyicilerle buluşacak.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla İzmir, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye ve Samsun çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 17, İstanbul 21, İzmir 25, Antalya 27, Eskişehir 16, Trabzon 22, Erzurum 24, Gaziantep 25 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 43, Kudüs 28, Defkoşa 27, Girne 26, Saraybosna 21, Gümülcine 24 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
1: Merhaba, ben Düzce'den Ahmet. Sıradaki parçayı eşim ve çocuklarıma hediye ediyorum. Nehirden denize, Özgür Filistin diyoruz. Boyko'da devam ediyoruz. Aşk.

Selamünaleyküm. Ben Aydın Söke'den İsmet. Söke'de görev yapan tüm Diyanet personeli için Mustafa Cihat'tan Adaletine Amenna isimli parçayı istiyorum. Hayırlı çalışmalar diliyorum.

Tüm Diyanet Radyo çalışanlarını, ekibini ve dinleyicilerini saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Yayınlarınızı beğenerek izliyoruz. Sürekli sizinle beraberiz. Mustafa Uysal'dan Okçu parçayı istiyorum. Çok teşekkür ederim.

İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

bir hatırlatma bu zaman. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan, ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Beştepe'de toplanıyor. Gündem fon soruşturması ve terörsüz Türkiye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı kabinesi kritik iç ve dış politika başlıklarını masaya yatıracak. Hazine ve Maliye ile Adalet Bakanlıklarının yürüttüğü fon krizi soruşturmasının son durumunun ayrıntılı şekilde değerlendirileceği toplantıda terörsüz Türkiye hedefi kapsamında örgütün silah bırakma süreci, meclis çatısı altında kurulması planlanan izleme komisyonu ve sahaya yansıyan son raporlar ele alınacak. Ayrıca 1 Ekim'de açılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı hazırlıklarıyla ABD-İran gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail'in saldırganlığına karşı yürütülen diplomasi trafiği de kabinenin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Gazze'de acı, kan ve gözyaşı dinmek bilmiyor. Acının tarifsiz yükünü ise en çok hiçbir şeyden haberi olmayan masum çocuklar sırtlıyor. Savaşın tam ortasında hayata tutunmaya çalışan minik bedenler, bombaların ve kurşunların hedefi olmaktan ne yazık ki kurtulamıyor. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarında bugüne kadar 21 binden fazla çocuk katledilirken, Ekim 2023'ten bu yana toplam şehit sayısı 74.018'e yükseldi. Sahadaki yıkıma rağmen İsrail'in eli kanlı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze şeridi ve Güney Lübnan'ın ilhak edilmesi gerektiğini söyledi. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde 25 Eylül Cuma günü başlayan ve 3 gün süren Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu dün sona erdi. Sempozyumun açılışını ise Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Sarfı Arpaguş yapmıştı. Arpaguş konuşmasında çağın karmaşık sorunlarına sünnet-i seniyeden kalıcı çözümler arayacağız mesajını vermişti. Doğumunun 1500. yılında alemlere rahmet Hazreti Muhammed temasının işlendiği sempozyumda yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda uzman isim yer aldı. Suriye Baş Müftüsü Üsame El-Rifai ve Cambridge Müslüman Koleji'nden Dr. Timothy Winter de sempozyumdaydı. Toplam 15 oturumda Hazreti Peygamber'in örnekliği, aile hayatı ve çağdaş sorunlara nebevi çözümler gibi konular detaylarıyla ele alındı. Sahih dini bilgiyi topluma ulaştırmaya amaçlayan Diyanet Radyoları'nda yeni yayın dönemi bugün başladı. Diyanet Radyoları dini programların yanı sıra radyo tiyatroları, eğitim, kültür, sanat, tarih, edebiyat, sağlık ve sosyal gündeme dair içerikleriyle yeni yayın döneminde de gönüllere hitap etmeye devam edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Radyo ve Televizyon Daire Başkanı Dr. Şükrü Şahin Dügencili de yeni yayın dönemini değerlendirdi. Diyanet radyolarının dini bilginin sahih kaynaklar doğrultusunda topluma ulaştırılmasında önemli rol üstlendiğini söyledi. Programların güvenle dinleyin şiarıyla dinleyicilere ulaştırılacağını ifade etti. Diyanet Radyo'da yeni sezonda hafta içi her sabah 7-9.30 saatleri arasında yayınlanacak Güne Başlarken programının ilk bölümüne de Radyo ve Televizyon Daire Başkanı Dr. Şükrü Şahin Dügencili ile Diyanet Radyoları Genel Yayın Yönetmeni Reyhan Sevinç konuk oldu. Yeni sezonda ayrıca İki Nesil Bir Mesele, Geçmişin Hazinesi, Geleceğin Mirası, Sultan Şairler, İki Saz Bir Abaz, Gülce ve Nar Sokağı gibi yeni programlarda dinleyicilerle buluşacak.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla İzmir, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye ve Samsun çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 17, İstanbul 21, İzmir 25, Antalya 27, Eskişehir 16, Trabzon 22, Erzurum 24, Gaziantep 25 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 43, Kudüs 28, Defkoşa 27, Girne 26, Saraybosna 21, Gümülcine 24 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Hazreti Peygamber'in konuşma tarzı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Hazreti Peygamber'in herhangi bir konuyu anlatırken tane tane konuşması sebebiyle sözcüklerini saymak isteyen kimse sayabilirdi. Hazreti Peygamber'in üvey oğlu Hint, rahmet elçisinin hilye ve şemailini iyi bilmesi ve güzel konuşmasıyla tanınmaktaydı. Bir gün Hazreti Hasan, ondan dedesi Resulullah'la ilgili bir şeyler anlatmasını rica etti. Hint bin Ebu Hale anlatmaya başladı. Hazreti Peygamber'in ay gibi yüzünü, sakalını ve mübarek bedenini. Hasan bunları dikkatle dinledikten sonra Hind'e, "Bana onun konuşma tarzını anlat," dedi. Bu rica üzerine Hazreti Hatice'nin ilk eşinden olan oğlu Hint bin Ebu Hale şu sözlerle anlatmaya devam etti. Resulullah devamlı hüzünlü ve düşünceliydi. Umursamaz ve rahat değildi. Sessiz biriydi. Gerekmedikçe konuşmazdı. Söze Yüce Allah'ın adıyla başlar ve yine onunla bitirirdi. Az sözle çok şey ifade ederek cevami-ül kelimle konuşurdu. Konuşması açık ve netti. Sözlerinde ne fazlalık ne de eksiklik vardı. Kaba davranan ve hakaret eden biri de değildi. Az bile olsa nimete saygı gösterir, onu hafife almazdı. Ne var ki o, hiçbir yemeği yermediği gibi övmezdi de. Ne dünyada, ne dünya ne de dünyalık şeyler onu kızdırabilirdi. Ancak bir hak çiğnendiğinde, onu alıncaya kadar öfkesini hiçbir şey dindiremezdi. Kendisi için kimseye sinirlenmez ve intikam almazdı. Bir şeye işaret edeceği zaman parmağıyla değil de elini uzatarak gösterirdi. Bir şeye hayret ettiğinde ellerini yukarı çevirirdi. Konuşurken ellerini birleştirir ve sağ elinin avucuyla sol elinin baş parmağının içine vururdu. Sinirlendiği zaman o kişiden yüz çevirir ve onu terk ederdi. Sevindiği zaman aşırılığa kaçmaz, gözlerini kısardı. Çoğunlukla tebessüm ederek gülerdi ve güldüğünde dişleri dolu tanesi gibi bembeyaz görünürdü. "Bana sözün özü verildi," buyuran Peygamber Efendimiz, Arapçayı en iyi bilen ve konuşanlardandı. Cahiliye Araplarında Arapçayı fasih ve edebi bir şekilde konuşmayla övünen iki kabileden biri, Hazreti Peygamber'in doğduğu Kureyş, diğeri ise aralarında yetiştiği Hevazin kabilesiydi. Ayşe validemiz rahmet elçisinin son derece etkileyici olan konuşma tarzına işaret ederek şöyle derdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin herhangi bir konuyu anlatırken tane tane konuşması sebebiyle sözcüklerini saymak isteyen kimse sayabilirdi. Ayrıca o peygamberimizin konuşurken sözü birbiri ardına sıralamadığını, sözü ağzında gevelemediğini, bilakis konuşmasının her dinleyenin anlayabileceği açıklık ve netlikte olduğunu söylemişti. Hadisleri peş peşe sıralayan Ebu Hureyre'yi dinlediğinde Hazreti Ayşe'nin tepkisi şöyle olmuştu. Resulullah sözlerini sizin söylediğiniz gibi peş peşe sıralamazdı. Genç sahabilerden Cabir bin Abdullah da Hazreti Peygamber'in konuşmasının ne çok yavaş ne de çok hızlı olduğunu söylemişti. Hazreti Peygamber gereksiz ve lüzumsuz konuşmaz, şöyle buyururdu. Şüphesiz kıyamet günü bana en sevgili ve makamca en yakın olanınız, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Kıyamet günü bana en sevimsiz ve makam bakımından en uzak olanlarınızsa gevezeler, avurtlarını şişirip küstahça konuşanlar ve kibirli davrananlardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, sözlerinin daha iyi anlaşılması açısından önemli gördüğü bazı kelime ve cümleleri iyi anlaşılması için 3 kez tekrar ederdi. Bir gün ashabına, "Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu terk etmez ve onu küçümsemez," dedikten sonra göğsüne işaret ederek 3 kez, "Takva işte burada," demişti. Yine büyük günahlardan bahsederken, yalan söyleme ve yalan yere şahitliğe sıra geldiğinde bunu öyle çok tekrar etmişti ki, ashabı onun hiç susmayacağını zannetmişti. Allah Resulü veda hacındaki o tarihi konuşmasını yaptıktan sonra da orada bulunanlara "tebliğ ettim mi?" diye sormuş, onların "evet" şeklinde cevapları üzerine
Allah'ım şahit ol buyurmuş ve bu cümleyi 3 kez tekrar etmişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, muhatabının dikkatini çekmek ve ifadelerini onlara daha iyi kavratmak için bazen farklı bir yöntem izlerdi. Hicretin üzerinden 10 yıl geçmişti. Aylardan Zilhicce'ydi. Allah Resulü daha sonra veda hutbesi diye anılacak olan konuşmasında sözlerini iyi dinleyip bellemeleri konusunda mahşeri kalabalığı uyardıktan sonra "Bilemiyorum," dedi. "Belki bu seneden sonra bir daha sizinle burada beraber olamayacağım." Belli ki kutlu elçi ayrılık vaktinin yaklaştığı mesajını veriyordu. Bu başlangıcın ardından Resul sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini şöyle sürdürdü. "Ey insanlar, bu ay hangi aydır?" Kalabalıktan tek bir ses bile çıkmamış, herkes onun dilinden dökülecek sözleri merakla bekliyordu. Sualini bizzat kendisi cevapladı. "Bu haram bir aydır." Aynı şekilde, "Bu bulunduğunuz şehir hangi şehirdir? Bugün hangi gündür?" tarzında sorularına devam etti. Kalabalığın susarak karşılık vermeleri üzerine yine kendisi bu şehrin kutsal bir şehir, bugünün mübarek bir gün olduğunu hatırlattı. Maksadı herkesin genel kabulü olan hususlardan hareketle onlara uyarıda bulunmaktı. Muhatabının dikkatini çektikten sonra söz asıl vurgulamak istediği konuya gelmişti. "Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, kişilik değerleriniz ve saygınlığınız da aynı şekilde mukaddestir." Allah Resulü vermek istediği bildiriyi teşbih, benzetme ve kıyaslamalarla daha açık hale getirerek bildirisinin daha kolay anlaşılmasını, muhatabın zihninde daha kalıcı olmasını önemserdi. Mesela müminle kafir arasındaki derin farkı şu teşbihle anlatmıştı. "Mümin yeşil ekine benzer. Rüzgar hangi taraftan eserse öbür tarafa yatırır fakat yıkılmaz. Rüzgar sakinleştiğinde yine doğrulur. İşte mümin de böyledir. O da bela ve musibetler sebebiyle eğilir fakat yıkılmaz. Kafirse sert ve dimdik sedir ağacına benzer ki Allah onu dilediği zaman bir defada söküp devirir." Rahmet elçisi müminler arasındaki ilişkiyi ise şu muhteşem benzetmeyle anlatmıştı. "Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. Beden dilinin yerine göre konuşma yoluyla verilen mesajlardan daha güçlü olduğu gerçeğinden hareketle, Hazreti Peygamber jest ve mimiklerini iletişiminde yardımcı bir unsur olarak kullanırdı. Rahmet elçisi sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken beden dilini, özellikle de ellerini, parmaklarını ve elindeki asasını bir şeylere işaret etmek için kullanırdı. Bir defasında cehennemden bahsediyordu. Söze önce cehennemden Allah'a sığınarak başlamış, sonra başını başka tarafa çevirmişti. Sanki cehennem bütün dehşetiyle karşısına getirilmiş de görüntüsünden ürküp dehşete kapılmış bir halde ateşe bakmak istememiş, başını başka yöne döndürmüştü. Anlaşılan o ki Allah Resulü bu tavrıyla cehennemin dehşete düşüren korkunçluğunu tasvir ediyor, oranın sakınılması gereken bir mekan olduğunu aynı zamanda beden diliyle de ifade etmek istiyordu. Hazreti Peygamber'in büyük günahları sayarken sıra yalan söylemeye ve yalan yere şahitlik etmeye geldiğinde yaslanırken birden dik oturması da konunun vahametini ortaya koyan bedensel bir vurguydu. Hazreti Peygamber konuşurken nezaketi elden bırakmaz ve muhatabına kırıcı ve incitici bir tarzda hitap etmezdi. Nitekim Enes bin Malik, Hazreti Peygamber'in hiçbir zaman söven, kötü sözler söyleyen ve lanet eden biri olmadığını belirtmişti. Peygamber Efendimiz kullanacağı kelimeleri dikkatle seçerdi. Onun Enceşe isimli siyahi bir kölesi vardı.
ve veda haccı yolculuğunda Hazreti Peygamber'in hanımlarının bulunduğu develeri o sürüyordu. Hem develeri sürüyor hem de şiirler okuyordu. Güzel sesli Enceşe'nin namelerinin cazibesine kapılan develer de hızlanmış ve müminlerin anneleri bundan rahatsız olmuştu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber o latif üslubuyla "Yavaş ol ey Enceşe, kristallere dikkat et" diye seslenerek zarafetini ortaya koymuştu. Allah Resulü konuşurken muhatabının anlayış seviyesine dikkate alır ve kelimelerini ona göre seçerdi. Abdullah bin Abbas da "İnsanlarla anlayış seviyelerine göre konuşmakla emrolundum" diyerek bu konuya dikkat çekmişti. Sahabeden Ebu Tüfeil, "Her makamın kendine has bir konuşma üslubu vardır" sözüyle Hazreti Peygamber'in uyguladığı ilkeyi ifade etmişti. Rahmet elçisi, ashabının yanında bir öğretmen, samimi bir arkadaş, ordusunun başında dirayetli bir komutan, hanımlarına karşı anlayışlı bir koca, çocuklarının yanındaysa şefkatli bir baba olarak konuşurdu. Sevgili Peygamberimiz, kendisine yöneltilen sorular konusunda da muhatabının durumunu gözetir, onun ihtiyaç ve eksiklerine göre cevap verirdi. Örneğin, "En hayırlı amel nedir?" tarzında farklı zamanlarda farklı kişilerden gelen sorulara "Allah'a ve Resulüne iman, vaktinde kılınan namaz, haçta telbiye esnasında sesi yükseltmek ve kurbanlıkların kanını akıtmak, yemek yedirmen ve tanıdığına da tanımadığına da selam vermen" şeklinde farklı cevaplar vermişti. Bir gün Hazreti Peygamber'in huzuruna bir adam gelmiş ve şöyle demişti: "Ya Resulallah, bana birkaç kelime öğret de onları uygulayayım. Ama çok olmasın, sonra unutmayayım."

Adam tekrar tekrar Nebi'den öğüt istedi. Aslında öğüde dair sayılacak pek çok şey olmasına rağmen Peygamberimizin öfkelenme nasihatinde ısrarının hikmeti soruyu soran şahsın öfkeli karakterinde saklıydı. Belki de onun için en önemli ve o an için gerekli olan sükunet olduğundan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona öfkesine hakim olması tavsiyesinde bulunmuştu. Gereksiz konuşmaları terk etmenin, kişinin İslam'ının güzelliğinden olduğunu söyleyen Hazreti Peygamber, Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun buyurarak ümmetini uyarırdı. Gıybet, yalan ve dedikodu gibi kötülüğe zemin teşkil eden konuşmaları kesin bir şekilde yasaklardı. O, Müslüman'ı dilinden ve elinden diğer Müslümanların güvende olduğu kimsedir şeklinde tarif ederek bu noktaya dikkat çekmiştir.

Peygamberimizin mihmandarı ve İstanbul'un sultanı Ebu Eyyub el-Ensari'nin anlattığına göre bir adam Resulullah'a gelerek kendisine kısa bir şeyler söylemesini istemişti. Resul-i Ekrem ona öğütte bulunmuş ama yine sözü uzatmamıştı. Namaz kıldığın zaman son namazınmış gibi kıl. Özür dilemeni gerektirecek bir sözü söyleme ve insanların ellerindeki dünyalıklara umut bağlama. Rahmet peygamberi konuşmasına Allah'ın adıyla başlar, onun adıyla son verirdi. Gelecekte yapacağı bir şeyden bahsederken inşallah derdi. Böylece peygamber bile olsa her iradenin üzerindeki hakim bir iradenin varlığına dikkat çekerdi. Esasen Rabbi de kendisini ve onun şahsında tüm inananları Allah'ın dilemesine bağlamadıkça, inşallah demedikçe hiçbir şey için bunu yarın yapacağım deme şeklinde tembihlenmişti. Peygamberimizin bazen yeminle de konuşmalarına başladığı olurdu. Bu tavrı sözün doğruluğunu teyit etmek veya konunun önemini ortaya koymak amacına yönelikti. Onun yemin tarzı genelde canımı elinde tutan Allah'a yemin olsun ki şeklindeydi. Bazen kalpleri istediği yöne çeviren Allah'a yemin olsun ki diye de yemin ederdi. Dürüstlük onun en belirgin vasfıydı. Son elçi peygamberliği öncesinde bile bu yönüyle kavmi arasında dikkat çekmişti. El Emin lakabıyla anılır, yalanına hiç şahit olunmadığı söylenirdi. Nitekim kıymetli eşi Hazreti Hatice validemiz, ilk vahyi aldığında büyük bir korku ve endişe yaşayan Allah Resulü'nü, "Allah'a yemin ederim ki Allah seni hiçbir vakit utandırmaz. Çünkü Allah'a yemin olsun ki sen akrabanı gözetirsin, doğruyu konuşursun" diyerek sakinleştirmişti. Hazreti Peygamber asla yalan söylemez, şaka yaparken de bu hassasiyetini sürdürürdü. Yani o kızgın da olsa, neşeli de olsa ağzından doğru ve gerçek dışı bir şey çıkmazdı. Resulullah seviyeli, ince ve hoş latifeler yapardı. Bir defasında kendisinden bir binek hayvanı isteyen bir adama "Seni dişi bir devenin yavrusuna bindirelim" diye karşılık vermiş, adam "Ben dişi devenin yavrusunu ne yapayım, o beni taşımaz" şeklinde şaşkınlığını ifade edince Allah Resulü "Bütün develeri doğuran dişi develer değil mi?" demişti. Hazreti Peygamber'in şakadan hoşlandığını bilen bazı sahabiler onun latifesine aynı şekilde karşılık verirlerdi. Hazreti Peygamber ashabını eğitmek için cuma ve bayram günleri hutbe irad ederdi. Bu günler dışında da gerekli gördüğü yer ve zamanda öğüt vermek, bilgilendirmek, teşvik etmek ve sakındırmak gibi amaçlarla konuşmalar yapardı. Rahmet elçisi bir topluluğa hitap ederken herkes tarafından görülmek ve sesini duyurmak için yüksek bir yere çıkardı. O, mescitteki konuşmalarını önceleri bir hurma kütüğünün üzerinde yaparken, sonradan ashabının tavsiyesi üzerine minberde yapmaya başladı. Hazreti Peygamber mescit dışında konuştuğu zamansa ya bir devenin üstünde konuşur ya da yüksekçe bir yere çıkardı. Hutbesini

Ve Allah'a hamdle başlayan Peygamber Efendimiz, söyleyeceklerini fazla uzatmaz, anlaşılmayacak kadar kısa da kesmezdi. Zira önemli olan konuşmayı uzatmak değil, az sözle çok şeyler anlatabilmekti. Ayrıca Hazreti Peygamber, cemaati usandırmamak için ashabına her zaman hitap etmez, onların heyecan ve ilgisini canlı tutabilmek adına uygun zaman ve ortamları gözetirdi. Çünkü öğretimin zamana yayılması, ilgi ve heyecanın devamlılığı açısından vazgeçilmezdi. Kısacası her yönüyle ve hayatın her alanında önderimiz ve rehberimiz olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, tüm inananların uyması gereken en güzel örnekti.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 28 Eylül 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 17 Ribiulahir 1448. Rumi takvime göre 15 Eylül 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Ebedi hüsran. Cehennem. Kur'an-ı Kerim'in 77 ayetinde yer alan cehennem, kafirlerin, münafıkların, zalimlerin, gerçeğe boyun eğmeyenlerin azap görecekleri yer olarak tasvir edilir. Kur'an-ı Kerim'de cehennem azabı, çeşitli etkileriyle yakıcı olan ateşle tasvir edilmiştir. Kur'an'daki en açık ve etkili azap tasvirlerinden biri şöyledir. Altın gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. Tevbe suresi 34 ve 35. ayetler. Cehennem ehli açlık ve susuzluk hissedecek fakat yemek olarak kendilerine karınlarında erimiş madenler gibi kaynayacak zakkum ağacı, darî denilen zehirli nebat, içecek olarak da bağırsakları parçalayan kaynar su, kanla karışmış irin verilecektir. Bu korkunç sondan insanı kurtaracak olansa ne dünyada kazandığı malları, ne yakınları, ne de çocuklarıdır. Yalnızca imanı ve salih amelleridir.

0: Bir ayet. İnkar eden ve ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, onlar cehennemliklerdir ve orada devamlı kalıcıdırlar. Bakara Suresi 39. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: kamu spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Aklım ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.

Osman bin Ebu'l-As. Genç yaşında Taif'ten Medine'ye gelmiş bir sahabe. Osman bin Ebu'l-As, zeka ve dine olan ilgisinden dolayı Peygamber Efendimizin dikkatini çekmiş bir gençtir. Resulullah bir vakit onu geldiği Taif diyarına vali olarak göndermeye karar vermiş ve ona, "Ey Osman, namazı kısa kıldır ve halkın hepsini içlerindeki en zayıf adama göre hesapla. Çünkü onların içinde büyük, küçük, hasta, evi uzak ve iş güç sahibi olanlar vardır." buyurarak cemaati nefret ettirecek şekilde uzun namaz kıldırmaması hususunda ona tavsiyede bulunmuştu. "Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutatku Bilig'de. Duyana, dinleyene.

halka baş olmak büyük ve ağır bir iştir. Her zaman dert ve eziyet doludur. Sevinci az, kaygısı çoktur. Öven az, söven çoktur. Sevmeyeni çok, seveni azdır. Baktığın her yerde tehlike vardır. Çok didinir, az rahat bulur. Her işinde tehlike vardır. Tehlikeli iş ne kadar hoş olsa da tadı kaçar. Yöneticinin boynu kıldan ince, başı burçtan büyüktür. Yönetim,

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Beştepe'de toplanıyor. Gündem fon soruşturması ve terörsüz Türkiye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı kabinesi kritik iç ve dış politika başlıklarını masaya yatıracak. Hazine ve Maliye ile Adalet Bakanlıklarının yürüttüğü fon krizi soruşturmasının son durumunun ayrıntılı şekilde değerlendirileceği toplantıda terörsüz Türkiye hedefi kapsamında örgütün silah bırakma süreci, meclis çatısı altında kurulması planlanan izleme komisyonu ve sahaya yansıyan son raporlar ele alınacak. Ayrıca 1 Ekim'de açılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı hazırlıklarıyla ABD-İran gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail'in saldırganlığına karşı yürütülen diplomasi trafiği de kabinenin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Gazze'de acı, kan ve gözyaşı dinmek bilmiyor. Acının tarifsiz yükünü ise en çok hiçbir şeyden haberi olmayan masum çocuklar sırtlıyor. Savaşın tam ortasında hayata tutunmaya çalışan minik bedenler, bombaların ve kurşunların hedefi olmaktan ne yazık ki kurtulamıyor. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarında bugüne kadar 21 binden fazla çocuk katledilirken, Ekim 2023'ten bu yana toplam şehit sayısı 74.018'e yükseldi. Sahadaki yıkıma rağmen İsrail'in eli kanlı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze şeridi ve Güney Lübnan'ın ilhak edilmesi gerektiğini söyledi. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde 25 Eylül Cuma günü başlayan ve 3 gün süren Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu dün sona erdi. Sempozyumun açılışını ise Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Sarfi Arpaguş yapmıştı. Arpaguş konuşmasında çağın karmaşık sorunlarına sünnet-i seniyeden kalıcı çözümler arayacağız mesajını vermişti. Doğumunun 1500. yılında alemlere rahmet Hazreti Muhammed temasının işlendiği sempozyumda yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda uzman isim yer aldı. Suriye Baş Müftüsü Üsame El-Rifai ve Cambridge Müslüman Koleji'nden Dr. Timothy Winter de sempozyumdaydı. Toplam 15 oturumda Hazreti Peygamber'in örnekliği, aile hayatı ve çağdaş sorunlara nebevi çözümler gibi konular detaylarıyla ele alındı. Sahih dini bilgiyi topluma ulaştırmaya amaçlayan Diyanet Radyoları'nda yeni yayın dönemi bugün başladı. Diyanet Radyoları dini programların yanı sıra radyo tiyatroları, eğitim, kültür, sanat, tarih, edebiyat, sağlık ve sosyal gündeme dair içerikleriyle yeni yayın döneminde de

0: gönüllere hitap etmeye devam edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Radyo ve Televizyon Daire Başkanı Dr. Şükrü Şahin Dügencili de yeni yayın dönemini değerlendirdi. Diyanet radyolarının dini bilginin sahih kaynaklar doğrultusunda topluma ulaştırılmasında önemli rol üstlendiğini söyledi. Programların güvenle dinleyin şiarıyla dinleyicilere ulaştırılacağını ifade etti. Diyanet Radyo'da yeni sezonda hafta içi her sabah 7-9.30 saatleri arasında yayınlanacak Güne Başlarken programının ilk bölümüne de Radyo ve Televizyon Daire Başkanı Dr. Şükrü Şahin Dügencili ile Diyanet Radyoları Genel Yayın Yönetmeni Reyhan Sevinç konuk oldu. Yeni sezonda ayrıca İki Nesil Bir Mesele, Geçmişin Hazinesi Geleceğin Mirası, Sultan Şairler, İki Saz Bir Abaz, Gülce ve Nal Sokağı gibi yeni programlarda dinleyicilerle buluşacak.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla İzmir, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye ve Samsun çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 17, İstanbul 21, İzmir 25, Antalya 27, Eskişehir 16, Trabzon 22, Erzurum 24, Gaziantep 25 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 43, Kudüs 28, Defkoşa 27, Girne 26, Saraybosna 21, Gümülcine 24 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Modern Çağın İnanç Sorunları.
1: Diyanet Radyo'dan, Din ve Hayat programından sesimin ulaştığı tüm güzel, özel yüreklere merhaba. Din ve Hayat programına hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Ben Uğur Subaşı. Bugün programımızın içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları'ndan Modern Çağın İnanç Sorunları kitabıyla sizlerle birlikte olacağız. Kıymetli dostlar, Allah'tan aldıkları dini buyrukların sunumunu yapan peygamberler, söz konusu ilahi kuralları öncelikle ve tüm içtenlikleriyle kendileri uygulamış ve bu yönleriyle de insanlara örneklik oluşturmuşlardır. Bu doğrultuda Cenab-ı Allah, peygamberlere tabi olunması gerektiğini beyan etmiştir. Peygamberlerin tebliğ ettikleri buyrukların öncelikleri arasında, insanı, evreni ve içindekileri yaratan Allah hakkında bilgiler yer almış ve onun sıfatları hakkında malumatlar sunulmuştur. Bunlar arasında en çok üzerinde durulan da vahdaniyet sıfatı ve tevhid ilkesi olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de buyurulduğu üzere insanlar zaman zaman peygamberlere karşı çıkmış, bir kısım şeytani metotlarla insanları aldatmaya, peygamberlerden ve tebliğlerden yüz çevirtmeye çalışmışlardır. Bu doğrultuda insanlık tarihi hak ve batıl, doğru ve yanlış mücadelesine sahne olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Hak ve batıl arasındaki bu mücadelenin zaman, zemin ve ortam doğrultusunda farklı boyutlarda olduğu bilinmektedir. Hakka tabi olan kimselerin inandıkları ve savundukları ilkeleri bilme, öğrenme ve sunma yetisine sahip olması gerekmektedir. Aynı zamanda imani ve İslami değerlere saldıran ve karşı propaganda yapanlara karşı da bilinçli bir savunma donanımına sahip olmalıdırlar. Bu doğrultuda inanç sahiplerini her iki açıdan bilgiyle buluşturan kelam ilmi olmuştur. Temel iki işlevi ve görevi bulunan kelam ilminin tanımı konu ve amacına göre değişmektedir. Söz gelimi Gazali'ye göre kelam ilmi, ehli sünnet inancını koruyan ve ehli bid'atın eleştirileri karşısında onu savunan bir ilimdir. Daha kapsamlı bir tanımla kelam, Allah'ın zatından ve sıfatlarından, nübüvvet konularından, başlangıç ve sonuç itibarıyla kainatın hallerinden, İslam kanunu üzere bahseden bir ilimdir. Adudiddin el-İyici'nin tarifi doğrultusunda kelam, kesin deliller getirmek ve ileri sürülecek karşı fikirleri çürütmek suretiyle dini inançları kanıtlama gücü kazandıran bir ilimdir. Bununla birlikte İslam dininin bütününe yönelik eleştirileri cevaplamaya çalışan bir disiplin olan kelamın sadece inanç esaslarını hedef almaması, zamanımızda küresel seviyede bir dünyevileşmenin de etkisiyle İslamiyet'in davranışlara ilişkin ilkelerine yöneltilen eleştiriler karşısında onları da savunması gerektiği dikkate alınarak tanımlanması icap etmektedir. Buna göre kelam, İslam dininin inanca ve davranışlara dair ilkelerini naslardan hareketle belirleyen ve akli yöntemlerle temellendirip destekleyen bir ilim diye tarif edilebilir. Kelam ilmine yönelik bu tariflerin zaman ve zemine göre değişmesi, içeriğinin farklılaşması normal görülmelidir. Zira statik değil, dinamik olan kelam ilminin çağlara ve değişen ortamlara göre tarifindeki tali konuların değişimi zorunlu görülmektedir. Kelam ilmi özellikle Mutezile kelamında Yunan felsefesine yönelik durum tespiti yapmış ve bu doğrultuda Grek felsefesinin tam karşısında bir konuma yönelmiştir. Zira Grek felsefesi başlangıçta evrenden başlayarak akli bir çabayla Allah'ı anlamaya yönelmiş olması nedeniyle kelamın metodolojisiyle bağdaşmamıştır. Kelam ilminin en özgün yanı onun nasları merkeze alan bir disiplin olmasıdır. Ancak kelam ilmi inanç konusu olan ilke ve değerlerin savunmasını yaparken bir araç olarak akli ve mantıki ilkelerden de yararlanmıştır. Bu yönüyle de kelam ilmi bir savunma sanatı olan ve rasyonel bir çerçevede düşünce üretebilme özelliğine sahip bir ilim dalıdır. Bu durum günümüz kelam ilminin işlevselliği için de önemlidir. kelam ilminin savunmacı bir disiplin olmasıysa, çağın acil inançsal sorunlarıyla ilgilenmesi ve bu sorunların çözümüne yönelik olarak sürekli yeni teoriler ve argümanlar üretmesiyle ilişkilidir. Dolayısıyla İslam'ın Kur'an'da ifadesini bulan dini ve ahlaki ilkeleri korumakla ve savunmakla kendisini yükümlü kılan kelam ilminin, günümüzde daha etkin ve işlevsel bir konuma yükselebilmesi için ilgilendiği konuların içeriğini ve düşünceyi temellendirmede yararlandığı metodolojisini tartışmaya açması, gerekirse içeriğini yenileyerek yeni bir bakış açısı kazanması ve yöntem arayışına girmesi de yararına gözüküyor. Bu yaklaşımın temel nedeni ise İslam'a yönelik eleştirilerin önceki dönemlere göre farklılık arz etmesidir. Geçmişteki eleştirilerin biçim ve metodu bugün farklı bir ivme kazanmıştır. Günümüzde dini İslami değerlere yönelik eleştiriler dönemine göre daha güçlü olarak şekillenmektedir. Zira akla gereğinden fazla anlam yükleyen yeni nesil için bilimsel ve teknolojik gelişmeler tartışılmaz kaynak konumuna gelmiş ve hatabi yöntemle insanları ikna etmek zorlaşmıştır. Bu nedenle olmalıdır ki yeni ilmi kelam metodu geçmişten farklı bir şekilde yeni yaklaşımlara sahne olmuştur. Çağın tüm değerleri yeni anlamlar kazanırken yeni yaklaşımlar da ortaya çıkmış, daha önce işlemedikleri konuların gündeme gelmesiyle kelam bilginleri çözüm üretme çabasına girişmişlerdir. Küreselleşme sonucu günümüzdeki inanç olgularında da farklılaşmalar olmuş ve daha önceleri gündeme gelmeyen yeni çağ dini akımlar, genelde semavi, özelde ise İslam dininin temel ilkelerine yönelik mücadele girişiminde bulunmuşlardır. İnançlar öz itibarıyla aynı kalmakla birlikte onların anlaşılış ve yorumlanış biçiminde tarihsel süreçte değişimler olmuştur. Bu anlamda kitabımızda yer alan Tarihi Açıdan İnanç Sorunlarına Bir Bakış adlı çalışma söz konusu sürecin anlaşılması açısından dikkat çekicidir. Kıymetli Diyanet Radyo dostları, bu sözlerimizle beraber bugünlük Din ve Hayat programının sonuna geldik. Gelecek programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı.

dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

Hüsnü Hal. Henüz 5 yaşındaydı çocuk. Dünyadan habersizdi. Dünya da ondan. Annesi ve kardeşleriyle birlikte derme çatma bir evde yaşıyordu. Babası başka bir ülkeye sürgün edilen zayıf, uzun boylu bir adamdı. Yüzünü hayal meyal hatırlıyordu. Görse tanıyamazdı ama dayak yemekten yüzü gözü şişmiş bütün adamların yüzünü babasının yüzüne benzetirdi. Zaten yaşadığı kamptaki adamların yüzleri birbirine çok benzerdi. Avurtları bir mengenede sıkılmış gibi çökük dururdu. Elmacık kemiklerini kaplayan derileri iyice incelmiş ve gözleri yuvalarından fırlayacak gibi bakarlardı. Çeneleri her zaman sıkı sıkıya kapalıydı bu adamların. Ağızlarını açtıklarında eksik dişleri ve ellerini gösterdiklerinde tırnaksız parmakları fark edilirdi. Çocuk bu adamları çok severdi. Onlar da küçük çocuğu. Çok büyümeden bu adamların neden böyle göründüklerini öğrenecekti ve bu neden onu gördüğü adamlar gibi olmaktan geri bırakmayacaktı. Sonunda onun da birkaç dişi eksilecekti. Çocuğun arkadaşları da kendisine benziyordu. Aynı ağaçtan toplanarak küçük bir kaba sıkıştırılmış irili ufaklı zeytin taneleri gibiydiler. Tıkıştırıldıkları çukur tabaklarda üzerlerine gelen sivri çatallardan kaçışmaya çalışırlar, lakin birer birer yakalanarak eksilirlerdi. 3000 yaşında olduğu söylenen, göz bağlayıcılıkta ustalaşmış çöl sürgünü bir hortlağın demir çenesi tarafından öğütülürlerdi. Neredeyse yok denecek kadar kısacık kesilmiş saçları, güneş altında susuz kalmaktan sararmış otlara benzerdi. Toprağa sıkıca tutunmuş, vakti geldiğinde yeşermeyi bekleyen otlara. Yürekleri pamuklara sarılmış ay ışığı gibi parlak ve yumuşacıktı ama ayakkabısız yürümekten ayak tabanları sertleşmişti bu çocukların. İyi beslenemedikleri gibi eğitimden de mahrum bırakılıyorlardı. Yeryüzünün hiçbir ülkesinde hiçbir çocuğun oynamadığı tuhaf oyunlar oynarlardı. Mermilerden kaçma, bombalardan saklanma ve hayatta kalma oyunları. Henüz 5 yaşındaki çocuk da silah seslerini, bombaları, gece yarısı götürülen ve dövülen adamları hep oyunun bir parçası sanıyordu. Yontulmuş birkaç tahta parçası, irili ufaklı deniz taşları ve boş mermi kovanları sayılmazsa oyuncağı da yoktu çocuğun. Zamanla büyüdü küçük çocuk. Onu hapseden duvarlarda büyüdü. Bir yanı duvar, diğer yanı denizdi. Duvarı aşıp dışarı çıkmasına da, yüzerek denize geçmesine de izin verilmiyordu. Çatısı olmayan bir hapishanede çürümeye bırakılmışlardı. Üstelik hayatta kalmakla suçlanıyorlardı. Topraklarını savunmak, işkenceye rıza göstermemek suçların en büyüğüydü. Taşlar tanklara karşı suçluydu. Derisi kemiğine yapışmış eller silahlara karşı suçluydu. Babalar vatanını, anneler evladını korumakla suçluydu. Gövdeleri bombalara siper olmakla suçluydu. Sevmek suçtu, gülmek suçtu, kalmak suç, gitmek suçtu. Küçük çocuk büyümüş ve ömrünün baharında, henüz ilk gençlik çağında birçok akranı gibi herhangi bir gerekçe gösterilmeden bilekleri kelepçelenmişti. Yaşadığı şehir böyleydi. Çocuklar büyüdükçe hapsedildikleri yerler küçülüyordu. Büyük duvarlar küçük çocuklar için, küçük hücrelerse büyük insanlar içindi. Artık bir genç olduğu için taşların insan kanı koktuğu, ışığın karanlık tarafından yutulduğu, donmuş kemiklerin buz parçaları gibi çatır çatır kırıldığı ve mahkumların günlerce aç bırakıldığı hücrelere hapsedilebilirdi. Öyle de oldu. Sevdiği her insanın öldürüleceğiyle tehdit edildi. Vücudu iyileştirilemez şekilde dövüldü ve inandığı her değer aşağılanarak eziyet edildi. Elbette dişleri de söküldü. Küçükken gördüğü ağzı kapalı adamlar gibiydi artık. Ancak vazgeçmedi. Güneş kendisini ısıtmıyordu ama
onun varlığını biliyordu. Ayın ışığı bulunduğu hücreyi aydınlatmıyordu ama gökyüzünde parladığını biliyordu. Tıpkı bir gün özgür olacağını bildiği gibi umudunu yitirmedi. Nehirden denize kadar özgür olacağı bir günü düşledi. İşte o an demirden kubbeler birer kağıt gibi yırtıldı. Parmaklıklar tel gibi büküldü ve bileklerindeki zincirler kırılarak bin parçaya bölündü. Gökyüzü çocukların önüne serilmiş, duvarlar yıkılmıştı. Denizin üstünden batan güneşi seyrederken hayal etti kendini ve gün batımına gülümsedi. Bu da tüm hikayeler gibi iyi bitmeliydi. Çocuklar sonsuza kadar mutlu yaşamalıydı. Aslında böyle acılar hiç yaşanmamalıydı. Zaten yaşanmadı da. Modern dünyada, şu medeni çağda çocukların katledilmesi mümkün olabilir miydi? Dünya buna sessiz kalır mıydı? Böyle bir soykırıma göz yumulur muydu hiç? Koca koca ordular buna müsaade eder miydi? İnsan hakları vardı bir kere, hatta savaşın bile bir ahlakı vardı. Sonra çocuklar masumdu. Çocukları kim rahatlıkla öldürebilirdi ki? İki cihanın tüm kötüleri bir araya gelse, hepsi bir bedene girip surete bürünse bile bunu yapamazdı. Bunu yapan insan olamazdı. Bunu yapan insan olarak kalamazdı. Neyse ki bunlar yaşanmadı da, böyle bir leke milyarlarca insanın alnına sürülmemiş oldu. Eğer yaşansaydı, bu utançla kimse yaşayamazdı. Öyle film seyreder gibi izleyemezdi kimse. Ayağa kalkar, karşı çıkar ve asla buna izin vermezdi. Kim kendi çağının zalimine sessiz kalanlardan olmak ister ki? Geçmişteki bütün zalimlerin cezasını bulduğunu bildiği halde hem de...

0: Allah. Kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver.

Preveze Deniz Muharebesi. Bugün denizcilik tarihinde bir destan sayılan Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü. Osmanlı donanmasıyla müttefik Haçlı donanması arasında 28 Eylül 1538'de Preveze açıklarında meydana gelen bu deniz muharebesi, Akdeniz'de Osmanlı hakimiyetini kesin olarak belirlemesi bakımından büyük öneme sahiptir. Osmanlıları Akdeniz'den uzaklaştırmak amacıyla Hristiyan devletleri arasında denizlerdeki hakimiyet mücadelesini kazanmak için bir ittifak yapılır. Ve Andrea Doria kumandasında büyük bir Hristiyan donanması meydana getirilir. Müttefik donanmanın Preveze Kalesi'ni kuşattığını haber alan Barbaros Hayrettin Paşa, 20 gemilik gönüllü filosunu önce olarak yollar. Osmanlı donanmasının gelişini öğrenen Hristiyan donanması Preveze'den ayrılır. Barbaros Hayrettin Paşa, Preveze Kalesi'ne gelip burayı tamir ettikten sonra Körfez'de hazır durumda beklemeye başlar. Aradaki güç dengesizliğine rağmen 23, 24 ve 25 Eylül'de yapılan 3 hücum Osmanlı muhafızları tarafından geri püskürtülür. Körfez'in girişi sığ olduğu için müttefik donanmasındaki kalyonlar içeri giremediği gibi giriş kapatıldığından Osmanlı donanmasının da önü kesilmiştir. ...27 Eylül Cuma günü Barbaros Hayrettin Paşa donanmasıyla Körfez'den dışarı açılır, hilal şeklinde savaş nizamı alır ve top ateşleriyle savaşı başlatır. Şaşkınlığa düşen Andrea Doria donanmasını yanlış bir manevrayla tehlikeli konuma getirir ve geri çekilmek zorunda kalır. 28 Eylül günü Andrea Doria tekrar geri gelir. Barbaros çok üstün olan düşman gemilerinin yarısından fazlasını o zamana kadar görülmemiş kendine has yarma ve çevirme manevralarıyla birkaç saat içinde top ateşiyle batırır. Savaş kabiliyetini kaybeden Haçlı donanmasının öteki yarısı ise gecenin karanlığından faydalanarak fenerlerini söndürüp kaçmayı başarır. Preveze Deniz Muharebesi'nin kazanılmasında Barbaros Hayrettin Paşa'nın taktiği yanında donanmadaki gemi cinslerinin de etkisi olmuştur. Haçlı donanmasında büyük kalyonlar olmasına rağmen Osmanlı donanmasında sadece kadırgalar bulunuyordu. Kadırgalar manevra ve ateş kabiliyetleri bakımından üstün olduğu için süratle hareket edebiliyor, sığ yerlerde dolaşabiliyordu. Ayrıca Akdeniz kıyılarının da fiziki durumu ve iklimi kadırgalar lehine önemli bir avantaj sağlıyordu. Türk ve dünya tarihinin en büyük deniz zaferi olan Preveze Deniz Muharebesi, Osmanlı Devleti denizciliği için bir dönüm noktası olmuştur. Bu zafer sonucunda Akdeniz'de Osmanlı donanmasına karşı koyabilecek bir donanma kalmamış ve Hristiyan dünyası Akdeniz'deki hakimiyetini kesin olarak kaybetmiştir. Aynı zamanda bu zafer Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirmesi ve Osmanlı Leventlerinin artık okyanuslara ulaşabilmenin yolunu açması bakımından oldukça önemlidir. Zira zafer sayesinde denizlerde korsanların önüne geçilmiş ve böylece deniz ticareti gelişmiştir. Ayrıca Müslümanların hac yolları da güvene alınmış, hacılar korsan saldırılarına karşı korunmuşlardır. Zaferin kazanılmasında büyük payı olan Barbaros Hayrettin Paşa da tarihin en büyük deniz komutanı olarak kabul edilmiştir. O gün Osmanlı Devleti'nde şenliklerle kutlanan Preveze Deniz Zaferi bugün de Türk Denizcilik Günü olarak her yıl kutlanmaktadır.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Beştepe'de toplanıyor. Gündem fon soruşturması ve terörsüz Türkiye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı kabinesi kritik iç ve dış politika başlıklarını masaya yatıracak. Hazine ve Maliye ile Adalet Bakanlıklarının yürüttüğü fon krizi soruşturmasının son durumunun ayrıntılı şekilde değerlendirileceği toplantıda terörsüz Türkiye hedefi kapsamında örgütün silah bırakma süreci, meclis çatısı altında kurulması planlanan izleme komisyonu ve sahaya yansıyan son raporlar ele alınacak. Ayrıca 1 Ekim'de açılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı hazırlıklarıyla ABD-İran gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail'in saldırganlığına karşı yürütülen diplomasi trafiği de kabinenin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Gazze'de acı, kan ve gözyaşı dinmek bilmiyor. Acının tarifsiz yükünü ise en çok hiçbir şeyden haberi olmayan masum çocuklar sırtlıyor. Savaşın tam ortasında hayata tutunmaya çalışan minik bedenler, bombaların ve kurşunların hedefi olmaktan ne yazık ki kurtulamıyor. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarında bugüne kadar 21 binden fazla çocuk katledilirken, Ekim 2023'ten bu yana toplam şehit sayısı 74.018'e yükseldi. Sahadaki yıkıma rağmen İsrail'in eli kanlı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze şeridi ve Güney Lübnan'ın ilhak edilmesi gerektiğini söyledi. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde 25 Eylül Cuma günü başlayan ve 3 gün süren Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu dün sona erdi. Sempozyumun açılışını ise Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Sarp Arpaguş yapmıştı. Arpaguş konuşmasında çağın karmaşık sorunlarına sünnet-i seniyeden kalıcı çözümler arayacağız mesajını vermişti. Doğumunun 1500. yılında alemlere rahmet Hazreti Muhammed temasının işlendiği sempozyumda yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda uzman isim yer aldı. Suriye Başmüftüsü Üsame Er-Rifai ve Cambridge Müslüman Koleji'nden Dr. Timothy Winter de sempozyumdaydı. Toplam 15 oturumda Hazreti Peygamber'in örnekliği, aile hayatı ve çağdaş sorunlara nebevi çözümler gibi konular detaylarıyla ele alındı. Sahih dini bilgiyi topluma ulaştırmaya amaçlayan Diyanet Radyoları'nda yeni yayın dönemi bugün başladı. Diyanet Radyoları dini programların yanı sıra radyo tiyatroları, eğitim, kültür, sanat, tarih, edebiyat, sağlık ve sosyal gündeme dair içerikleriyle yeni yayın döneminde de gönüllere hitap etmeye devam edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Radyo ve Televizyon Daire Başkanı Dr. Şükrü Şahin Dügencili de yeni yayın dönemini değerlendirdi. Diyanet radyolarının dini bilginin sahih kaynaklar doğrultusunda topluma ulaştırılmasında önemli rol üstlendiğini söyledi. Programların güvenle dinleyin şiarıyla dinleyicilere ulaştırılacağını ifade etti. Diyanet Radyo'da yeni sezonda hafta içi her sabah 7-9.30 saatleri arasında yayınlanacak Güne Başlarken programının ilk bölümüne de Radyo ve Televizyon Daire Başkanı Dr. Şükrü Şahin Dügencili ile Diyanet Radyoları Genel Yayın Yönetmeni Reyhan Sevinç konuk oldu. Yeni sezonda ayrıca İki Nesil Bir Mesele, Geçmişin Hazinesi, Geleceğin Mirası, Sultan Şairler, İki Saz Bir Abaz, Gülce ve Nar Sokağı gibi yeni programlarda dinleyicilerle buluşacak.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla İzmir, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toros

0: Sar mevki, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye ve Samsun çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 17, İstanbul 21, İzmir 25, Antalya 27, Eskişehir 16, Trabzon 22, Erzurum 24, Gaziantep 25 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 43, Kudüs 28, Defkoşa 27, Girne 26, Saraybosna 21, Gümülcine 24 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Mecelleden Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, yeni bir program konseptiyle huzurlarınızdayız. Bu programımızda kadim kültürümüzün zirve eserlerinden, Mecelle'nin kaidelerinden söz etmeye çalışacağız. Mecelle kaideleri uzun yıllar birçok ülkede hakimlerin önlerine gelen meselelerin çözümünde kendilerine ışık tutan çok önemli hukuk ilkeleri olarak işlev, fonksiyon icra etmiştir. Dolayısıyla mecelle kaidelerinin anlaşılması, günümüz Türkçesiyle ne anlatmak istediği, neyi ifade etmeye çalıştığı olabildiğince yalın bir dille ifade edilirse birçok kardeşimizin işine yarayacağını düşündüğümüz için böyle bir programla mecelle kaidelerini siz değerli dinleyicilerimizle buluşturmaya çalışacağız. Kaideler aslına bakarsanız kapsamlarına giren konularla ilgili kanuni düzenleme niteliği taşıyan ve özet ifadeler halindeki külli hukuk ilkeleridir. Burada önemli olan birkaç unsur var. Onlardan bir tanesi bu ilkelerin kanuni düzenleme niteliği taşıyor olması. Bir başkası kapsamlarına giren konularla ilgili hakimin, karar verecek olan kişinin önünü aydınlatan bir özelliğe sahip olması. Bir başkası da bu kaidelerin özet, çok öz ifadeler halinde olması önem arz eder. Çok uzun ya da karşıdakinin ne demek istediğini anlamakta güçlük çektiği kaideler, ilkeler mecelle heyeti tarafından zaten özet halinde ifade edildiği için kısa öz ifadeler halinde bu kaideleri incelemeye çalışacağız. Değerli dinleyiciler, külli kaideler bu alanda ilk çalışma yapan alimlerin Hanefi mezhebine mensup alimler olduğu ve onlar vasıtasıyla bu kaidelerin bazılarının nakledildiği bilinmektedir. Tarihi sürece baktığımız zaman Hicri 340'lı yıllara kadar giden kadim bir tarihe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Hicri 340'lı yıllarda vefat eden Hanefi alimi Ebu Tahir Eddebbas'ın yaklaşık 17 kaideyi bir araya getirdiği ve görev yaptığı mescitte bunları tekrar ettiği, anlattığı, ders yaptığı rivayet edilir. İbn-i Nüceym'in ifadesine göre Şafii'yi fakir

0: Ebu Said el-Harevi'nin Ebu Tahir el-Debbas'ı ziyaret ederek bu kaidelerin bir kısmını ondan alıp naklettiği de belirtilir. Bu kaidelerden olduğu tahmin edilen ve Şafii mezhebinde de muteber kabul edilen, hatta Ümmehatül Kavaid yani kaidelerin anası olarak da meşhur olan 5 kaideden söz edilir. Hatta bazı Şafii alimleri daha sonra bu 5 kaideyi bir şiirin içerisine derc ederek şu şekilde şiir halinde ifade etmişlerdir. Şair der ki: "Hamsun mukarraratun kavaide mezhebin lişşafi'i fekun bihinne habira." 5 tane hani Şafii mezhebine mensup ana ilke olarak 5 kaideden söz eder ve bunları şu şekilde sıralar: "Dararun yuzalu ve adetun kad hukkimet ve keza el meşakkatu teclibu teysira ve şekku la terfa'u bihi muteyakkinen vel kasda ehlis in aradde ucura." Aslında bu alanla ilgilenen kardeşlerimizin de hatırlayacağı üzere mecellede yer alan "El-zararu yuzalu" ve "El-adetu muhakkemetun" zarar giderilir, örf belirleyicidir. "El-meşakkatu teclibu teysir" zorluk kolaylığı gerektirir gibi ilkelerin 5 ana ilke olarak şiir halinde ifade edilmesinden ibarettir. Ve derler ki diğer kaideler belki bu kaidelerin alt başlıkları tarzında ifade edilip zikredilebilir. Değerli dinleyiciler, külli kaidelerle ilgili olarak elimize ulaşan en eski özel nüshanın Ebu'l-Hasan el-Kerhi'ye ait kavaid olduğunu biliyoruz. Devam eden süreçte Necmüddin Ebu Hafs Ömer en-Nesefi'nin bu kaideleri şerh edip örneklerle açıkladığı ifade edilir. Ancak anlaşıldığına göre Kerhi, Ebu Tahir el-Debbas'ın bir araya getirdiği bu 17 kaideyi alıp onlara bazı ilaveler de yapmak suretiyle kaidelerin sayısını 37'ye çıkarmıştır. Kerhi'den sonra Hanefi alimi Ebu Zeyd Abdullah bin Ömer el-Debusi belirli konulara ait fıkıh kurallarını içeren ve örneklerle açıkladığı kaidelerden oluşan Te'sisun Nazar adlı eserini kaleme almıştır. Daha sonra Allame Zeynüddin İbrahim İbn-i Nüceym El-Eşbah ve Nezair adlı eserini kaleme almıştır. Tarihi süreciyle ilgili olarak sözü fazla uzatmadan mecelle heyetinin farklı dönemlerde insanların karşılaştıkları bir takım meselelerin çözümünde onlara ışık tutan genel hukuk ilkelerini özel ifadeler halinde bir araya getirip cem ettikleri ve Hicri 12. asrın ortalarında Türk asıllı Hanefi fakih Muhammed Ebu Said el-Hadimi'nin fıkıh usulü alanında yazdığı Mecami'ul Hakaik adlı eserinin son bölümünde 154 külli kaideye yer verdiğini biliyoruz. Nihayet Mecelletül Ahkamil Adliye İbn-i Nüceym ve Hadimi'nin cem ettiği bir araya getirdiği kaidelerden seçmek suretiyle 99 kaideyi vücuda getirmiştir. Yani bu şu demek oluyor ki aslında aynı alanı ilgilendiren benzer meselelerin çözümüne katkı sunan bir takım kaideler çıkarılmak suretiyle kaideler 99 kaide ile sınırlandırılmış. Bunun yanında belki şunu da ifade etmekte büyük yarar var. Külli kaide dediğimiz ilgili olduğu alanla alakalı genel ilke olarak var olan, çok nadir olarak istisnaları olan, istisnası olmadığı için ilgilendiği alanla ilgili genel fıkhi hükümler ortaya koyan kaidelere külli kaideler diyoruz. Bunların içerisinde bazen kural diyebileceğimiz dâbıta türünden olan ilkeler de vardır. Bunların bir kısım istisnaları vardır. Yeri gelmişken şunu da ifade etmekte büyük fayda var. Kaideler her alanda, fıkhın her alanında genel geçer. O alanla ilgili kanuni düzenleme niteliği taşıyan ilkeler değildir. Her kaidenin ilgilendiği bir alan var. O konuyla ilgili çözülmesi gereken meselelerin çözümüne katkı sağlar. Ancak bu kaideyi bir başka alanda kullanmamız mümkün değildir. Örnek olması kabilinden ifade edelim. İleride belki programlarımızda yer vereceğimiz üzere la yunkaru tagayyurul ahkami bi tagayyuril azmani. Zamanın değişmesiyle hükümlerin de değişebileceği göz ardı edilemez kaidesi ancak ve ancak örfe dayalı olarak var olan bir takım hükümlerin değişebileceğini ifade eder. Dolayısıyla nasla dayalı, ayet ve hadislerle sabit, bir Müslümanın gündelik yaşantısında icra etmesi gereken bir takım ödev ve yükümlülükleriyle ilgili olarak bu kaideyi işletmemiz mümkün değildir. Yani zamanın değişmesiyle artık Müslümanın gündelik ödevleri ve görevleriyle ilgili olarak Rabbinin kendisinden istediği bir takım yükümlülüklerin de değişebileceğini söylemek, Cenab-ı Hakk'ın mutlak hakim olduğu inancımızı ciddi anlamda sarsacaktır. Şunu söylemeye çalışıyorum. Kaideler ilgili oldukları alanın dışında başka bir alanla ilişkilendirilip orada da etkin hale getirilir ise ehli olmayan, bu konuya vakıf olmayan kişilerin farklı alanlarla ilgili çok yanlış neticelere ulaşması mümkündür. Programın bu bölümünde külli kaidelerin tarihi sürecinden söz etmeye çalıştık. Kısa bir kronolojik liste oluşturmaya çalıştık. Diğer programlarımızda Allah nasip ederse birinci kaideden başlamak suretiyle mecelle kaidelerinin neyi ifade etmeye çalıştığını, ilgili oldukları alanla ilgili bir takım örneklerden de hareketle nasıl bir çözüm üretmeye çalıştıklarından söz etmeye çalışacağız. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Değerli dinleyiciler, yeni bir programda tekrar huzurunuzda olmak dileğiyle Allah'a emanet olun.
1: Mecelleden Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.

dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

0: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.

takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 28 Eylül 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 17 Ribiulahir 1448. Rumi takvime göre 15 Eylül 1442. Arka sayfa.

Günün konusu: ebedi hüsran, cehennem. Kur'an-ı Kerim'in 77 ayetinde yer alan cehennem, kafirlerin, münafıkların, zalimlerin, gerçeğe boyun eğmeyenlerin azap görecekleri yer olarak tasvir edilir. Kur'an-ı Kerim'de cehennem azabı, çeşitli etkileriyle yakıcı olan ateşle tasvir edilmiştir. Kur'an'daki en açık ve etkili azap tasvirlerinden biri şöyledir: altın gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. Tevbe suresi 34 ve 35. ayetler. Cehennem ehli açlık ve susuzluk hissedecek, fakat yemek olarak kendilerine karınlarında erimiş madenler gibi kaynayacak zakkum ağacı, dari denilen zehirli nebat, içecek olarak da bağırsakları parçalayan kaynar su, kanla karışmış irin verilecektir. Bu korkunç sondan insanı kurtaracak olansa ne dünyada kazandığı malları, ne yakınları, ne de çocuklarıdır. Yalnızca imanı ve salih amelleridir.

0: bir ayet. İnkar eden ve ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, onlar cehennemliklerdir ve orada devamlı kalıcıdırlar. Bakara Suresi 39. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Beştepe'de toplanıyor. Gündem fon soruşturması ve terörsüz Türkiye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı kabinesi kritik iç ve dış politika başlıklarını masaya yatıracak. Hazine ve Maliye ile Adalet Bakanlıklarının yürüttüğü fon krizi soruşturmasının son durumunun ayrıntılı şekilde değerlendirileceği toplantıda terörsüz Türkiye hedefi kapsamında örgütün silah bırakma süreci, meclis çatısı altında kurulması planlanan izleme komisyonu ve sahaya yansıyan son raporlar ele alınacak. Ayrıca 1 Ekim'de açılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı hazırlıklarıyla ABD-İran gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail'in saldırganlığına karşı yürütülen diplomasi trafiği de kabinenin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Gazze'de acı, kan ve gözyaşı dinmek bilmiyor. Acının tarifsiz yükünü ise en çok hiçbir şeyden haberi olmayan masum çocuklar sırtlıyor. Savaşın tam ortasında hayata tutunmaya çalışan minik bedenler, bombaların ve kurşunların hedefi olmaktan ne yazık ki kurtulamıyor. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarında bugüne kadar 21 binden fazla çocuk katledilirken, Ekim 2023'ten bu yana toplam şehit sayısı 74.018'e yükseldi. Sahadaki yıkıma rağmen İsrail'in eli kanlı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze şeridi ve Güney Lübnan'ın ilhak edilmesi gerektiğini söyledi. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde 25 Eylül Cuma günü başlayan ve 3 gün süren Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu dün sona erdi. Sempozyumun açılışını ise Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş yapmıştı. Arpaguş konuşmasında çağın karmaşık sorunlarına sünnet-i seniyeden kalıcı çözümler arayacağız mesajını vermişti. Doğumunun 1500. yılında alemlere rahmet Hazreti Muhammed temasının işlendiği sempozyumda yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda uzman isim yer aldı. Suriye Başmüftüsü Üsame Er-Rifai ve Cambridge Müslüman Koleji'nden Dr. Timothy Winter de sempozyumdaydı. Toplam 15 oturumda Hazreti Peygamber'in örnekliği, aile hayatı ve çağdaş sorunlara nebevi çözümler gibi konular detaylarıyla ele alındı. Sahih dini bilgiyi topluma ulaştırmaya amaçlayan Diyanet Radyoları'nda yeni yayın dönemi bugün başladı. Diyanet Radyoları dini programların yanı sıra radyo tiyatroları, eğitim, kültür, sanat, tarih, edebiyat, sağlık ve sosyal gündeme dair içerikleriyle yeni yayın döneminde de gönüllere hitap etmeye devam edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Radyo ve Televizyon Daire Başkanı Dr. Şükrü Şahin Dügencili de yeni yayın dönemini değerlendirdi. Diyanet radyolarının dini bilginin sahih kaynaklar doğrultusunda topluma ulaştırılmasında önemli rol üstlendiğini söyledi. Programların güvenle dinleyin şiarıyla dinleyicilere ulaştırılacağını ifade etti. Diyanet Radyo'da yeni sezonda hafta içi her sabah 7-9.30 saatleri arasında yayınlanacak Güne Başlarken programının ilk bölümüne de Radyo ve Televizyon Daire Başkanı Dr. Şükrü Şahin Dügencili ile Diyanet Radyoları Genel Yayın Yönetmeni Reyhan Sevinç konuk oldu. Yeni sezonda ayrıca İki Nesil Bir Mesele, Geçmişin Hazinesi, Geleceğin Mirası, Sultan Şairler, İki Saz Bir Abaz, Gülce ve Nar Sokağı gibi yeni programlarda dinleyicilerle buluşacak.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla İzmir, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye ve Samsun çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 17, İstanbul 21, İzmir 25, Antalya 27, Eskişehir 16, Trabzon 22, Erzurum 24, Gaziantep 25 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 43, Kudüs 28, Defkoşa 27, Girne 26, Saraybosna 21, Gümülcine 24 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: 8. Bezginlik, yılgınlık ve boş vermişlikten kaçın. Sosyal medyada çoğu zamanda gençler arasında gördüğümüz şöyle bir eğilim var. Boş vermişlik, yılmışlık, bezginlik, salmışlık hissi. Hayata hep olumsuz yönden bakma, hep kötülüklere odaklanma, şimdiye kadarki olumsuzlukların bundan sonra iyileşmeyeceği, daha da katlanarak ve katmerlenerek artacağı düşüncesi, kötümserliğin dibi. Bu hissin insanı düşürdüğü durumsa, hiçbir şeyi yapmama isteği, hayattan zevk almama, hissizlik, hiçbir şeye karşı hiçbir tepki vermeme, ölüye ağlamama, diriye gülmeme hali. Her bir insan özelinde onların bu şekilde hissetmelerine sebep olan olaylar olabilir. Ancak bir kere bu his sosyal medya aracılığıyla birileri tarafından duyurulup servis edilmeye başlanınca domino etkisi yapıyor. Söz gelimi yanınızda birisi esnediğinde sizde de esneme isteği uyanır ya öyle. Birileri kendi hayatındaki mutsuzluk, yılgınlık, tükenmişlik durumlarını anlatmaya başlayınca siz de kendi hayatınızda ne yapıp edip mutsuzluk sebeplerini arayıp buluyorsunuz ve o havaya hemen kendinizi kaptırıyorsunuz. Bu defa da siz kötümserliği etrafınıza körüklemeye başlıyorsunuz ve bu zincirleme halde kar topunun kardan adama doğru evrilmesi gibi büyüyerek gidiyor. Sonuçta gülmeyen yüzler, asık suratlar, hissiz insanlarla dolu bir toplum karşınıza çıkıyor. Bazen de en ufak şeye çok büyük tepki veren, patlayan bir toplum. Aslında bu tavır şeytanın bir vesvesesi. Şeytan, insanın Rabbi ile arasını açmak için hayatındaki mutsuzluk sebeplerini insanın gözüne gözüne sokuyor. Onlara büyüteç tutuyor. Düşünsenize, cennette Hazreti Adem ile Hazreti Havva'ya sahip olmadıkları şey üzerinden yaklaşmadı mı? Onlara bir ağaç dışında sonsuz nimetlerin her biri serbestken, tutup yasak ağaca erişememenin yoksunluğunu hissettirmedi mi? Bunca mutluluk sebeplerini bir kenara bıraktırıp, onları mutsuz kılacak sebebi gözlerine sokmadı mı? Bu hayatta da böyle yapıyor şeytan. Bir imtihanın içindeyiz. Elbette hayatlarımız güllük gülistanlık değil. Elbette her birimizin bireysel yaşantısında ve imtihanında çeşitli zorluklar var. Bunların bir kısmı büyük zorluk ve imtihanlar da olabilir. Ancak hangimizin imtihanları mesela Gazze'deki Müslüman kardeşlerimiz kadar büyük? Hangimiz çocuklarımızın parçalanan bedenlerini ellerimizde taşıyoruz? Hangimizin yeri yurdu darmadağın edilmiş? Hangimiz bir yudum su için saatlerce sıra bekliyoruz? Hangimiz her gün sevdiklerimizden birini kendi ellerimizle toprağın kara bağrına koyuyoruz? Hangimiz Kur'an'da peygamberlerin hayatları bağlamında sözü edilen imtihanları yaşadık? Hazreti Adem gibi iki oğlumuzdan birinin diğerini öldürdüğünü mü gördük? Hazreti Nuh gibi eşimiz ve çocuğumuzun kafir olarak öldüğüne mi şahit olduk? Hazreti İbrahim gibi ateşe mi atıldık? Hazreti Yusuf gibi kardeşlerimiz tarafından kuyuya mı atıldık? Başkaları tarafından iftiraya mı uğradık? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi eşimizin ve altı çocuğumuzun ölümünü mü gördük? Bize yalancı, sihirbaz mı denildi? Yolumuza dikenler mi atıldı? Taşlarla başımız, gözümüz mü yarıldı? Bir şeyi tekrar edelim. Hiç kimsenin imtihanını küçümsüyor değiliz. Yarın kendi imtihanımızın ne olacağını da bilmiyoruz. Sadece hayatlarımızda bazı şeyler istediğimiz gibi gitmiyor, bazı terslikler, zorluklar oluyor diye haşa Allah'a küsme, hayata boş verme, yılgınlık ve bezginlik tavrının doğru olmadığını söylüyoruz. İman ediyorsak Rabbimize karşı hüsnü zannımız olmalı. Yarının bugüne göre daha iyi olacağını ümit etmeliyiz. İyilik ve mutluluğun bize zembille inmeyeceğini, bunun için gayret göstermek gerektiğini fark etmeliyiz. Hayatta tek zorluk ve sıkıntı yaşayan kimselerin bizler olmadığını, hayatları bize göre çok daha zor olanları görmek zorundayız. Düşsek de düştüğümüz yerde kalmayıp kalkmaya gayret göstermeliyiz. Güçlü mümin olmaya gayret etmeliyiz. Allah Resulü'nün şu altın değerindeki tavsiyesine kulak vermeliyiz. Kuvvetli mümin, Allah katında zayıf müminden daha hayırlı ve sevimlidir. Bununla beraber her ikisinde de hayır vardır. Sen, sana yararlı olan şeyi elde etmeye çalış. Allah'tan yardım dile ve asla acizlik gösterme. başına bir şey gelirse şöyle yapsaydım böyle olurdu diye hayıflanıp durma. Allah'ın takdiri bu. O ne dilerse yapar de. Zira eğer şöyle yapsaydım sözü şeytanı memnun edecek işlerin kapısını açar. Duamız. Rabbimiz hayat imtihanında güçlü müminlerden olmayı bizlere nasip eylesin. Bizleri acze düşen, yılgınlık gösteren, imtihanı boşlayan, zayıf müminlerden olmaktan muhafaza eylesin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Kim sadece bugünlük sevinç, rahat olmak dilerse yarın sıkıntı çeker. Bugün rahat olmayı düşünen yarın sıkıntıya düşer.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap dinlediğinizde saklı.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Beştepe'de toplanıyor. Gündem fon soruşturması ve terörsüz Türkiye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı kabinesi kritik iç ve dış politika başlıklarını masaya yatıracak. Hazine ve Maliye ile Adalet Bakanlıklarının yürüttüğü fon krizi soruşturmasının son durumunun ayrıntılı şekilde değerlendirileceği toplantıda terörsüz Türkiye hedefi kapsamında örgütün silah bırakma süreci, meclis çatısı altında kurulması planlanan izleme komisyonu ve sahaya yansıyan son raporlar ele alınacak. Ayrıca 1 Ekim'de açılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı hazırlıklarıyla ABD-İran gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail'in saldırganlığına karşı yürütülen diplomasi trafiği de kabinenin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Gazze'de acı, kan ve gözyaşı dinmek bilmiyor. Acının tarifsiz yükünü ise en çok hiçbir şeyden haberi olmayan masum çocuklar sırtlıyor. Savaşın tam ortasında hayata tutunmaya çalışan minik bedenler, bombaların ve kurşunların hedefi olmaktan ne yazık ki kurtulamıyor. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarında bugüne kadar 21 binden fazla çocuk katledilirken, Ekim 2023'ten bu yana toplam şehit sayısı 74.018'e yükseldi. Sahadaki yıkıma rağmen İsrail'in eli kanlı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze şeridi ve Güney Lübnan'ın ilhak edilmesi gerektiğini söyledi. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde 25 Eylül Cuma günü başlayan ve 3 gün süren Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu dün sona erdi. Sempozyumun açılışını ise Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Sarp Arpaguş yapmıştı. Arpaguş konuşmasında çağın karmaşık sorunlarına sünnet-i seniyyeden kalıcı çözümler arayacağız mesajını vermişti. Doğumunun 1500. yılında alemlere rahmet Hazreti Muhammed temasının işlendiği sempozyumda yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda uzman isim yer aldı. Suriye Başmüftüsü Üsame Er-Rifai ve Cambridge Müslüman Koleji'nden Dr. Timothy Winter de sempozyumdaydı. Toplam 15 oturumda Hazreti Peygamber'in örnekliği, aile hayatı ve çağdaş sorunlara nebevi çözümler gibi konular detaylarıyla ele alındı. Sahih dini bilgiyi topluma ulaştırmaya amaçlayan Diyanet Radyoları'nda yeni yayın dönemi bugün başladı. Diyanet Radyoları dini programların yanı sıra radyo tiyatroları, eğitim, kültür, sanat, tarih, edebiyat, sağlık ve sosyal gündeme dair içerikleriyle yeni yayın döneminde de gönüllere hitap etmeye devam edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Radyo ve Televizyon Daire Başkanı Dr. Şükrü Şahin Dügencili de yeni yayın dönemini değerlendirdi. Diyanet radyolarının dini bilginin sahih kaynaklar doğrultusunda topluma ulaştırılmasında önemli rol üstlendiğini söyledi. Programların güvenle dinleyin şiarıyla dinleyicilere ulaştırılacağını ifade etti. Diyanet Radyo'da yeni sezonda hafta içi her sabah 7-9.30 saatleri arasında yayınlanacak Güne Başlarken programının ilk bölümüne de Radyo ve Televizyon Daire Başkanı Dr. Şükrü Şahin Dügencili ile Diyanet Radyoları Genel Yayın Yönetmeni Reyhan Sevinç konuk oldu. Yeni sezonda ayrıca İki Nesil Bir Mesele, Geçmişin Hazinesi, Geleceğin Mirası, Sultan Şairler, İki Saz Bir Abaz, Gülce ve Nar Sokağı gibi yeni programlarda dinleyicilerle buluşacak.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla İzmir, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı

0: geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye ve Samsun çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 17, İstanbul 21, İzmir 25, Antalya 27, Eskişehir 16, Trabzon 22, Erzurum 24, Gaziantep 25 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 43, Kudüs 28, Defkoşa 27, Girne 26, Saraybosna 21, Gümülcine 24 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Übey bin Ka'b, evi Mescid-i Nebevi'ye uzak olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kılınan hiçbir namazı kaçırmayan Ensardan bir zatın durumuna üzüldüklerini ve bu yüzden sıcak havalarda ve karanlıkta mescide rahat gelebilmesi için bir merkep satın almasını tavsiye ettiklerini söyler. Adamın, "Vallahi evimin mescide yakın olmasını istemem." karşılığını vermesi üzerine Übey bin Ka'b bu durumu Hazreti Peygamber'e iletir. Resulullah adama bunun sebebini sorar. Medineli sahabi ise Resulullah'a evinin mescide yakın olmasını istemediğini söylerken şu gerekçeyi dile getirir. Mescide giderken ve ailemin yanına dönerken attığım her adım karşılığında Allah'tan ecir ve sevap umuyorum. Bunun üzerine Resulullah adama, "Allah bütün bunları sana verdi. Hakikaten hesap ettiğin, Allah'tan umduğun şey senindir." buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: Gel Esma, dikkat et, kayma sakın. Tut elimden.
1: Tamam, tuttum. Dur ben de Selma'ya yardım edeyim.
0: Allah senden razı olsun Esma. İyi ki bana senin gibi bir eş nasip etti.
1: Allah senden de razı olsun Cafer. Selma, Selma, bu tarafa gel. Aynı tekneye binelim biz.
2: Hah, gördün seni. Tamam, geliyorum.
0: Bunca yolun kahrını çektin. Bunca zahmete katlandın. Benimle birlikte ta Mekke'den çıkıp aç susuz Habeş diyarına geldin.
1: Bütün zorlukları bilerek geldim ben Cafer. Allah'a ve Resulüne iman ettim. Bu yolda başıma ne gelecekse razıyım. Yeter ki Allah ve Resulü benden razı olsun. Yolmuş, çileymiş, zahmetmiş. Benim için önemi yok bunların.
2: Geldim. Bana yardım et lütfen.
1: Gel Selma, tut elimi.
2: Tamam.
0: Allah sana iman dolu bir kalp vermiş Esma. Şu deniz nasıl suyla doluysa senin kalbin de imanla dolu.
1: Buradaki herkesin öyle.
0: Elhamdülillah. Bizim teknemiz de dolmuş bu arada. Söyleyeyim de diğerlerine binsinler. Osman, Ebu Seleme, diğerleriyle birlikte şu tekneye binin siz de. Son bir yolculuk daha Esma. Buradan kuzeye doğru 100 fersahtan fazla bu teknelerle gideceğiz. Şu Ayba limanına vardıktan sonra oradan Medine'ye geçeriz.
1: Allah yardımcımız olsun.
0: Amin. Allah bu topraklara, bu toprakların yumuşak kalpli ve adaletli kralına rahmet etsin.
1: Amin. Bu zor zamanlarda bize çok yardımcı oldun. Bu toprakların her zaman huzurlu olması için dua edeceğim. Güle güle Habeş diyarı. Allah seni bereketlendirsin.

0: Sonunda geldik. Bak Esma, şurası Medine.
1: Çok şükür Allah'ım. Şehre girmeden biraz dinlensek olur mu Cafer?
0: Olur tabii. Diğerlerini de söyleyeyim. Dostlarım, Medine'ye geldik sayılır. Lakin şehre varmadan biraz dinlenelim derim. Az bir yolumuz kaldı. Güneş tepedeyken yormayalım kendimizi.
2: Haklısın. Bence de biraz dinlenelim. Şehir göründüğüne göre acele etmemize gerek yok.
3: Evet, dinlenelim biraz.
1: Selma, Selma, iyi misin?
4: İyiyim, iyiyim, çok şükür. Ama gerçekten çok yoruldum.
1: Gel, gel biz şöyle gölgeliğe geçelim.
4: Tamam.
1: Al, al biraz su iç hadi.
4: Teşekkür ederim. Elhamdülillah.
1: Çok yorulmuş gibisin Selma.
4: Yok, çok yorulacak ne var ki? Altı üstü 7 günlük deniz yolculuğu.
1: 6.
4: Ha, 6 mı? Demek o kadar az sürmüş. 7 gün olsa gerçekten uzun olurmuş.
1: Ha, haklısın. 7 gün olsa ne yapardık?
4: Değil mi? Çöl yolculuğunda da 10 günden sonrasını saymazsak yorulacak bir şey yok aslında.
1: Öyle tabii. Tepede cayır cayır bir güneş. Geçilecek bir Hicaz çölü. Bir de kaybolan su kuyuları. Ufak tefek şeyler zaten.
4: Evet. Her yolculukta olan sıradan şeyler değil mi?
1: Kesinlikle.
4: Ama benim gördüğüm kuyu gerçekti.
1: Sadece her yaklaştığında o da biraz uzaklaşıyordu.
4: Çok yaklaşmıştım.
1: Kesinlikle öyle. Ama o senden biraz daha hızlı gibiydi.
4: Allah senden razı olsun Esma. İyi ki yanımdasın.
1: Senden de Selma. Sen de iyi ki benimlesin. Yoksa bu yolculuk benim için daha zor olurdu.
4: Kesinlikle öyle.
1: Evet.
5: Mekkeli müşriklerin dayanılmaz işkenceleri karşısında Habeşistan'a hicret eden Müslümanlar nihayet Medine'ye dönmeye başlamışlardı. Uzun süren hasret yıllarının ardından sevdiklerine kavuşmuşlar, Allah'ın Resulü'nü dünya gözüyle tekrar görmenin bahtiyarlığına erişmişlerdi. Medine'deki Müslümanlar yıllarca kendilerinden uzakta kalan dostlarını karşılamış ve bağırlarına basmışlardı. Medineliler, muhacirlerden Habeşistan hatıralarını dinlemek için toplanmışlardı. Rahmet peygamberi de aralarındaydı.
0: Hoş bulduk ya Resulallah.
2: Hoş bulduk.
6: Müsaadenizle ya Resulallah. Uygun görürseniz misafirlerimizi şöyle oturtalım. Anladım, anladım. Peki ya Resulallah. Resulullah'ı duydun, hadi hızlıca git. Bahçededir şimdi. Çağırdığını söyle. Dediklerini hazır edip gelsin hemen.
7: Tamam.
6: Hoş geldiniz Cafer. Sizi görmek ne güzel.
0: Hoş bulduk Talha. Sizleri görmek de öyle.
6: Şöyle buyurun. Zübeyir, yardımcı ol lütfen misafirlerimize.
7: Tamam. Osman, Ebu Seleme, buyurun şöyle geçin.
8: Sağ olasın.
9: Tamam. Sağ ol Zübeyir.
7: Sizler de sağ olun.
5: Muhacirler, Ensar kardeşleri tarafından ilgiyle karşılandılar ve ağırlandılar. Yüzler gülüyor, kalpler kaynaşıyordu. Sohbet esnasında rahmet peygamberi onlara yöneldi ve Habeş diyarında gördüğünüz ilginç olayları bizimle paylaşabilir misiniz dedi.
0: Elbette ey Allah'ın Resulü. Birçok şeye tanıklık ettik orada. Müsaadenizle karşılaştığım ilginç bir olayı anlatmak isterim.
5: Allah'ın elçisi tebessüm etti ve devam etmesini söyledi. Sahabiler de merak içinde anlatmasını istediler.
6: Evet Cafer, anlat lütfen.
7: Evet Cafer.
0: Sokağa bakan bir gölgeliğin altında oturmuş sohbet ediyorduk. Ebu Seleme ve Osman da vardı.
2: Evet, Mekke'de geçen günler...

0: Derimizden bahsediyorduk.
1: Tam o esnada yaşlı bir rahibe geçti önümüzden. Böyle siyahlar içinde biri, başının üstünde su testisi taşıyordu. Biraz yürümüştü ki ileride bir gençle karşılaştı. Tam o gencin yanından geçmişti ki geçer geçmez o genç döndü, hiçbir neden yokken yaşlı rahibeyi birdenbire arkasından itti. Kadıncağız daha ne olduğunu anlayamadan yere düştü.
2: Allah Allah.
1: Sonra kadın hemen yerden kalktı. Hiçbir şey yapmadan gence öylece baktı. Sonra kaşlarını çatarak Ey zalim.
3: Allah kürsüyü kurup gelmiş geçmiş herkesi huzurunda topladığında, eller ve ayaklar konuşup yaptıklarını anlattıklarında, Allah'ın huzurunda benim halimle kendi halinin nasıl olduğunu öğreneceksin
1: dedi.
4: Allah'ın Resulü burada söze girdi ve rahibe doğru söylemiş dedi. Sonra bu sözünü bir daha söyledi. Hazreti Peygamber kafasını kaldırıp orada bulunanların gözlerine baktıktan sonra, zayıfların güçlülerden hakkını alamadığı bir toplumu Allah günahlarından arındırıp nasıl temize çıkarır dedi.
5: Hadislerin hikayeleri.

0: Hüsnü Hal.
1: Henüz 5 yaşındaydı çocuk. Dünyadan habersizdi. Dünya da ondan. Annesi ve kardeşleriyle birlikte derme çatma bir evde yaşıyordu. Babası başka bir ülkeye sürgün edilen zayıf, uzun boylu bir adamdı. Yüzünü hayal meyal hatırlıyordu. Görse tanıyamazdı ama dayak yemekten yüzü gözü şişmiş bütün adamların yüzünü babasının yüzüne benzetirdi. Zaten yaşadığı kamptaki adamların yüzleri birbirine çok benzerdi. Avurtları bir mengenede sıkılmış gibi çökük dururdu. Elmacık kemiklerini kaplayan derileri iyice incelmiş ve gözleri yuvalarından fırlayacak gibi bakarlardı. Çeneleri her zaman sıkı sıkıya kapalıydı bu adamların. Ağızlarını açtıklarında eksik dişleri ve ellerini gösterdiklerinde tırnaksız parmakları fark edilirdi. Çocuk bu adamları çok severdi. Onlar da küçük çocuğu. Çok büyümeden bu adamların neden böyle göründüklerini öğrenecekti ve bu neden onu gördüğü adamlar gibi olmaktan geri bırakmayacaktı. Sonunda onun da birkaç dişi eksilecekti. Çocuğun arkadaşları da kendisine benziyordu. Aynı ağaçtan toplanarak küçük bir kaba sıkıştırılmış irili ufaklı zeytin taneleri gibiydiler. Tıkıştırıldıkları çukur tabaklarda üzerlerine gelen sivri çatallardan kaçışmaya çalışırlar, lakin birer birer yakalanarak eksilirlerdi. 3000 yaşında olduğu söylenen, göz bağlayıcılıkta ustalaşmış çöl sürgünü bir hortlağın demir çenesi tarafından öğütülürlerdi. Neredeyse yok denecek kadar kısacık kesilmiş saçları, güneş altında susuz kalmaktan sararmış otlara benzerdi. Toprağa sıkıca tutunmuş, vakti geldiğinde yeşermeyi bekleyen otlara. Yürekleri pamuklara sarılmış ay ışığı gibi parlak ve yumuşacıktı ama ayakkabısız yürümekten ayak tabanları sertleşmişti bu çocukların. İyi beslenemedikleri gibi eğitimden de mahrum bırakılıyorlardı. Yeryüzünün hiçbir ülkesinde hiçbir çocuğun oynamadığı tuhaf oyunlar oynarlardı. Mermilerden kaçma, bombalardan saklanma ve hayatta kalma oyunları. Henüz 5 yaşındaki çocuk da silah seslerini, bombaları, gece yarısı götürülen ve dövülen adamları hep oyunun bir parçası sanıyordu. Yontulmuş birkaç tahta parçası, irili ufaklı deniz taşları ve boş mermi kovanları sayılmazsa oyuncağı da yoktu çocuğun. Zamanla büyüdü küçük çocuk. Onu hapseden duvarlarda büyüdü. Bir yanı duvar, diğer yanı denizdi. Duvarı aşıp dışarı çıkmasına da, yüzerek denize geçmesine de izin verilmiyordu. Çatısı olmayan

yan bir hapishanede çürümeye bırakılmışlardı. Üstelik hayatta kalmakla suçlanıyorlardı. Topraklarını savunmak, işkenceye rıza göstermemek suçların en büyüğüydü. Taşlar tanklara karşı suçluydu. Derisi kemiğine yapışmış eller silahlara karşı suçluydu. Babalar vatanını, anneler evladını korumakla suçluydu. Gövdeleri bombalara siper olmakla suçluydu. Sevmek suçtu, gülmek suçtu, kalmak suç, gitmek suçtu. Küçük çocuk büyümüş ve ömrünün baharında, henüz ilk gençlik çağında birçok akranı gibi herhangi bir gerekçe gösterilmeden bilekleri kelepçelenmişti. Yaşadığı şehir böyleydi. Çocuklar büyüdükçe hapsedildikleri yerler küçülüyordu. Büyük duvarlar küçük çocuklar için, küçük hücrelerse büyük insanlar içindi. Artık bir genç olduğu için taşların insan kanı koktuğu, ışığın karanlık tarafından yutulduğu, donmuş kemiklerin buz parçaları gibi çatır çatır kırıldığı ve mahkumların günlerce aç bırakıldığı hücrelere hapsedilebilirdi. Öyle de oldu. Sevdiği her insanın öldürüleceğiyle tehdit edildi. Vücudu iyileştirilemez şekilde dövüldü ve inandığı her değer aşağılanarak eziyet edildi. Elbette dişleri de söküldü. Küçükken gördüğü ağzı kapalı adamlar gibiydi artık. Ancak vazgeçmedi. Güneş kendisini ısıtmıyordu ama onun varlığını biliyordu. Ayın ışığı bulunduğu hücreyi aydınlatmıyordu ama gökyüzünde parladığını biliyordu. Tıpkı bir gün özgür olacağını bildiği gibi. Umudunu yitirmedi. Nehirden denize kadar özgür olacağı bir günü düşledi. İşte o an demirden kubbeler birer kağıt gibi yırtıldı. Parmaklıklar tel gibi büküldü ve bileklerindeki zincirler kırılarak bin parçaya bölündü. Gökyüzü çocukların önüne serilmiş, duvarlar yıkılmıştı. Denizin üstünden batan güneşi seyrederken hayal etti kendini ve gün batımına gülümsedi. Bu da tüm hikayeler gibi iyi bitmeliydi. Çocuklar sonsuza kadar mutlu yaşamalıydı. Aslında böyle acılar hiç yaşanmamalıydı. Zaten yaşanmadı da. Modern dünyada, şu medeni çağda çocukların katledilmesi mümkün olabilir miydi? Dünya buna sessiz kalır mıydı? Böyle bir soykırıma göz yumulur muydu hiç? Koca koca ordular buna müsaade eder miydi? İnsan hakları vardı bir kere, hatta savaşın bile bir ahlakı vardı. Sonra çocuklar masumdu. Çocukları kim rahatlıkla öldürebilirdi ki? İki cihanın tüm kötüleri bir araya gelse, hepsi bir bedene girip surete bürünse bile bunu yapamazdı. Bunu yapan insan olamazdı. Bunu yapan insan olarak kalamazdı. Neyse ki bunlar yaşanmadı da böyle bir leke milyarlarca insanın alnına sürülmemiş oldu. Eğer yaşansaydı bu utançla kimse yaşayamazdı. Öyle film seyreder gibi izleyemezdi kimse. Ayağa kalkar, karşı çıkar ve asla buna izin vermezdi. Kim kendi çağının zalimine sessiz kalanlardan olmak ister ki? Geçmişteki bütün zalimlerin cezasını bulduğunu bildiği halde hem de...

Suskunluğun bedeli, çaresizliğin diyetidir Muhammed. Ve şimdi Kudüs şahittir ki, semaların küçük şehidi, nazlı çiçeğidir Muhammed.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata

yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Beştepe'de toplanıyor. Gündem fon soruşturması ve terörsüz Türkiye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

0: olan Cumhurbaşkanlığı kabinesi kritik iç ve dış politika başlıklarını masaya yatıracak. Hazine ve Maliye ile Adalet Bakanlıklarının yürüttüğü fon krizi soruşturmasının son durumunun ayrıntılı şekilde değerlendirileceği toplantıda terörsüz Türkiye hedefi kapsamında örgütün silah bırakma süreci, meclis çatısı altında kurulması planlanan izleme komisyonu ve sahaya yansıyan son raporlar ele alınacak. Ayrıca 1 Ekim'de açılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı hazırlıklarıyla ABD-İran gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail'in saldırganlığına karşı yürütülen diplomasi trafiği de kabinenin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Gazze'de acı, kan ve gözyaşı dinmek bilmiyor. Acının tarifsiz yükünü ise en çok hiçbir şeyden haberi olmayan masum çocuklar sırtlıyor. Savaşın tam ortasında hayata tutunmaya çalışan minik bedenler, bombaların ve kurşunların hedefi olmaktan ne yazık ki kurtulamıyor. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarında bugüne kadar 21 binden fazla çocuk katledilirken, Ekim 2023'ten bu yana toplam şehit sayısı 74.018'e yükseldi. Sahadaki yıkıma rağmen İsrail'in eli kanlı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze şeridi ve Güney Lübnan'ın ilhak edilmesi gerektiğini söyledi. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde 25 Eylül Cuma günü başlayan ve 3 gün süren Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu dün sona erdi. Sempozyumun açılışını ise Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Sarfi Arpaguş yapmıştı. Arpaguş konuşmasında çağın karmaşık sorunlarına sünnet-i seniyeden kalıcı çözümler arayacağız mesajını vermişti. Doğumunun 1500. yılında alemlere rahmet Hazreti Muhammed temasının işlendiği sempozyumda yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda uzman isim yer aldı. Suriye Baş Müftüsü Üsame Er-Rifai ve Cambridge Müslüman Koleji'nden Dr. Timothy Winter de sempozyumdaydı. Toplam 15 oturumda Hazreti Peygamber'in örnekliği, aile hayatı ve çağdaş sorunlara nebevi çözümler gibi konular detaylarıyla ele alındı. Sahih dini bilgiyi topluma ulaştırmaya amaçlayan Diyanet Radyoları'nda yeni yayın dönemi bugün başladı. Diyanet Radyoları dini programların yanı sıra radyo tiyatroları, eğitim, kültür, sanat, tarih, edebiyat, sağlık ve sosyal gündeme dair içerikleriyle yeni yayın döneminde de gönüllere hitap etmeye devam edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Radyo ve Televizyon Daire Başkanı Dr. Şükrü Şahin Dügencili de yeni yayın dönemini değerlendirdi. Diyanet radyolarının dini bilginin sahih kaynaklar doğrultusunda topluma ulaştırılmasında önemli rol üstlendiğini söyledi. Programların güvenle dinleyin şiarıyla dinleyicilere ulaştırılacağını ifade etti. Diyanet Radyo'da yeni sezonda hafta içi her sabah 7-9.30 saatleri arasında yayınlanacak Güne Başlarken programının ilk bölümüne de Radyo ve Televizyon Daire Başkanı Dr. Şükrü Şahin Dügencili ile Diyanet Radyoları Genel Yayın Yönetmeni Reyhan Sevinç konuk oldu. Yeni sezonda ayrıca İki Nesil Bir Mesele, Geçmişin Hazinesi, Geleceğin Mirası, Sultan Şairler, İki Saz Bir Abaz, Gülce ve Nar Sokağı gibi yeni programlarda dinleyicilerle buluşacak.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla İzmir, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye ve Samsun çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 17, İstanbul 21, İzmir 25, Antalya 27, Eskişehir 16, Trabzon 22, Erzurum 24, Gaziantep 25 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 43, Kudüs 28, Defkoşa 27, Girne 26, Saraybosna 21, Gümülcine 24 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Lisan-ı Münasip programına 94. bölümle yeniden başlıyoruz. Bugünkü cümlemiz, hale gidecek halim yok, yarın manavdan halledelim. Bugünkü alfabemizde H, A, L harfleriyle yazılan 3 farklı kelime kullandık. Üçünün benzer yönü L seslerinin ince olması. Şimdi bunların anlamlarına ve telaffuzlarına bakalım. Hale gitmek derken, sebze, meyve, bakliyat ve benzerlerinin satıldığı yer veya üstü kapalı pazar yeri demek istiyoruz. Kelime Fransızcadan dilimize yerleşmiş. L sesi ince, H'den sonra A sesi kısa. Hal. Bu sebeple ek alınca A sesi uzamaz. Hale gitmek, sebze hali. Bir ara haberlerde çok geçiyordu hal kanunu. 5957 sayılı sebze ve meyvelerle diğer malların ticaretinin düzenlenmesi hakkındaki kanun bu adla anılıyordu, hal kanunu. Cümlemize devam edelim. Hale gidecek halim yok. Evet, halim yok derken gücüm, kuvvetim, takatim yok diyoruz. Bu halin diğer anlamlarına geçmeden önce söylenişine değinelim. L sesinin ince olduğunu biliyoruz. H'den sonra A sesi uzun, bu yüzden şapkalı yazılıyor. Hal, yalın haldeyken A kısa gibi duruyor ama ek alınca hali diyoruz. Halim yok diyoruz. Bu kelimenin diğer anlamları şöyle. Bir şeyin içinde bulunduğu şartların ve niteliklerin bütünü durum anlamında. Kimseye etmem şikayet, halimi Allah bilir. Bir başka cümle, herkes haline göre bir hediye takdim etti. Yani herkes durumuna göre bir hediye verdi. Bu kelime bir sonrakiyle ulama yapılırken de bu sesi uzatıyoruz. Durum bambaşka bir hal aldı. Bazı sanatçılar bunu hal aldı diye ayrı söylüyorlar ama doğrusu ulama yaparak söylemek. Hal almak, hal aldı. Durum bambaşka bir hal aldı. Tutum, tavır anlamına geliyor hal. Bambaşka bir haliniz vardır sizin. Merhametli bir insan olduğunuz bellidir. Bir başka cümleye bakalım. Bugün bambaşka bir hal var üzerinde hayırdır. Şimdiki zaman, içinde yaşanılan an anlamları var. Kenan Rifai'den bir örnek. Üç zaman var. Mazi, müstakbelle hal. Bir düşün mazide neydin ya, ne oldun işte hal. Yani üç tane zaman var, geçmiş, gelecek, bir de içinde bulunduğumuz zaman, buna hal diyoruz. İşte geçmişte neysen, şu andaki halinde o. Yahya Kemal'den benzer bir cümle, hal dediğimiz şey yarından sonra mazi olacaktır. Yani şu an dediğimiz şey yarından sonra geçmiş olacaktır. Ondan geçmiş diye söz edeceğiz. Evet, bir başka anlam, takat, güç, kuvvet. Programın girişinde anlatmıştık bunu, halim yok derken. Bir başka anlam mecazen, kötü durum, sıkıntı, dert anlamına da geliyor. Şu cümleyi örnek verelim. Zavallının başına ne haller geldi bir bilsen. Hal ile yapılmış birleşik kelimelere bakalım. Hal dili, hal eki, hal tercümesi, hali hazır, arzu hal, hasbihal, her halde, her halükarda, ilmi hal, İyi hal, lisan-ı hal, medeni hal, olağanüstü hal, aksi halde, fena halde, o halde, insanlık hali, kendi halinde, orta halli. Bunun dışında bir de deyimlere bakalım. Nokta nokta nokta haline gelmek. Halden anlamak, hale yola koymak, hal hatır sormak, hali harap olmak, hali vakti yerinde. Evet, bunların hepsinde A'nın üzerinde şapka var, yazarken unutmayalım. Diğer hallerden farklı olarak. Şimdi gelelim cümlenin sonundaki yarın halledelim kısmına. Buradaki hal, çözme, çözüm anlamında. L ince ama kelimenin aslında iki tane L var. Türkçe'de yarın halde tek L ile yazıyoruz. Ek alırsa ikinci L'yi unutmuyoruz. Sebze meyve halindeki hal dışında diğer kelimelerin hepsi Arapçadan gelmiş. Çözme anlamındaki hal ek alırsa ikinci bir L getirmeyi unutmuyoruz. Hal, halli. Hal çaresi aramak, meselenin halli. eskiden gazetelerde önceki gün verilen bulmacanın çözümü yapılırdı. Buna da dünkü bulmacanın halli başlığı konurdu. Yani dünkü bulmacanın çözümü. Hallolmak, halletmek. A şapkasız yazılıyor, dikkat edelim. Şimdi bir yerde halletmek diye tek L ile yazılmış bir kelime görürseniz, bu yanlış yazılmış, halletmek olmalı demeyelim, böyle bir kelime var. Bu hal aslında orijinal dilinde farklı harflerle yazılıyor. Sonunda ayın da var. Hal diye bir kelime aslında. Türkçe'de hal diye yazıyoruz. Tahttan indirme demektir. Etmekle birleşik yazılıyor bugün. Hal etmek. Yani padişahı tahttan indirmek. Tarih okurken şöyle cümleler görürüz. Deli İbrahim'in hal'i. Hal etmek tasavvufta dünya ve ahiret bağlarından kurtulma, varlık bağlarından sıyrılma anlamında da kullanılmış. Birkaç tane daha hal diye yazılan kelime var ama günümüzde kullanılmıyor.
1: Lisan-ı Münasip. Hazırlayan ve sunan Nisan Kumru.

keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Sana sorulmadan söz söyleme. Kırmızı dil ömür kısaltır.

dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

İnsan bazen bir sözü arar. Kalabalığın içinde kendisine ulaşacak, zihnini toparlayacak, gönlüne dokunacak, hayatın telaşı arasında yönünü yeniden hatırlatacak bir sözü. İşte bazen o söz bir sesle gelir. Ruha safa olur, sadra şifa, akla ziya. Düşünceyi derinleştirir, gönlü inceltir, insana nereden gelip nereye yürüdüğünü yeniden hatırlatır. Yolda refik olur, adımlarınıza eşlik eder. Yuvada huzur olur, aynı sözün etrafında gönülleri buluşturur. Gönülde sekinet olur, hayatın gürültüsü arasında insanı kendi içine davet eder. Sözde hikmet olur, yalnızca konuşmaz, düşündürür. Yalnızca anlatmaz, iz bırakır. Vakte bereket olur, geçip giden zamanı mana ile buluşturur. Hayata istikamet olur, iyiyi, doğruyu ve güzeli hatırlatır. Kalbe muhabbet olur, insanı insana, gönlü gönle yaklaştırır. Ve ömre selamet duası gibi eşlik eder. Çünkü biz biliyoruz ki radyo yalnızca bir ses değildir. Bazen bir dost, bazen bir hatırlayış, bazen tam ihtiyaç duyulan anda gönle değen bir cümledir. Şimdi yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni sesler, yeni programlar, yeni hikayeler. Ama aynı niyetle. İnsana dair olanı konuşmak, iyiliği çoğaltmak, bilgiyi hikmetle buluşturmak ve gönülden gönüle uzanan o bağı diri tutmak. Her dem bir ses, her seste bir mana, her manada hayata bırakılan güzel bir iz. Diyanet Radyo, güvenle dinleyin.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Beştepe'de toplanıyor. Gündem fon soruşturması ve terörsüz Türkiye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı kabinesi kritik iç ve dış politika başlıklarını masaya yatıracak. Hazine ve Maliye ile Adalet Bakanlıklarının yürüttüğü fon krizi soruşturmasının son durumunun ayrıntılı şekilde değerlendirileceği toplantıda terörsüz Türkiye hedefi kapsamında örgütün silah bırakma süreci, meclis çatısı altında kurulması planlanan izleme komisyonu ve sahaya yansıyan son raporlar ele alınacak. Ayrıca 1 Ekim'de açılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı hazırlıklarıyla ABD-İran gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail'in saldırganlığına karşı yürütülen diplomasi trafiği de kabinenin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Gazze'de acı, kan ve gözyaşı dinmek bilmiyor. Acının tarifsiz yükünü ise en çok hiçbir şeyden haberi olmayan masum çocuklar sırtlıyor. Savaşın tam ortasında hayata tutunmaya çalışan minik bedenler, bombaların ve kurşunların hedefi olmaktan ne yazık ki kurtulamıyor. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarında bugüne kadar 21 binden fazla çocuk katledilirken, Ekim 2023'ten bu yana toplam şehit sayısı 74.018'e yükseldi. Sahadaki yıkıma rağmen İsrail'in eli kanlı Maliye Bakanı Bezalel Smotriç, Gazze şeridi ve Güney Lübnan'ın ilhak edilmesi gerektiğini söyledi. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde 25 Eylül Cuma günü başlayan ve 3 gün süren Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu dün sona erdi. Sempozyumun açılışını ise Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Sarfı Arpaguş yapmıştı. Arpaguş konuşmasında çağın karmaşık sorunlarına sünnet-i seniyeden kalıcı çözümler arayacağız mesajını vermişti. Doğumunun 1500. yılında alemlere rahmet Hazreti Muhammed temasının işlendiği sempozyumda yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda uzman isim yer aldı. Suriye Baş Müftüsü Üsame El-Rifai ve Cambridge Müslüman Koleji'nden Dr. Timothy Winter de sempozyumdaydı. Toplam 15 oturumda Hazreti Peygamber'in örnekliği, aile hayatı ve çağdaş sorunlara nebevi çözümler gibi konular detaylarıyla ele alındı. Sahih dini bilgiyi topluma ulaştırmaya amaçlayan Diyanet Radyoları'nda yeni yayın dönemi bugün başladı. Diyanet Radyoları dini programların yanı sıra radyo tiyatroları, eğitim, kültür, sanat, tarih, edebiyat, sağlık ve sosyal gündeme dair içerikleriyle yeni yayın döneminde de gönüllere hitap etmeye devam edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Radyo ve Televizyon Daire Başkanı Dr. Şükrü Şahin Dügencili de yeni yayın dönemini değerlendirdi. Diyanet radyolarının dini bilginin sahih kaynaklar doğrultusunda topluma ulaştırılmasında önemli rol üstlendiğini söyledi. Programların güvenle dinleyin şiarıyla dinleyicilere ulaştırılacağını ifade etti. Diyanet Radyo'da yeni sezonda hafta içi her sabah 7-9.30 saatleri arasında yayınlanacak Güne Başlarken programının ilk bölümüne de Radyo ve Televizyon Daire Başkanı Dr. Şükrü Şahin Dügencili ile Diyanet Radyoları Genel Yayın Yönetmeni Reyhan Sevinç konuk oldu. Yeni sezonda ayrıca İki Nesil Bir Mesele, Geçmişin Hazinesi Geleceğin Mirası, Sultan Şairler, İki Saz Bir Abaz, Gülce ve Nar Sokağı gibi yeni programlarda dinleyicilerle buluşacak.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla İzmir, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye ve Samsun çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 17, İstanbul 21, İzmir 25, Antalya 27, Eskişehir 16, Trabzon 22, Erzurum 24, Gaziantep 25 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 43, Kudüs 28, Defkoşa 27, Girne 26, Saraybosna 21, Gümülcine 24 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan Çağatay Yetik.
1: Efendim, hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Hayırlı bereketli vakitler diliyoruz. 28 Eylül Pazartesi akşamında sizlerle birlikteyiz. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun efendim. Mevlam vaktimizi, akşamımızı huzurlu eylesin, sağlıklı eylesin, bol bereketli eylesin. Dualarımızın kabul olduğu bir akşam olmasını nasip eylesin cümlemize. 28 Eylül Pazartesi akşamındayız. Yani Diyanet radyolarımız için yeni yayın dönemindeyiz efendim. Yeni yayın dönemi münasebetiyle bu dönem itibarıyla sizlerle birlikte akşam saat 18 ila 19.30 arası Hayırlı Akşamlar programında buluşacağız. Sizlerle birlikte olacağız Allah'ın izniyle. Birbirinden kıymetli, birbirinden özel konuklarımız olacak. Önemli mevzularımız olacak tabii, sizlerle paylaşacağız. Ama hepsinden ziyade tabii ki sizin mesajlarınız olacak, sizin istekleriniz olacak. O güzel selamlarınız, dualarınız olacak. Ve böylelikle eserlerimizi, yani bu güzel kıymetli programı sizlerle buluşturacağız Allah'ın izniyle. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen mesaj numaramızı hatırlatalım. Diyanet Radyomuzun WhatsApp hattı efendim 0533-013-80-90 mesaj numaramız. Bu numaradan bizlere mesajlarınızı yazabiliyorsunuz. Akşam yoklamasındayız, eve dönüş yolculuğundayız. Bizlerle birlikte olan ve sessiz dinleyicilerimiz, her birinizin eser isteklerinizi, selamlarınızı, mesajlarınızı, dualarınızı bekliyoruz efendim. Diyanet Radyomuzda Hayırlı Akşamlar başlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Hayırlı akşamlar.
0: WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Efendim hemen mesajlarınızla buluşalım. Yayınlar Niğde'den Hilal ben. Hafta sonu kızımız Yaz'ın doğum günü var. İnşallah zamanın hızını insan çocuklardan anlıyor artık. Hakikaten öyle. Bereketli mübarek olsun diyelim efendim. Selamünaleyküm Eskişehir'den Tuğba ben. Aleykümselam. Sevince eserini 17. evlilik yıl dönümümüz için çok kıymetli eşim adına yayınlarsanız sevinirim. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Yağmurlu bir Kocaeli akşamından hayırlı akşamlar diliyoruz Özlem Hanım. Hayırlı akşamlar. Sıradaki eser de çok sevdiğim eşime armağan olsun. Rabbim bizleri selamete erdirsin. Amin. Hayırlı akşamlar. Yağmurlu bir Uşak akşamından herkese sevgi ve selamlar. Sağlıklı mutlu bir hafta diliyorum. Amin efendim. Mevlam görelim neyler neylerse güzel eyler. Yayınlarsanız sevinirim. Şule Yıldırım çok teşekkür ediyoruz. Ülke genelinde galiba yoğun bir yağışlı hava söz konusu ama batı bölgelerde biraz daha bunu hisseder vaziyette. Gelen mesajlarda bunu gösteriyor. Sizin memlekette havalar nasıl acaba? Onu da yazarsanız öğrenelim. Hem de bilgilendirmiş olalım efendim. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz efendim. Bereketli bir program olsun. Amin isimsiz dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz efendim. İsimlerinizi ve bulunduğunuz yeri lütfen yazınız. İstek eserlerinizle birlikte bekliyoruz mesajlarınızı.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Hayırlı akşamlar.
0: WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Efendim hemen devam ediyoruz akşam yoklamasına. Hayırlı akşamlar programımızda. Selamünaleyküm ve aleykümselam efendim. İzmir Ege Mahallesi'nden 72 yaşındaki Şadiye anneannemin ellerinden öpüyorum. Sürekli beni arayıp sizi dinlememi istiyor. Allah razı olsun. Bizler de hürmetlerimizi iletiyoruz, ellerinden öpüyoruz. Allah sizlerden razı olsun, sizlerden de efendim. Amin. Cümlemizden razı olsun Mevlam. Ben Annemin Rüyasıyım adlı eseri anneanneme armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Gönüllere ferahlık veren Diyanet Radyomuza çalışanlarına Allah sizlerden razı olsun. Amin cümlemizden. İzmit'ten Hakan Kahraman, Taner Yüncüoğlu'ndan efendim ilahisini, Bursa ve Ankara'da çalışan kızlarıma armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Bursa'da çok soğuk ve yağmurlu, hayırlı akşamlar diliyoruz Bursa'dan. Selam olsun size. Aleykümselam. İrfan Meclisi eserini rica ediyorum. Ergül Çelebi, selametle kalın. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet, Bursa'nın yağmurlu olduğunu yazıyor dinleyicimiz. Kahramanmaraş'tan Osman Erdem, selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Çağatay Bey, aleykümselam. Mustafa Demirci'nin hüznü ve sevgiyi harmanlayan annem ezgisiyle başta ömrümün baharında genç yaşta Hakk'a yürüyen annem olmak üzere rahmet rahmana kavuşan, varlığıyla dünyamızı aydınlatan bütün annelerimizin aziz hatırasına ithafen Diyanet Radyo dinleyenlerine gönülden bir armağan olsun. Olsun efendim. Dinleyelim sıradaki istek eserlerinizi, ardından devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Hayırlı akşamlar.
0: WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Efendim 0533 013 80 90 WhatsApp numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz ve mesajlarınızı bizlere iletebilirsiniz. Yeni yayın programınız hayırlı olsun Çağatay Bey. Teşekkür ediyoruz efendim. Ümmü Gülsüm, Ayşe Ömeyra, Ubeydullah, Kamil Antalya'dan teşekkür ediyoruz. Bursa İnegöl'den Gülsen Demirtaş, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber ilahisini bütün dinleyenlere armağan ediyor. Hayırlı akşamlar diliyoruz, hayırlı akşamlar efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Abicim Kayseri'den Mustafa, ben soğuk ve yağmurlu bir Kayseri havasından herkese merhaba. Yeni yayın döneminin sayılara vesile olması duasıyla amin efendim. Sizlerle birlikte yeni yayın dönemimizde yine birbirinden güzel programlarımızı her birine ayrı ayrı

zirvede olacağının düşüncesindeyiz efendim, sizlerin desteğiyle. Teşekkür ediyoruz şimdiden. Hocam selamünaleyküm ve aleykümselam. Hamza Yumlu Gaziantep'ten yazıyorum. Bol bol selamlar gönderiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bizden de sizlere selam olsun. Kardan Aydınlık eserini istiyoruz sizlerden. Teşekkür ediyoruz. Bizler teşekkür ediyoruz efendim. Konya'dan hayırlı akşamlar. İmam Hatip Ortaokulu ile beraber hafızlık programı yapılan İkrar Hafızlık Merkezi'nde okuyan bütün öğretmenlerimize, öğrencilerimize, hocalarımıza sıradaki eserimizi, bütün eserlerimizi armağan edelim, olur mu? Teşekkür ediyoruz efendim, biz teşekkür ediyoruz. Alperen Sezer sıradaki eseri Dedem Kazım Şahin Türk için istiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Bizlerle birlikte olan ve bize kulak veren şu anda bütün değerli dinleyicilerimiz, her birinizin istek eserlerinizi bekliyoruz efendim. Selamlarınız dahilinde ve bulunduğunuz illerde veya da ilçelerde havanın durumunu da yazmanızı rica edeceğiz ki oradaki vatandaşlarımıza da en azından bu havalarda yağışın bol olduğu yerlerde dikkatli olunması hususunda bizler de bir kez daha tekrar etmiş olalım. Mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Hayırlı akşamlar.
0: WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Devam ediyoruz Erzincan'dan Nimet ben, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sıradaki eser aileme Erzincan'daki Kur'an kursu öğreticisi arkadaşlarıma armağan ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar efendim, teşekkür ediyoruz. Selamun aleyküm ve aleyküm selam efendim, akşamınız bereketli olsun. Amin. Yüreğinize gönlünüze sağlık, sizleri seviyoruz, keyifli programlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim ama lütfen isimlerinizde yazınız ki teşekkür edebilelim. Merhabaları, yayınlar diliyorum. Yağmurlu bir İstanbul akşamında yoğun bir trafikte sizleri dinliyoruz. Huzur buluyoruz. Emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ve sıradaki eseri de bütün İslam alemine, arkadaşlarımıza, dostlara armağan ediyoruz. Nurhan ben. Teşekkür ediyoruz efendim. İstanbul'a selam olsun. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Ümmet ilahisi istiyoruz. Yayınlar mısınız? Teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz efendim. Akşamınız bereketli ve huzurlu olsun. Gönlünüze sağlık. Sizlerin de efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Selamlarını henüz gönderememiş dinleyicilerimiz, bekliyoruz mesajlarınızı.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Hayırlı akşamlar.
0: WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık yine sizin istemiş olduğunuz o güzel eserlerden bir tanesiydi efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Esma ben. Esma çocuklarım sizleri dinliyor. İyi ki böyle programlar var. Gaziantep'ten yazıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Leyla eserini istiyorum. Sizi dinleyen annem armağanı olsun. Kolay gelsin. Sizlere de kolay gelsin. Akşamın bu vaktinde mesaisi devam eden dinleyicilerimize kolaylıklar diliyoruz. Mutfak grubunda olan dinleyicilerimize kolaylıklar diliyoruz. Tabii şu anda yollarda olan, direksiyon başında olan ya da yolculuk yapan, eve dönüş yolculuğunda olan ya da uzun yolda seyahatte olan dinleyicilerimize kolaylıklar diliyoruz efendim. Sizin de hem istek eserlerinizi hem de selamlarınızı görmek isteriz, almak isteriz, selamlarınızla buluşmak isteriz. Sizin de mesajlarınızı bekliyoruz tabii ki. Beykoz'dan selamlar size. Aleyküm selam. Diyanet Radyo müdavimi dedemize gelsin. Mustafa Fazıl Sezer istiyor dedemiz. Kazım Şahin Türk, teşekkür ediyoruz efendim. Selam olsun bizden de. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Yağmurlu bir Isparta akşamında Yusuf ben, bütün İslam alemine selam olsun. Güller diyarına bizden de selam olsun efendim. Şu güzel eserimiz var. O da armağan olsun bütün dinleyicilerimize birlikte, sizlere de buyursunlar.

Zeyd bin Sabit radıyallahu anh, akşam namazında kısa sureler okumasını yadırgadığı Mervan'a, "Ey Ebu Abdülmelik, akşam namazında İhlas ve Kevser surelerini mi okuyorsun?" diye sorar. Mervan bu soruya evet şeklinde cevap verir. Bunun üzerine Zeyd bin Sabit radıyallahu anh, "Allah'a yemin ederim ki Resulullah'ın akşam namazında iki uzun sureden biri olan Araf suresini okuduğunu bilirim." diyerek Mervan'ı okuduğu surelerin kısa oluşu ve sünnete uyması bakımından uyarmıştı. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Hayırlı akşamlar.
2: Devam ediyor hayırlı akşamlar. Sizler duası ve istek eserleriyle selamünaleyküm. Diyanet Radyosu ailemize aleykümselam. Ben bu aileden Kur'an kursu öğreticisi Ankara'dan Sümeyra Erdoğan. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. Şehit Tahtında ilahisini yayınlarsanız çok memnun olurum. Bu güzel eseri eşim, çocuklarım ve bütün sevdiklerime armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Van'dan Hasan Talay, hayırlı yayınlar olsun. Sıradaki eser ilahi hem eşime hem de bizleri dinleyen herkese gelsin. Teşekkür ediyoruz efendim, armağanımız olsun. Selamünaleyküm ve aleyküm selam, hayırlı akşamlar. Gaziantep'ten Suna ben, yayınınız hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Ey sevgili ilahisini istiyoruz. Bunu kız kardeşlerim Elif, Sümeyye, Ayşe ve anneme armağan ediyorum. Ve oğullarıma Harun, Ömer Faruk ve Ali Osman'a armağan olsun. 7 yaşındaki oğlum Ali Osman istedi. Teşekkür ediyoruz. Bütün eserlerimize armağan ediyoruz. Selamünaleyküm. Aleyküm selam efendim. Nerelerdeyiz? Hüsna ben İstanbul Tuzla'dan yazıyorum. Sizleri 3 yıldan beri aralıksız dinliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Eve dönüş yolundayım ve gün boyu yağan yağmur şu an dindi. Fakat yoğun bir trafik var. İstanbul trafiğinde olan bütün değerli dinleyicilerimiz, Rabbim kolaylık versin. Yar Muhammed Mustafa adreslerini yayınlarsanız çok sevinirim. Öncelikle kızım Ebru'ya, eşime ve siz Diyanet çalışanlarına armağan olsun. Tüm dünya üzerinde zulme uğrayan, başta Filistinli din kardeşlerimizin, Doğu Türkistanlı din kardeşlerimizin selamete kavuşmasını Yüce Mevlamızdan niyaz ediyoruz. Amin efendim. Selamlar ve dualarla teşekkür ederim.

teşekkür ediyoruz. Yine istemiş olduğunuz eserlerden bir tanesi. Hem kulaklarınıza hem gönüllerinize gönderelim. Bizlerden de armağan olsun. Ardından tekrar sessiz dinleyicilerimiz selamlarınızı bekliyoruz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Hayırlı akşamlar.
0: WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Efendim devam ediyoruz. Her biri sizin istemiş olduğunuz ve belirlediğiniz birbirinden güzel eserlerimizle programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konya'dan Yasin ben. Sabah radyoyu açtım, sesinizi duyamadım. Şimdi tekrar sesinizi duymak iyi geldi bizlere. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. İyi ki sizler de varsınız efendim. Yeni yayın döneminde sabah programımızda kıymetli Zahide Hanım sizlerle birlikte olacak efendim. Güzel, keyifli, verimli, bol istifade edeceğiniz güzel bir program sizlerle birlikte olacak. Akşamları da eve dönüş yolculuğunda Hayırlı Akşamlar programımızda yeni yayın dönemimiz itibariyle, yani bugün itibariyle bizler sizlere eşlik edeceğiz Allah'ın izniyle efendim. Sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Abicim İstanbul'dayım. Bilal Tunçel değil mi? Sıradaki eser Altın Kızlarıma, Fatma Gülüm'e ve Zeynep Sude kızıma armağan ediyorum. Armağanımız olsun. Hemen diğerine bakalım. Selamünaleyküm Nurhan ben. Aleykümselam. Yayınınızı ikinci dinleyişim. Müdavim oldum. Teşekkür ediyoruz efendim. İçim huzurla doluyor direksiyon başında. Trafiğin yoğunluğunu anlamıyorum bile. İsmail Hüsna ilahisini yayınlarsanız sevinirim. Sağlıcakla kalınız. Teşekkür ediyoruz. Ne mutlu bize. Hayırlı programlar diliyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Çağatay Bey, Sincan, hava bulutlu ve bulutlu bir akşamdan mesaj gönderiyorum size. Yeni programımızda da başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. İstek eserim de aslında her biri değil mi? Sıradaki eserlerin her biri armağan olsun. Çünkü her biri birbirinden güzel. Dinleyicilerimiz o kadar güzel eserler istiyorlar ki diğer bazı dinleyicilerimiz onlara armağan ediyor. O kadar güzel ki diyor, isteyecek eser bile bulamıyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Gönlünüze, yüreğinize sağlık. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Buyursunlar.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Hayırlı akşamlar.
0: WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Devam ediyoruz efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Diyanet Radyo dinleyenlerine selam olsun. 24 yıldır Fransa'dayım ve hiç böyle sıcak olmamıştı. Her gün yağmur yağan memlekete yağmur yağmıyor. Rabbim hayırlı kılsın inşallah. Amin efendim. İşten geldim, yemek hazırlıyorum. Zaman bulup sizlerden gurbet ilahisini istiyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Sıradaki bütün eserlerimiz armağan olsun sizlere de. Tabii yurt dışında, özellikle dünya üzerinde, Avrupa'da bizlere kulak veren bütün değerli din kardeşlerimiz selam olsun her birinize. Hayırlı akşamlar. Mümkünse Uğur Işlak'tan bir eser yayınlarsanız sevinirim. Herkese armağan olsun. İstanbul'dan Tuğba. Teşekkür ediyoruz efendim. Diyanet Radyomuza çalışanlarına selamünaleyküm ve aleykümselam. Porselen Diyarı canım Kütahya'mdan yazıyorum size. Rabbim sizlerden razı olsun. Amin efendim cümlemizden. Arkadaşım Diyanet Radyo, hayırlı akşamlarımız olsun. Sıradaki eser de bütün sevdiklerime armağan olsun. Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim teşekkür ediyoruz. Erzurum Mutfak Grubu'ndan bütün İslam alemine selamlar, saygılar, aleykümselam. İyi ki varsın Diyanet ailemiz. İyi ki sizler de varsınız efendim. Yine istemiş olduğunuz güzel bir eser var. Dinleyelim, ardından devam edelim.

Oğlunun torunu, ben Çamlı bel, ben boğuyum. Ben dünlerin yarını, Köroğlunun torunu, ben Çamlı bel, ben boğuyum. Yüreğim çatalcadır, bakışım kartalcadır, ufuklara sevdalıyım. Türkü söyler dillerim, nasırdır ellerim, ben söğütlerin dalıyım. Ben gönüller bekçisi, dertlerine bekçisi.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Hayırlı akşamlar.
0: WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Hemen bakıyoruz efendim kaldığımız yerden. Çağatay Bey nasılsınız? Elhamdülillah efendim iyiyiz. Sizler de iyisinizdir diye ümit ediyoruz. Yağmurlu bir Eskişehir'den Diyanet ailemize selamlar. Aleyküm selam. Mutfak grubumuzdan Elif Hanım yazıyor ve diyor ki sıradaki eseri kendime armağan ediyorum. Hayırlı akşamlar. Armağan olsun efendim. Hayırlı akşamlar. Kahramanmaraş'tan Hatice Kübra Işık. Bilal gibi ilahisini istiyorum. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. Kahramanmaraş'ımıza selam olsun. Yüreğinize, gönlünüze sağlık. Hemen sıradaki eserimizi dinletelim. Ardından diğer mesajlarımız var. Onlarla devam edeceğiz. Bekliyoruz istek eserlerinizi.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Hayırlı akşamlar.
0: WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Adana'dan selamlar var efendim. Sevda Hanım, yeni bir hafta başından selamlar tüm mazlumların ve mağdurların felaha ulaşması dileğiyle. Amin efendim. Eşim Akif için sıradaki eseri rica ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Tüm eserlerimiz birbirinden güzel. Her biri armağanımız olsun efendim, olur mu? Allah'ın terazisi hassastır. Evvela niyetimizi ölçer. Niyetine dikkat et ey insan soyu. Belki de Allah'ın benim dualarımı kabul ediyor olması niyetlerimin salih olmasından kaynaklıdır. Niyetim temizdir her zaman, menfaat ilişkisi dahilinde niyet etmem. Allah rızası için yaparım yaptıklarımı da ve karşılık beklemem. Bilirim ki Rabbim neylerse güzel eyler, o bana zarar vermez, ben de ona iyi bir kul olmaya gayret ederim. Onun emri ve izniyle tabii ki. Kahraman Kazan'dan Hakan Nefes yazdı. Teşekkür ediyoruz efendim. Yine güzel bir eserimiz var vedamız öncesinde. Şimdi o güzel istek eserlerinizi de birbiri arkasına dinletmek istiyorum ki her birini merakla ve heyecanla bekliyorsunuz radyo başında. Onlardan bir tanesi daha kulaklarınızda. Ardından tekrar huzurlarınızda olacağız.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Hayırlı akşamlar.
0: WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Efendim devam ediyoruz. Diyor ki okul ve iş yolundan eve dönen Demir ailesinden, başkent Ankara'dan bütün Diyanet Radyo dinleyenlerine selam olsun. Boykota devam, Gazze'ye selam. Teşekkür ediyoruz. Ve sıradaki bütün güzel eserler tüm dinleyenlere armağan olsun. Yakup Demir, Aygül Demir, Mehmet Yusuf Demir, Aleyna Şevval Demir ve Abdülhamit Yasir Demir, başkent Ankara'dan yazıyor dinleyicilerimiz. Teşekkür ediyoruz efendim. Vedamız öncesinde güzel oldu. Hemen şöyle bakalım. Hayırlı akşamlar. Ben ve güzel ailem için Allahu Allah ilahisini dinlemek istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz efendim. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Yağmurlu bereketli Eskişehir akşamından selamlar gönderiyoruz. Mehmet Emin Ay'dan herhangi bir eser yayınlarsanız bütün dinleyenlerinize armağan olsun. Hoşça kalınız. Teşekkür ediyoruz efendim. Ekrem Güzel ben. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Direniş eserini yayınlar mısınız? Teşekkür ediyorum. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Öncesinde istenmiş olan efendim eserlerimiz var. Hemen onlara şöyle bir kulak verelim. Ardından yavaş yavaş programın son bölümünde olacağız ve müsaadelerinizi isteyeceğiz.

Efendim geldik bizlere ayrılan sürenin sonuna. Yarın akşam saat 18'de tekrar hayırlı akşamlar programımızda kavuşmak buluşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Yüce Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız, hayırlı akşamlar efendim.

Günün yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

0: Pınar Sokağı. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Birinci Bölüm. Yaşanmaz. Vallahi de billahi de yaşanmaz bu mahallede. Bu ne kardeşim, yol geçen hanımı burası. Nezih bir mahalledeydik biz. Ne ara bu hale geldik?
2: Fehmi Bey elindeki çay bardağını masaya vurdu. Şiddetinden masa titredi, çay döküldü. Nazmiye Hanım hopladı yerinden. Efendinin gelgitlerine alışmıştı ya, bazı hareketleri hala batıyordu.
1: Benim de başımı alıp gidesim var da ne yaparsın, ekmek parası dedi içinden. Elindeki bezi sıktı.
2: Fehmi Bey'in aldırmadan arkasını dönüp öylece bıraktığı masaya yöneldi. Dökülen çayı sildi. Fehmi Bey hala söyleniyordu, yarı açık pencereden dışarı bakarak.
1: Şeytan diyor çık sokağa, hepsinin paçasını aşağı indir. Ama eski halim olsa ben yine bırakmazdım bu çapulculara sokağı da. Kurt kocayınca işte.
2: Bir şeyler demesi gerektiğini hissetti Nazmiye Hanım. Ağzının içinden söylendi.
1: Efendim biliyorsunuz şimdiki gençler sizin zamanınızdaki gibi değil. Hoşgörü verin.
2: Bunlar adam olmaz efendim. Baksanıza kılık kıyafetlerinde meymenet yok. Sokaktaki gençlerin sesi azalmış, hararetleri sönmüştü. Birbirlerinin omuzlarına vurdular. Birkaç laf edip şakalaştılar, selamlaşıp ayrıldılar. Fehmi Bey yine iç çekti.
1: Peh, az önce anamla babam tartışıyordu sanki. Al şimdi de barıştılar.
2: Pencereyi kapadı.
1: Yok efendim, bunları anlamak mümkün değil. Biz yanlış zamanda yaşıyoruz Nezaket Hanım.
2: Nazmiye Hanım ses etmedi. Bir senedir gelip gidiyordu, defalarca adını yeniden ve yeniden hatırlatmıştı ama Fehmi Bey'in anlamaya hiç niyeti yoktu besbelli. Hala ısrarla kendisine Nezaket Hanım diyor.
1: İyi ya, o da fena değil. Desin ne derse desin. Tek ay başında parasını aksatmasın da o da çekilir.
2: Zamanın dışında kalmış gibi görünen, sokağın girişinde dikilip de göz atan herkesi biraz hayrete, biraz gıptaya sürükleyen bu mahallenin en eskilerindendi Fehmi Bey. Bütün hikayelerin içinde gençliğinden yaşlılığına hiç değişmeden herkese heybetiyle kök söktüren emekli polis amirinin şimdilerde sözünün geçmemesine tahammülü yoktu. İçinden atamadığı bir öfkesi vardı. Kendisini yarı yolda bıraktığını düşünen, 55 yaşında vefat eden karısına, bayramdan bayrama arayıp soran oğluna, en çok da geçip giden o heybetli eski günlerine. Yalnız kalmak bir yana da şu koca evde, içinde biriken kelamı dökeceği, iki lafın belini kıracağı bir yakını olmamasıydı en

çok ona dokunan. Nazmiye Hanım biliyordu neden olduğunu. Önüne gelene kızarsan etrafında adam mı kalır diyordu kendini tutamadığında. Azıcık tatlı dil efendim, olmaz ki bu kadar. Hepsini kendi kendine söylüyordu ama dillendirmeye hiç niyeti yoktu. Onun okuması gereken iki genç kızı vardı. Kocası siz deyin 4, ben deyim 5 yıl önce kayıplara karışmıştı hapisten çıkınca. Hiçbir zaman bilememişti olayın iç yüzünü Nazmiye Hanım. Neye bulaşmıştı, niye gitmişti, şimdi nerelerdeydi Allah bilir. Onun tek derdi namusuyla para kazanıp gencecik kızlarını hayırlısıyla okutup yerlerine yerleştirmekti. İnsanlarla uğraşacak hali kalmamıştı. Bu yüzden girdiği 3 iş yerinin 3'ünden de daha bir ayı dolmadan ayrılmıştı. Şu Fehmi Bey'i de komşusu tavsiye etmeseydi yemeni kenarlarını işlemeye devam edecekti ya, ondan da kazandığı ne kadar işte. Çok şükür diyordu her sabah evden çıkarken. Çok şükür Rabbim bir kapı nasip etti. Yoksa halimiz yamandı. Haftada 4 günde olsa iş iştir. Daha ne olsun? Gün ikindiye döndüğünde Hatice Hanım elinde kahve fincanıyla balkonuna yerleşmiş, salondan uzattığı kabloyla elektriğe taktığı radyonun sesini yoldan geçenlerin duyup dinlese duyacağı kadar açmış, güneşin altına denk gelen kahverengiye çalan sarı koltuğunda dinlenmeye başlamıştı. Yıllardır fırtınalar esen hayatının şu anki dinginliğine ulaşacağını bilse, gençliğine dönüp sakın üzülme, bir gün kafan rahat edecek diyeceğini düşündü. Her ikindi vakti düşünüyordu bunu. Asabi eşinin çektirdikleri geliyordu sonra aklına. Vefat eden oğlu, şimdilerde viraneye dönen, gitse görmeye dayanamayacağı o terk edilmiş bahçe içindeki iki göz izbe evi. Gözlerini açtı, derin bir nefes aldı. Her aklına gelişinde kalbi sıkışır gibi oluyordu. Doktor geçmişe takılmaması gerektiğini söylemişti üstüne basa basa. Bugünü yaşayın Hatice Hanımcığım. Geçmiş gitti, elimizde bugün var. Eğer bugünü de değerlendiremezseniz kendinize yazık edeceksiniz. Hem vücudunuzun da sizin üzerinizde bir hakkı var. Tamam, bugüne kadar verememişsiniz hakkını. Hep başkalarını düşünmekten kendinizi unutmuşsunuz. Ama şimdi yalnızsınız. Yalnız kendinize ihtimam etmeniz gerekmez mi? Lütfen, benim hatırım için. Severdi Hatice Hanım doktorunu, hem de çok severdi, oğlu gibi. Okusa o da senin gibi doktor olurdu derdi her gördüğünde. Kara gözlerin aynı ona benziyor. O da böyle zeki bakardı. Yaşatmadılar. Yaşasa o da senin gibi doktor olurdu eminim. Doktoruna ayrı bağlanmıştı. Hastası gibi hissetmiyordu kendini. Evladını hastanede ziyarete giden bir anne gibiydi her gidişi. Elinde paketlenmiş, sarılmış börekler illa patatesli olmalı. Doktor öyle seviyordu. Minik kurabiyeler. Yersiniz oğlum, çok çalışıyorsunuz. Sizin enerjiye ihtiyacınız var. Ay bir de hastalanıp yataklara mı düşeceksiniz oğlum? Sizinle kim ilgilenecek? Doktor güler yüzlüydü, sakindi. Önceleri Hatice Hanım'ın geliş gidişleri tuhaf gelse de zamanla alışmıştı. Hatta gurbetteki annesinin yerine koydu. Evet, bir anne kadar olamazdı başka hiç kimse ama Hatice Hanım da doktorun annesinde göremediği aşırı merhamet vardı. Gözlerinden anlıyordu her şeyi. Artık gelen yiyecekleri alıp ellerinden öpüyor, şöyle bir muayene edip hatırını soruyor, sonra onu bahçeye gönderip hastaları bitince, öğle arasına girince gelip kendisiyle çay içeceğine söz veriyordu. Hatice Hanım, İyi ki buldum şu doktoru diyordu bahçede otururken karşılaştığı herkese. Vallahi kalbimdeki ağrı geçti. Pek iyi doktormuş, pek. Kalbindeki ağrı değil, ağırlıktı. Yalnızlığın ağırlığı. İnsan hangi yükü uzun süre taşırsa ağırdı. Hatice Hanım'ın aklına düşen, merak ettiği, ziyaretine gideceği biri olduğu düşüncesi o ağırlığı kaldırmıştı yıllar sonra yüreğinden. Yoksa ilaçları içtiği yoktu zaten. Bir kahve yapardı ikindide, bir de ıhlamur yaz-kış akşamları. Tamam işte. En baba ilaçtan alaydı onun için bu ikisi. İlaca ne hacet? Sokak kalabalıklaşmaya başladığında kaldırıp başını balkondan aşağı baktı. Mahalleli arasında tanımadık birilerini görür gibi oldu, emin olamadı.
ahşap pervazlara tutturulmuş bakır ferforjelere tutundu. Yerinden doğruldu. Balkon demirleri gıcırtıyla oynadı, yerinden yüreği hopladı. Aşağıdan bir ses yükseldi. Hatice Hanım, bak sana diyorum, o demirleri yaptırmazsan bir gün hafizan Allah düşüverirsin sokağın ortasına. Bak demedi deme. Hilmi Bey elini gözüne siper etmiş yukarı bakıyordu. Hatice Hanım şalını düzeltti, eliyle tamam der gibi yaptı. Bir bıkmadın Hilmi Bey benim demirleri düşünmekten. Ölürsek de ölürüz. Benim buralara harcayacak param yok. Vallahi benden, billahi benden parası. Yahu sizden kıymetli mi efendim? Gelin yaptıralım, ben ödeyeceğim. Siz sonra bana peyderpey ödersiniz. Hatice Hanım başını arkaya attı. Sağ ol, sağ ol. Zaten elinde avucunda ne varsa şu eve yatırmıştı. Şimdi kıt kanaat geçiniyordu. Demiri de varsın gıcırdayıversin. Dert değildi. Kimseye kalmayacak şu dünya için bu kadar uğraşılmazdı. Eliyle sokağın başını gösterdi. Ne oluyor efendim, bu ne kalabalık? Hilmi Bey elini salladı. Sormayın efendim, Asım amca rahatsızlanmış. Ambulans çağıralım demişler, bekleyecek hali yokmuş. Adamcağızın gözleri gitmiş, nefessizlikten beti benze atmış. Taksi çağırdılar şimdi, hastaneye götürecekler. Hatice Hanım elini kalbine götürdü. Dudaklarının arasında kaldı nefesi, fenalaşır gibi oldu. Ay itemeyin. Hilmi Bey başını salladı. Kalabalıkta sesler yükseldi. Taksi köşeyi dönüp acı bir frenle aniden durdu. Komşular Asım amcayı çıkardılar binadan kollarına girip. Kızı telaşla elinde çantayla koşup taksinin kapısını açtı. Adam yürümüyor da sürükleniyor gibiydi. Hatice Hanım'ın gözleri karardı. Demirlere tutundu, koltuğa bıraktı kendini. Gözlerini kapadı. Efendim, burası pek nezih bir mahalledir dediği geldi aklına Asım amcanın. Günlerce ev aramıştı. Ayaklarına kara sular inmişti. Yorgunluktan bitmişti bu mahalleye geldiğinde. Bakkalın kapısına tutunup evladım bir su Allah rızası için diyebilmişti anca. Bayılır gibi olmuştu. Koşup koluna girmiş bakkalın önüne oturtmuşlardı. Hatice Hanım kendine geldiğinde Asım amcayı görmüştü. Kocaman beyaz yüzünü çevreleyen kısa bembeyaz sakalı, açık alnı, seyrek saçları, zayıf yüzüne oturmuş koca gülümsemesiyle karşılamıştı Hatice Hanım'ı. Hatice Hanım dayanamamış dökülüvermişti o anda. 2 yıl önce bir mahalle kavgasında bıçaklanıp hastaneye kaldırılan, çok uğraşılan ama kurtarılamayan kara gözlü oğlundan başlayıp yıllardır eziyetini çektiği, sonunda ölünce Rabbinin kendisini kurtardığını düşündüğü kocasına kadar her şeyi anlatmıştı bir nefeste. Ben hayatım boyunca günlük yaşadım efendim. Hiçbir zaman kenarda köşede bir param olmadı. Buldum mu yedim, yedirdim, bulamadım mı sabrettim. Adam ölünce şu yaşlı başlı halimle nerelere giderim dedim. Gece kondumuzu yıkacaklarmış, çıkın dediler. Gidecek yerim yok, merhamet edin dedim. Ben ne bileyim ki, Allah büyükmüş de duamı duyarmış. Son gece dediler, yarın çıkacaksın teyze dediler. O gece çok ağladım, çok yalvardım. Ben öyle namaz, Kur'an bilerek büyümedim ki efendim. Anca iş öğrettiler bize. Zaten 15'imizde de everdiler. Gün yüzümü gördük ki tahsil yapalım. Bir bildiğim dua vardı. Yattım kalktım dua ettim ağladım. Allah'ım beni duyuyorsan bana bir çıkış yolu göster dedim. Duyuyormuş Rabbim. Bileydim daha evvelinden dua ederdim efendim. Asım amca sessizce dinlemişti Hatice Hanım'ı. Ağlayarak uyuduğu gecenin sabahında kapısının hararetle çalındığını, uyku sersemi kapıya vardığında genç bir delikanlının eline bir zarf dolusu para getirip bıraktığını, kocasının bilmem nerede satın aldığı hisseleri paraya çevirip getirmesini istediğini ama geciktiğini, uzun uzun özür dilediğini anlattı. Ne genci tanırdı, ne hisseyi bilirdi Hatice Hanım. Israrla sormuştu. Ali Bulgaç'tan bahsediyorsunuz değil mi evladım? Hani şu 15 gün önce ölen? Genç ısrarla evet dediyse de Hatice Hanım inanamamıştı. Sonunda genç elini öpüp gitmişti. Hatice Hanım da şimdi o parayla kalan ömrünü geçireceği küçük bir ev arıyordu. Ne kadar olursa. Ama yok, yoktu işte, yok, yok. Asım amca bakkala soğuk bir meyve suyu getirtmiş, sonra etrafına toplananları dağıtmış, Hatice Hanım'a dönüp, "Efendim, burası pek nezih bir mahalledir," demişti. "Dilerseniz ileride tam da sizin nasibinize göre bir yer var. Hemen 2 ev sonra üçüncüsü. Küçüktür, biraz da eskidir. Yani takdir edersiniz ki mahallenin hepsi eski. Restorasyona gidilmesi gerek ama
O zaman da hepimizi tahliye etmeleri lazım. Biz pek yanaşmadık, idare ediyoruz. Kabul ederseniz size orayı gösterebilirim. Hatice Hanım'ın gözleri parlamıştı. Epi topu iki oda bir salon olan iki katlı eski evi gezdirmişti Asım amca. Ev sahibinin kendisine kiralama için yetki verdiğini ama beğenirse satmak için de konuşup razı edebileceğini söylemişti. Zaten eşi vefat etti, hanımefendi de bakım evinde. Hayır diyeceğini sanmıyorum demişti. Hatice Hanım sapına sıkı sıkı yapıştığı çantasını açıp katlanmış zarfı Asım amcanın eline tutuşturmuş, aldım gitti, ne olur efendim razı edin diyerek konuyu halletmeye çalışmıştı. Şimdi hepsi gözlerinin önünden geçti. Yanaklarından süzülen yaşlar güneşin yorgun ışıklarına karıştı. Taksinin patinaj yapan lastiğinin sesini duydu. Elini kalbine götürdü. Allah'ım biliyorum sen beni duyuyorsun dedi dudaklarının arasından. Ne olur şu Asım Bey'i bize bağışla. O pek iyiydi bize. Sen de ona iyilik ver.

0: Pınar Sokağı. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziyan.

Allah Resulü Huneyn seferinden dönerken içlerinde Ebu Mahzure'nin de bulunduğu 10 kişilik bir grup aynı yolun yolcusuydu. Yolun bir yerinde Resulullah'ın müezzini namaz için ezan okumaya başladı. Henüz Müslüman olmayan Ebu Mahzure ve arkadaşları yüksek sesle müezzinin dediklerini tekrarlıyor ve onu taklit ederek alaya alıyorlardı. Resulullah onları duydu ve içlerinden en güzel sesli olanı yanına getirmeleri için bir grup gönderdi. Resulullah'ın huzuruna geldiklerinde onlara, "Yüksek sesinizi duydum, hanginizdi?" diye sordu. Herkes Ebu Mahzure'yi gösterdi, kendisi de bunu kabul etti. Bunun üzerine Efendimiz diğerlerini göndererek Ebu Mahzure'yi alıkoydu ve ona, "Kalk ezan oku," dedi. Kalktı, ancak o an Ebu Mahzure için hiçbir şey ezan okumaktan daha zor olamazdı. Rahatsız olmuş ve bir yandan da öfkelenmişti. Bu duygularla Resulullah'ın önünde ayağa kalktı ve Efendimiz ezan kelimelerini ona bizzat öğreterek okuttu. Ebu Mahzure ezan okumayı bitirince Allah Resulü içinde bir miktar gümüş bulunan bir keseyi ona verdi. Rahmet peygamberi onun kalbini İslam'a ısındırarak Müslüman olmasını arzuluyordu. Sonra onun alnına elini koydu, elini yüzüne sürdü ve göğsünden karnına kadar sıvazladı. Nihayet Resulullah, "Allah bunu senin için mübarek eylesin ve bereket senin üzerinden eksik olmasın," diye dua etti. Bu olayın ardından Müslüman olan Ebu Mahzure heyecanla atıldı. "Ey Allah'ın Resulü, Mekke'de ezan okumam için bana izin ver." Resulullah onun bu isteğini geri çevirmedi. Hazreti Peygamber'in bu tavrı karşısında kalbinde öfke ve nefretten eser kalmayan Ebu Mahzure, bundan sonra Resulullah'ın mübarek parmaklarının değdiği perçemindeki saçları ne tıraş ettirdi ne de ayırdı. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

İnsan bazen bir sözü arar. Kalabalığın içinde kendisine ulaşacak, zihnini toparlayacak, yönüne dokunacak, hayatın telaşı arasında yönünü yeniden hatırlatacak bir sözü. İşte bazen o söz bir sesle gelir. Ruha safa olur, sadra şifa, akla ziya. Düşünceyi derinleştirir, gönlü inceltir, insana nereden gelip nereye yürüdüğünü yeniden hatırlatır. Yolda refik olur, adımlarınıza eşlik eder. Yuvada huzur olur, aynı sözün etrafında gönülleri buluşturur. Gönülde sekinet olur, hayatın gürültüsü arasında insanı kendi içine davet eder. Sözde hikmet olur, yalnızca konuşmaz, düşündürür. Yalnızca anlatmaz, iz bırakır. Vakte bereket olur, geçip giden zamanı mana ile buluşturur. Hayata istikamet olur, iyiyi, doğruyu ve güzeli hatırlatır. Kalbe muhabbet olur, insanı insana, gönlü gönle yaklaştırır. Ve ömre selamet duası gibi eşlik eder. Çünkü biz biliyoruz ki radyo yalnızca bir ses değildir. Bazen bir dost, bazen bir hatırlayış, bazen tam ihtiyaç duyulan anda gönle değen bir cümledir. Şimdi yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni sesler, yeni programlar, yeni hikayeler. Ama aynı niyetle. İnsana dair olanı konuşmak, iyiliği çoğaltmak, bilgiyi hikmetle buluşturmak ve gönülden gönüle uzanan o bağı diri tutmak. Her dem bir ses, her seste bir mana, her manada hayata bırakılan güzel bir iz. Diyanet Radyo, güvenle dinleyin.

Preveze Deniz Muharebesi. Bugün denizcilik tarihinde bir destan sayılan Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü. Osmanlı donanmasıyla müttefik Haçlı donanması arasında 28 Eylül 1538'de Preveze açıklarında meydana gelen bu deniz muharebesi, Akdeniz'de Osmanlı hakimiyetini kesin olarak belirlemesi bakımından büyük öneme sahiptir. Osmanlıları Akdeniz'den uzaklaştırmak amacıyla Hristiyan devletleri arasında denizlerdeki hakimiyet mücadelesini kazanmak için bir ittifak yapılır. Ve Andrea Doria kumandasında büyük bir Hristiyan donanması meydana getirilir. Müttefik donanmanın Preveze Kalesi'ni kuşattığını haber alan Barbaros Hayrettin Paşa, 20 gemilik gönüllü filosunu önce olarak yollar. Osmanlı donanmasının gelişini öğrenen Hristiyan donanması Preveze'den ayrılır. Barbaros Hayrettin Paşa, Preveze Kalesi'ne gelip burayı tamir ettikten sonra Körfez'de hazır durumda beklemeye başlar. Aradaki güç dengesizliğine rağmen 23, 24 ve 25 Eylül'de yapılan 3 hücum Osmanlı muhafızları tarafından geri püskürtülür. Körfez'in girişi sığ olduğu için müttefik donanmasındaki kalyonlar içeri giremediği gibi giriş kapatıldığından Osmanlı donanmasının da önü kesilmiştir. ...27 Eylül Cuma günü Barbaros Hayrettin Paşa donanmasıyla Körfez'den dışarı açılır, hilal şeklinde savaş nizamı alır ve top ateşleriyle savaşı başlatır. Şaşkınlığa düşen Andrea Doria donanmasını yanlış bir manevrayla tehlikeli konuma getirir ve geri çekilmek zorunda kalır. 28 Eylül günü Andrea Doria

tekrar geri gelir. Barbaros, çok üstün olan düşman gemilerinin yarısından fazlasını o zamana kadar görülmemiş kendine has yarma ve çevirme manevralarıyla birkaç saat içinde top ateşiyle batırır. Savaş kabiliyetini kaybeden Haçlı donanmasının öteki yarısı ise gecenin karanlığından faydalanarak fenerlerini söndürüp kaçmayı başarır. Preveze Deniz Muharebesi'nin kazanılmasında Barbaros Hayrettin Paşa'nın taktiği yanında donanmadaki gemi cinslerinin de etkisi olmuştur. Haçlı donanmasında büyük galyonlar olmasına rağmen Osmanlı donanmasında sadece kadırgalar bulunuyordu. Kadırgalar manevra ve ateş kabiliyetleri bakımından üstün olduğu için süratle hareket edebiliyor, sığ yerlerde dolaşabiliyordu. Ayrıca Akdeniz kıyılarının da fiziki durumu ve iklimi kadırgalar lehine önemli bir avantaj sağlıyordu. Türk ve dünya tarihinin en büyük deniz zaferi olan Preveze Deniz Muharebesi, Osmanlı Devleti denizciliği için bir dönüm noktası olmuştur. Bu zafer sonucunda Akdeniz'de Osmanlı donanmasına karşı koyabilecek bir donanma kalmamış ve Hristiyan dünyası Akdeniz'deki hakimiyetini kesin olarak kaybetmiştir. Aynı zamanda bu zafer Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirmesi ve Osmanlı Leventlerinin artık okyanuslara ulaşabilmenin yolunu açması bakımından oldukça önemlidir. Zira zafer sayesinde denizlerde korsanların önüne geçilmiş ve böylece deniz ticareti gelişmiştir. Ayrıca Müslümanların hac yolları da güvene alınmış, hacılar korsan saldırılarına karşı korunmuşlardır. Zaferin kazanılmasında büyük payı olan Barbaros Hayrettin Paşa da tarihin en büyük deniz komutanı olarak kabul edilmiştir. O gün Osmanlı Devleti'nde şenliklerle kutlanan Preveze Deniz Zaferi bugün de Türk Denizcilik Günü olarak her yıl kutlanmaktadır.

Hepimiz bir başkasının hikayesinde iz bırakırız ama çoğu zaman bunun farkına bile varmayız. Hayatın meşgalesi kapıp götürür bizi. Sahi, insan ne zaman fark etmeye başlar? Kim olduğumuzu, neye tutunduğumuzu, ne uğruna nelerden vazgeçtiğimizi anlatan bir farkındalık hikayesi. Nar Sokağı, hafta içi her gün saat 19.45'te Diyanet Radyo'da.

Merhaba sevgili arkadaşım. Şimdi senden küçük bir şey isteyeceğim. Koltuğuna biraz daha yaslan. Elinde bir şey varsa yavaşça kenara bırak. Bütün günün yorgunluğunu da unut. Evet, işte böyle. Ha bir de dışarıdaki gürültüyü falan da duyma. Kulağını bana ver. Hazır mısın? Bence hazırsın. Sana öyle bir coğrafyadan ve öyle bir zamandan bahsedeceğim ki dinlediğinde bambaşka bir zamandan ve mekandan bahsettiğimi hemen fark edeceksin. Şimdi hayal et bakalım. Çölün tam ortasındayız. Etrafta ne bir ağaç var ne de sığınacak bir gölge. Güneş tepedeyken kumlar adeta kavruluyor. Ama gece olduğunda hava bir anda soğuyor. Gökyüzünde o kadar çok yıldız parıldıyor ki elini uzatsan birini tutacakmış gibi hissediyorsun. İşte bu çölün tam kucağında, dağların arasında gizlenmiş vadide bir şehir duruyor. Mekke. Bu şehirde hayat, Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'in elleriyle inşa ettiği o mübarek yapının Kabe'nin etrafında dönüyor. Ama bildiğin gibi bir şehir değil burası. O zamanlar Mekke'de zifiri bir karanlık var. İnsanlar bir olan Allah'ı unutmuş, elleriyle taştan tahtadan yaptıkları putların önünde eğiliyor, yardımı o acımasız putlardan bekliyorlar. Hatta acıktıklarında helvadan yaptıkları putları yiyecek kadar akıllarını kaybetmiş durumdalar. Şaka yapmıyorum, gerçekten yaşanmış şeylerden bahsediyorum. Sadece akılları değil, insanların kalpleri de kirlenmiş. Güçlü olanın zayıfı ezdiği, yetimlerin hakkının hiç tereddüt edilmeden yendiği, merhametin adeta toprağa gömüldüğü bir zaman yaşanıyormuş. İnsanlar bir tüccar Mekke'ye geldiğinde malını gasp etmekten çekinmiyor, kimse kimseye güvenemiyormuş. Senin anlayacağın karanlık sadece sokakları değil, ruhları da kaplamış. Peki böyle zifiri bir karanlığın ortasında artık hiçbir şey düzelmez dendiği, umutların tükendiği anda ne oluyormuş biliyor musun? Mekke'nin en köklü ve saygın ailesinde Haşimoğulları yuvasında tatlı ve heyecanlı bir bekleyiş başlamış. Tüm şehre yayılan o karanlığın aksine bu evin içi pırıl pırıl bir sevinçle aydınlanıyormuş. Çünkü Amine annemiz bir bebek bekliyormuş. Amine annemiz evinde bu büyük günü heyecanla beklerken bir yandan da üzülüyormuş. Çünkü bebeğinin babası Abdullah aylar önce bir ticaret kervanıyla çıktığı yolda Medine'de vefat etmişti. Bebeğinin babasını hiç göremeyecek olması Amine annemizin yüreğini burkuyordu. İşte hem bu hüzün hem de o tatlı heyecan sürerken bahar mevsimi gelip çatmış. Rebiülevvel ayının 12. gecesi sabaha karşı gökyüzü yavaş yavaş aydınlanmaya başlamış. Yıldızlar sanki bu müjdeli anı kutlamak istercesine şıl şıl parıldarken çölün o sert ve soğuk rüzgarı bile ılık bir esintiye dönüşmüş. Derken Mekke'nin dört bir yanını sanki görünmez bahçelerden gelen mis gibi bir koku sarmış ve o huzurlu evde minik bir bebek dünyaya gözlerini açmış. Amine annemiz hemen bebeğin dedesi Abdülmuttalib'e haber göndermiş. Abdülmuttalib müjdeyi alınca sevinçten havalara uçmuş. Koşarak eve gelip biricik yetim torununu kucağına almış. Mis kokusunu içine çekince gözleri dolmuş. Onu sevgiyle bağrına basıp Kabe'ye götürmüş. Allah'a şükredip dualar etmiş. Sonra da bu mübarek doğumun şerefine Mekke halkına büyük bir ziyafet vermiş. Ardından

0: torununa o topraklarda daha önce pek duyulmamış bir isim vermiş. Muhammed. İnsanlar şaşkınlıkla neden atalarının isimlerinden birini koymadın da bu ismi verdin diye sorduklarında Abdülmuttalip, istedim ki hem gökte Allah hem de yeryüzünde insanlar onu övsün cevabını vermiş. O gün Mekke sokaklarından geçenler, putların önünde eğilenler, neye şahit olduklarının henüz farkında değildiler. Bu yetim çocuğun büyüdüğünde sadece o çölü değil, bütün dünyayı merhametle, adaletle ve sevgiyle değiştirecek o son peygamber olacağını henüz tahmin bile edemiyorlardı. O doğduğunda sadece bir bebek doğmamıştı. Dünyadaki tüm karanlıklar ilk darbesini almıştı. Şimdi soruyorum sana, hiç kimsenin okuma yazma bilmediği, gücü yetenin güçsüzü ezdiği o acımasız çölde, babasız doğan bir yetim çocuk dünyayı değiştirmeye nasıl başladı dersin? Cevabı aceleye getirme, düşünecek çok vaktin olacak. Bir sonraki bölümde o yetim çocuğun süt annesi Halime'nin yanına bıraktığı ilk izlerin peşine düşeceğiz. Neler olduğunu şimdiden merak edebilirsin. Çünkü gerçekten buna değer. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet ol.
1: Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

0: Ay vururken, sabaha gün doğarken ve siz bizi dinlerken Diyanet Radyo, Diyanet Radyo, Diyanet Radyo, biz de sizi dinliyoruz.
1: Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası. Hazırlayan ve sunan Zeynep Yeşildal Aktaş.

0: Merhaba Diyanet Radyo'nun kıymetli dinleyicileri. Geçmişin hazinesi, geleceğin mirasına hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü, Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı'nın bünyesinde bulunan yazma eserlerin yolculuğundan bahsedeceğiz. Raflarında keşfedilmeyi bekleyen bu sessiz şahitlerin zamanına gidecek, günümüze ulaşan kadim bilgilerini sizlerle paylaşacağız. Sadece bağışlarla büyüyen bu büyük hazine için Başkanlık Merkez Kampüsümüzde müstakil bir kütüphane binası inşa edilmiş, bünyesinde alanında uzman kadrosuyla özel bir yazma eserler bölümü oluşturulmuştur. Yazma eser nedir? Yazma eser, elle yazılarak ortaya konan her çeşit kitap, risale, murakka, mektup, levha ve belgelerin ortak ismidir. İslam dünyasında mahdut, el yazması gibi kelimeler kullanılarak belirtilirken, Batı dillerinde manuscript kelimesiyle ifade edilmektedir. Yazma eserlerin kurumumuza ulaşma süreci ise şu şekilde gerçekleşir. Başkanlığımıza ulaştırılan yazmalar, imzalı teslim tesellüm belgesiyle kabul edilip envantere kaydedilir ve durum tespiti yapılır. Ayrıca bağışçıya teşekkür belgesi hazırlanır. Eserlerin sıhhati ve emniyeti için sterilizasyon cihazına alınır. Demirbaş ayracı yerleştirilerek iç ve dış ölçümleri alınır. Eserlerimiz yüz tanıma sistemiyle girilen yüksek güvenlikli, iklimlendirmeli ve korunaklı kompakt dolaplarımızda ilk muhafazasına kavuşur. Yazma eserlerde çalışan uzmanlarımız, müellif, müstensi, hat, kağıt, cilt, mühür ve temellük kayıtları gibi 40 farklı başlıkta detaylı inceleme yaparak katalog bilgilerini oluşturur. Ardından uzmanlarımızca kondisyon tespiti ve varak numaralandırması yapılarak dijitalleştirme aşamasına geçilir. Kütüphanemizde bulunan eserler son teknoloji dijitalleştirme makinelerinde uygun ışık koruması altında yüksek çözünürlükle taranmıştır. Yapılan son kontrolün ardından eser üzerine okumayı engellemeyecek şekilde kurum logosu filigranı eklenmiştir. Katalog ve dijitalleştirme işlemleri tamamlanan eserler, yazmaeserler.diyanet.gov.tr adresi üzerinden tüm dünyanın erişimine açılmıştır. Bugün koleksiyonumuzda 8801 demirbaş olmak üzere, risaleleriyle birlikte yaklaşık 18500 eser yer almaktadır. Sistemimize kayıtlı milyonlarca dijital kaynak, binlerce araştırmacının istifadesine sunulmuştur. Ayrıca kütüphanemiz, dünya ölçeğinde nadir bulunan pek çok yazma esere de ev sahipliği yapmaktadır. En dikkat çekici özellikle bulunan birkaç eserimiz ise, hat sanatımızın piri Şeyh Hamdullah, Hafız Osman ve Kazasker Mustafa İzzet Efendi'ye ait nefis murakka ve cüzler. Büyük Selçuklu Veziri Nizamül Mülk'ün Fatih Sultan Mehmet Han'ın kütüphanesinden günümüze ulaşan ünlü siyasetnamesinin en eski nüshası. 12. yüzyıla ait Selçuklu döneminin satır arası Farsça tercümeli Kur'an-ı Kerim'i, Ebu Leys Es-Semerkandi'nin Tembihül Gafilin eserinin nadir nüshası koleksiyonumuzun eşsiz parçalarındandır. Her geçen gün artan eser sayısıyla zenginleşen kütüphanemiz, geçmişin birikimini yarınlara taşıyan emin bir limandır. Başkanlığımızda bulunan bir diğer kısım ise restorasyon ve konservasyon bölümüdür. Bu bölümde zamanın yorgun düşürdüğü yazma eserlerin restorasyon ve konservasyon süreciyle yeniden hayat bulma hikayesinden bahsedeceğim. Tarihi bir yazma eser, bölümümüze adım attığı anda adeta sessiz bir zaman yolculuğunun incelenmesi başlar. Uzman restoratör ve kimyagerler, kağıdın yorgun dokusunu, mürekkebin muhtevasını ve zamanın o esere bıraktığı izleri büyük bir dikkatle çözümler. Eserin o andaki hali, dijital kayıtlar ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflarla belgelenir. Böylece geleceğe kalacak kapsamlı bir arşiv künyesi oluşturulur. Diyanet Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, bugünkü programımızda Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi'nde bulunan yazma eserlerin oluşum sürecini konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
1: Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası. Hazırlayan ve sunan Zeynep Yeşildal Aktaş.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Hüsnü Hal.
0: Henüz 5 yaşındaydı çocuk. Dünyadan habersizdi. Dünyada ondan. Annesi ve kardeşleriyle birlikte derme çatma bir evde yaşıyordu. Babası başka bir ülkeye sürgün edilen zayıf, uzun boylu bir adamdı. Yüzünü hayal meyal hatırlıyordu. Görse tanıyamazdı ama dayak yemekten yüzü gözü şişmiş bütün adamların yüzünü babasının yüzüne benzetirdi. Zaten yaşadığı kamptaki adamların yüzleri birbirine çok benzerdi. Avurtları bir mengenede sıkılmış gibi çökük dururdu. Elmacık kemiklerini kaplayan derileri iyice incelmiş ve gözleri yuvalarından fırlayacak gibi bakarlardı. Çeneleri her zaman sıkı sıkıya kapalıydı bu adamların. Ağızlarını açtıklarında eksik dişleri ve ellerini gösterdiklerinde tırnaksız parmakları fark edilirdi. Çocuk bu adamları çok severdi. Onlar da küçük çocuğu. Çok büyümeden bu adamların neden böyle göründüklerini öğrenecekti ve bu neden onu gördüğü adamlar gibi olmaktan geri bırakmayacaktı. Sonunda onun da birkaç dişi eksilecekti. Çocuğun arkadaşları da kendisine benziyordu. Aynı ağaçtan toplanarak küçük bir kaba sıkıştırılmış irili ufaklı zeytin taneleri gibiydiler. Tıkıştırıldıkları çukur tabaklarda üzerlerine gelen sivri çatallardan kaçışmaya çalışırlar, lakin birer birer yakalanarak eksilirlerdi. 3000 yaşında olduğu söylenen, göz bağlayıcılıkta ustalaşmış çöl sürgünü bir hortlağın demir çenesi tarafından öğütülürlerdi. Neredeyse yok denecek kadar kısacık kesilmiş saçları, güneş altında susuz kalmaktan sararmış otlara benzerdi. Toprağa sıkıca tutunmuş, vakti geldiğinde yeşermeyi bekleyen otlara. Yürekleri pamuklara sarılmış ay ışığı gibi parlak ve yumuşacıktı ama ayakkabısız yürümekten ayak tabanları sertleşmişti bu çocukların. İyi beslenemedikleri gibi eğitimden de mahrum bırakılıyorlardı. Yeryüzünün hiçbir ülkesinde hiçbir çocuğun oynamadığı tuhaf oyunlar oynarlardı. Mermilerden kaçma, bombalardan saklanma ve hayatta kalma oyunları. Henüz 5 yaşındaki çocuk da silah seslerini, bombaları, gece yarısı götürülen ve dövülen adamları hep oyunun bir parçası sanıyordu. Yontulmuş birkaç tahta parçası, irili ufaklı deniz taşları ve boş mermi kovanları sayılmazsa oyuncağı da yoktu çocuğun. Zamanla büyüdü küçük çocuk. Onu hapseden duvarlarda büyüdü. Bir yanı duvar, diğer yanı denizdi. Duvarı aşıp dışarı çıkmasına da, yüzerek denize geçmesine de izin verilmiyordu. Çatısı olmayan bir hapishanede çürümeye bırakılmışlardı. Üstelik hayatta kalmakla suçlanıyorlardı. Topraklarını savunmak, işkenceye rıza göstermemek suçların en büyüğüydü. Taşlar tanklara karşı suçluydu. Derisi kemiğine yapışmış eller silahlara karşı suçluydu. Babalar vatanını, anneler evladını korumakla suçluydu. Gövdeleri bombalara siper olmakla suçluydu. Sevmek suçtu, gülmek suçtu, kalmak suç, gitmek suçtu. Küçük çocuk büyümüş ve ömrünün baharında, henüz ilk gençlik çağında birçok akranı gibi herhangi bir gerekçe gösterilmeden bilekleri kelepçelenmişti. Yaşadığı şehir böyleydi. Çocuklar büyüdükçe hapsedildikleri yerler küçülüyordu. Büyük duvarlar küçük çocuklar için, küçük hücrelerse büyük insanlar içindi. Artık bir genç olduğu için taşların insan kanı koktuğu, ışığın karanlık tarafından yutulduğu, donmuş kemiklerin buz parçaları gibi çatır çatır kırıldığı ve mahkumların günlerce aç bırakıldığı hücrelere hapsedilebilirdi. Öyle de oldu. Sevdiği her insanın öldürüleceğiyle tehdit edildi. Vücudu iyileştirilemez şekilde dövüldü ve inandığı her değer aşağılanarak eziyet edildi. Elbette dişleri de söküldü. küçükken gördüğü ağzı kapalı adamlar gibiydi artık. Ancak vazgeçmedi. Güneş kendisini ısıtmıyordu ama onun varlığını biliyordu. Ayın ışığı bulunduğu hücreyi aydınlatmıyordu ama gökyüzünde parladığını biliyordu. Tıpkı bir gün özgür olacağını bildiği gibi. Umudunu yitirmedi. Nehirden denize kadar özgür olacağı bir günü düşledi. İşte o an demirden kubbeler birer kağıt gibi yırtıldı. Parmaklıklar tel gibi büküldü ve bileklerindeki zincirler kırılarak bin parçaya bölündü. Gökyüzü çocukların önüne serilmiş, duvarlar yıkılmıştı. Denizin üstünden batan güneşi seyrederken hayal etti kendini ve gün batımına gülümsedi. Bu da tüm hikayeler gibi iyi bitmeliydi. Çocuklar sonsuza kadar mutlu yaşamalıydı. Aslında böyle acılar hiç yaşanmamalıydı. Zaten yaşanmadı da. Modern dünyada, şu medeni çağda çocukların katledilmesi mümkün olabilir miydi? Dünya buna sessiz kalır mıydı? Böyle bir soykırıma göz yumulur muydu hiç? Koca koca ordular buna müsaade eder miydi? İnsan hakları vardı bir kere, hatta savaşın bile bir ahlakı vardı. Sonra çocuklar masumdu. Çocukları kim rahatlıkla öldürebilirdi ki? İki cihanın tüm kötüleri bir araya gelse, hepsi bir bedene girip surete bürünse bile bunu yapamazdı. Bunu yapan insan olamazdı. Bunu yapan insan olarak kalamazdı. Neyse ki bunlar yaşanmadı da, böyle bir leke milyarlarca insanın alnına sürülmemiş oldu. Eğer yaşansaydı, bu utançla kimse yaşayamazdı. Öyle film seyreder gibi izleyemezdi kimse. Ayağa kalkar, karşı çıkar ve asla buna izin vermezdi. Kim kendi çağının zalimine sessiz kalanlardan olmak ister ki? Geçmişteki bütün zalimlerin cezasını bulduğunu bildiği halde hem de...

fırtınalar itse beni aşkın dağına. Sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına. Sensiz olmaz ki bu sevda, sen bilir misin? Sen bilir misin?

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Sana sorulmadan söz söyleme. Kırmızı dil ömür kısaltır.

O binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

gün başlıyor. Başlıyor. Dünyada, Türkiye'de ve hayatımızda neler oluyor? Günün gündemi, önemli haberler, kültür ve sanattan seçkiler. Sorularınız, düşünceleriniz, sözleriniz. Ve güne eşlik eden seçkin ezgiler. Haberdar olmak ve paylaşmak için günün ilk sözü sizde. Zahide Ülkü Bakiler'in sunumuyla güne başlarken hafta içi her sabah saat 7'de Diyanet Radyo'da.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selam Aleyküm Cennet Radyo. İstanbul'dan herkese hayırlı akşamlar. Seyreyle güzel, Kudret-i Mevla neler eyler eserini şu an Diyanet Radyo dinleyenler ve çalışanlar için çalmaz rica ediyorum. Selam ve dua ile hayırlı akşamlar.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Merhaba Diyanet Radyo. Ben Konya'dan Yusuf Recep.
2: Ben de Konya'dan Gündür Erba.
3: Sağ kardeşlerden.
1: Gülahmet Milayis'in Çalımsız Babam Edin için onu çok seviyoruz.

0: hayırlı akşamlar Diyanet Radyo dinleyenleri. Ben Esra. Cengiz Üskan'dan İzker isimli Ezgi'yi mümkünse çalarsanız çok sevinirim. Bu Ezgi'ye çok kıymet verdiğim can özüm armağan ediyorum. Hayırlı akşamlar.
1: Bilir misin halim nedir sultan?

Hayırlı akşamlar, selamlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Ben Mersin'den Emin. Şimdi Mustafa Cihat'tan Seni Anlatamam ilahisini eşim ve tüm Diyanet Radyo dinleyicileri için çalıyoruz. Teşekkürler. Hayır.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Gel Esma, dikkat et, kayma sakın. Tut elimden.
1: Tamam, tuttum. Dur ben de Selma'ya yardım edeyim.
0: Allah senden razı olsun Esma. İyi ki bana senin gibi bir eş nasip etti.
1: Allah senden de razı olsun Cafer. Selma, Selma, bu tarafa gel. Aynı tekneye binelim biz.
2: Hah, gördüm seni. Tamam, geliyorum.
0: Bunca yolun kahrını çektin. Bunca zahmete katlandın. Benimle birlikte ta Mekke'den çıkıp aç susuz Habeş diyarına geldin.
1: Bütün zorlukları bilerek geldim ben Cafer. Allah'a ve Resulüne iman ettim. Bu yolda başıma ne gelecekse razıyım. Yeter ki Allah ve Resulü benden razı olsun. Yolmuş, çileymiş, zahmetmiş. Benim için önemi yok bunların.
2: Geldim. Bana yardım et lütfen.
1: Gel Selma. Tut elimi.
2: Tamam.
0: Allah sana iman dolu bir kalp vermiş Esma. Şu deniz nasıl suyla doluysa senin kalbin de imanla dolu.
1: Buradaki herkesin öyle.
0: Elhamdülillah. Bizim teknemiz de dolmuş bu arada. Söyleyeyim de diğerlerine binsinler. Osman, Ebu Seleme, diğerleriyle birlikte şu tekneye binin siz de. Son bir yolculuk daha Esma. Buradan kuzeye doğru 100 fersahtan fazla bu teknelerle gideceğiz. Şu Ayba Limanı'na vardıktan sonra oradan Medine'ye geçeriz.
1: Allah yardımcımız olsun.
0: Amin. Allah bu topraklara, bu toprakların yumuşak kalpli ve adaletli kralına rahmet etsin.
1: Amin. Bu zor zamanlarda bize çok yardımcı oldun. Bu toprakların her zaman huzurlu olması için dua edeceğim. Güle güle Habeş diyarı. Allah seni bereketlendirsin.

0: Sonunda geldik. Bak Esma, şurası Medine.
1: Çok şükür Allah'ım. Şehre girmeden biraz dinlensek olur mu Cafer?
0: Olur tabi. Diğerlerini de söyleyeyim. Dostlarım, Medine'ye geldik sayılır. Lakin şehre varmadan biraz dinlenelim derim. Az bir yolumuz kaldı. Güneş tepedeyken yormayalım kendimizi.
2: Haklısın. Bence de biraz dinlenelim. Şehir göründüğüne göre acele etmemize gerek yok.
3: Evet, dinlenelim biraz.
1: Selma, iyi misin?
4: İyiyim, çok şükür. Ama gerçekten çok yoruldum.
1: Gel biz şöyle gölgeliğe geçelim.
4: Tamam.
1: Al biraz su iç hadi.
4: Teşekkür ederim. Elhamdülillah.
1: Çok yorulmuş gibisin Selma.
4: Yo, çok yorulacak ne var ki? 6 üstü 7 günlük deniz yolculuğu.
1: 6.
4: Ha, 6 mı? Demek o kadar az sürmüş. 7 gün olsa gerçekten uzun olurmuş.
1: Ha, haklısın. 7 gün olsa ne yapardık?
4: Değil mi? Çöl yolculuğunda da 10 günden sonrasını saymazsak yorulacak bir şey yok aslında.
1: Öyle tabii. Tepede cayır cayır bir güneş. Geçilecek bir Hicaz çölü. Bir de kaybolan su kuyuları. Ufak tefek şeyler zaten.
4: Evet. Her yolculukta olan sıradan şeyler değil mi?
1: Kesinlikle.
4: Ama benim gördüğüm kuyu gerçekti.
1: Sadece her yaklaştığında o da biraz uzaklaşıyordu.
4: Çok yaklaşmıştım.
1: Kesinlikle öyle. Ama o senden biraz daha hızlı gibiydi.
4: Allah senden razı olsun Esma. İyi ki yanımdasın.
1: Senden de Selma. Sen de iyi ki benimlesin. Yoksa bu yolculuk benim için daha zor olurdu.
4: Kesinlikle öyle.
1: Evet.
5: Mekkeli müşriklerin dayanılmaz işkenceleri karşısında Habeşistan'a hicret eden Müslümanlar nihayet Medine'ye dönmeye başlamışlardı. Uzun süren hasret yıllarının ardından sevdiklerine kavuşmuşlar, Allah'ın Resulü'nü dünya gözüyle tekrar görmenin bahtiyarlığına erişmişlerdi. Medine'deki Müslümanlar yıllarca kendilerinden uzakta kalan dostlarını karşılamış ve bağırlarına basmışlardı. Medineliler, muhacirlerden Habeşistan hatıralarını dinlemek için toplanmışlardı. Rahmet peygamberi de aralarındaydı.
0: Hoş bulduk ya Resulallah.
2: Hoş bulduk.
6: Müsaadenizle ya Resulallah. Uygun görürseniz misafirlerimizi şöyle oturtalım. Anladım. Peki ya Resulallah. Resulullah'ı duydun, hadi hızlıca git. Bahçededir şimdi. Çağırdığını söyle. Dediklerini hazır edip gelsin hemen.
7: Tamam.
6: Hoş geldiniz Cafer. Sizi görmek ne güzel.
0: Hoş bulduk Talha. Sizleri görmek de öyle.
6: Şöyle buyurun. Zübeyir, yardımcı ol lütfen misafirlerimize.
7: Tamam. Osman, Ebu Seleme, buyurun şöyle geçin.
2: Sağ olasın.
8: Tamam. Sağ ol Zübeyir.
7: Sizler de sağ olun.
5: Muhacirler, Ensar kardeşleri tarafından ilgiyle karşılandılar ve ağırlandılar. Yüzler gülüyor, kalpler kaynaşıyordu. Sohbet esnasında rahmet peygamberi onlara yöneldi ve Habeş diyarında gördüğünüz ilginç olayları bizimle paylaşabilir misiniz dedi.
0: Elbette ey Allah'ın Resulü. Birçok şeye tanıklık ettik orada. Müsaadenizle karşılaştığım ilginç bir olayı anlatmak isterim.
5: Allah'ın elçisi tebessüm etti ve devam etmesini söyledi. Sahabiler de merak içinde anlatmasını istediler.
6: Evet Cafer, anlat lütfen.
7: Evet Cafer.
0: Sokağa bakan bir gölgeliğin altında oturmuş sohbet ediyorduk. Ebu Seleme ve Osman da vardı.
2: Evet, Mekke'de geçen günlerimizden bahsediyorduk.
0: Tam o esnada yaşlı bir rahibe geçti önümüzden. Böyle siyahlar içinde biri, başının üstünde su testisi taşıyordu. Biraz yürümüştü ki ileride bir gençle karşılaştı. Tam o gencin yanından geçmişti ki geçer geçmez o genç döndü. Hiçbir neden yokken yaşlı rahibeyi birdenbire arkasından itti. Kadıncağız daha ne olduğunu anlayamadan yere düştü.
6: Allah Allah.
0: Sonra kadın hemen yerden kalktı. Hiçbir şey yapmadan gence öylece baktı. Sonra kaşlarını çatarak Ey zalim.
9: Allah kürsüyü kurup gelmiş geçmiş herkesi huzurunda topladığında, eller ve ayaklar konuşup yaptıklarını anlattıklarında, Allah'ın huzurunda benim halimle kendi halinin nasıl olduğunu öğreneceksin
0: dedi.
5: Allah'ın Resulü burada söze girdi ve rahibe doğru söylemiş dedi. Sonra bu sözünü bir daha söyledi. Hazreti Peygamber kafasını kaldırıp orada bulunanların gözlerine baktıktan sonra zayıfların güçlülerden hakkını alamadığı bir toplumu Allah günahlarından arındırıp nasıl temize çıkarır dedi.
6: Hadislerin hikayeleri.
10: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken,

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutatku Bilik'te. Duyana, dinleyene.
2: Kim sadece bugünlük sevinç, rahat olmak dilerse yarın sıkıntı çeker. Bugün rahat olmayı düşünen yarın sıkıntıya düşer.

Biz de sizi dinliyoruz. Beri gel beri. Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ey dost! Bil ki her nimetin ardında onu bize sunan yüce bir lütufkarın eli vardır. Gönül gözüyle bakınca her nimet birer pınar misali akar ve bize ulaşır. Bu pınardan kana kana içmek, nimetin tadına varmak elbette güzeldir. Lakin asıl güzellik bu nimeti göndereni hatırlayıp şükretmekte gizlidir. Şükür gönlümüzün Rabbimizle buluştuğu bir kapıdır. O kapıdan geçtiğimizde sadece nimeti değil, o nimeti gönderenin sonsuz rahmetini de hissederiz. Nimete şükretmek nimetin kendisinden daha kıymetlidir. Çünkü şükür gönülleri arındırır ve yüceltir. Şükretmek sadece dilde değil, amelde de olmalıdır. Her şükür bir ibadet gibi yapılmalı, kalpten gelmeli ve eylemlere yansımalıdır. Ey gönül dostu! Söylediklerime kulak ver, sen aklını başına al da şükür tuzağıyla nimet avla. Gönlünde şükür ateşini yakan iç huzuruna erer. Dünyaya daha geniş bir pencereden bakar. Her nimetin ardında bir rahmet gizlidir ve her rahmet şükredilmek ister. Nimeti görebilmek, ona layıkıyla şükretmekle mümkündür. Öyleyse her nimette onu hatırla ve şükrünü dilinden düşürme. Zira şükür nimetin en güzel süsüdür ve o süs her şeyi daha parlak ve anlamlı kılar.

Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan sessiz bir miras. Her sayfasında ilmin, düşüncenin ve medeniyetin izlerini taşıyan yazma eserler. Kimi zaman bir alimin sözü, kimi zaman bir medeniyetin hafızası, kimi zaman da çağları aşan bir bilgi. Diyanet İşleri Başkanlığı, Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Arapça, Osmanlıca ve Farsça el yazma nadide eserlerin izinde geçmişe yolculuk ediyor, tozlu raflardaki hazineleri geleceğe taşıyoruz. Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.

canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

İnsan bazen bir sözü arar. Kalabalığın içinde kendisine ulaşacak, zihnini toparlayacak, gönlüne dokunacak, hayatın telaşı arasında yönünü yeniden hatırlatacak bir sözü. İşte bazen o söz bir sesle gelir. Ruha safa olur, sadra şifa, akla ziya. Düşünceyi derinleştirir, gönlü inceltir, insana nereden gelip nereye yürüdüğünü yeniden hatırlatır. Yolda refik olur, adımlarınıza eşlik eder. Yuvada huzur olur, aynı sözün etrafında gönülleri buluşturur. Gönülde sekinet olur, hayatın gürültüsü arasında insanı kendi içine davet eder. Sözde hikmet olur, yalnızca konuşmaz, düşündürür. Yalnızca anlatmaz, iz bırakır. Vakte bereket olur, geçip giden zamanı mana ile buluşturur. Hayata istikamet olur, iyiyi, doğruyu ve güzeli hatırlatır. Kalbe muhabbet olur, insanı insana, gönlü gönle yaklaştırır. Ve ömre selamet duası gibi eşlik eder. Çünkü biz biliyoruz ki radyo yalnızca bir ses değildir. Bazen bir dost, bazen bir hatırlayış, bazen tam ihtiyaç duyulan anda gönle değen bir cümledir. Şimdi yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni sesler, yeni programlar, yeni hikayeler. Ama aynı niyetle. İnsana dair olanı konuşmak, iyiliği çoğaltmak, bilgiyi hikmetle buluşturmak ve gönülden gönüle uzanan o bağı diri tutmak. Her dem bir ses, her seste bir mana, her manada hayata bırakılan güzel bir iz. Diyanet Radyo, güvenle dinleyin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. El-Mü'min. Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanlara eman verip koruyan, rahatlatan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Hayatımızın tam da ortasında olan bir kelime, mümin. O yüzden gelin önce bu kelimenin tam olarak ne anlama geldiğine bakalım. Mümin kelimesi, güven içinde bulunmak anlamına gelen, emin kökünden türemiştir ve inanıp tasdik eden, başkalarının güvenli olmasını sağlayan, sözüne, vaadine güvenilen demektir. Allah'ın insana sunduğu en büyük nimetlerden biri emniyettir. Sürekli malımız, canımız, namusumuz için endişe ettiğimizi düşünsenize. İnsanın zihnine, ruhuna ne büyük bir eziyet. Ama biz böyle endişeler taşımıyoruz. Rabbimiz bize bir iç ferahlığı vermiş. Bizi korkularımızdan emin kılmış. Bu da aslında bize yaşama sevinci veriyor. Enerjimizi hayra harcamamız için yol açıyor. Yani Rabbimizin Halık isminin tecellisi olan hayatımız, mümin isminin tecellisiyle devam ediyor diyebiliriz. Bir de mümin kelimesinin iman kavramına dayanan tarafı vardır ki, el-mümin olan Rabbimizin, kullarının imanını ve samimiyetini tasdik eden, sıdkını onaylayan olduğunu bize ifade eder. Kalplerimize iman çekirdeğini koyan Rabbimizdir ve bizdeki şüpheleri en başından bu imanla giderir. Biz büyüdükçe, kulağımızdan, gözümüzden beslendikçe farklı düşüncelerle yüklenir ve kendi şüphelerimizi

bitebiliriz. Bu şüphelerin üzerine gidip araştırıp temizleyebilir yahut onların imanımızın temelini sarsmasına müsaade edebiliriz. Bu bizim gidişatımıza ve tercihlerimize kalmış. Lakin hepimiz biliriz ki iman asıl olarak Allah'tandır. Bizim meylimiz Rabbimizin yol açmasını sağlar. Bu yüzden hep şükrederiz. Elhamdülillahi ala dinil İslam ve ala tevfikil iman ve ala hidayetir Rahman. İslam dinim için, iman tevfiki için ve Rahman'ın hidayeti için hamdolsun Rabbime. Bize imanı veren Rabbimiz, hayatımızda korktuğumuz ne varsa onlardan kendisine sığındığımızda, eman ya Rab dediğimizde bizi geri çevirmez. Kendisine iman eden, güvenenden yüz çevirmek mümin esmasına yakışmaz. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Bana yakışan her şeyden önce iyi bir mümin olmaktır. Müminlik beni ben yapan sıfatlarımdan biridir ve benim bu dünyadaki varlık amacım iyi bir mümin olmaktır aslında. Bu sıfatın hakkını vermek için de etrafımda bulunan insanların emniyetini kazanmalıyım, emin bir insan olmalıyım. Bunun için de ahlakımı güzelleştirmem gerek elbet. Sözüne, ameline, hal ve hareketlerine güvenilen biri olmam gerek. Benim olmadığım yerlerde de insanların beni anarken o yalan söylemez, yanlış, eksik iş yapmaz, güvenilirdir demesini sağlamam gerek. Hatırlar mısınız sevgili dinleyicilerimiz? Efendimizin halk arasında onu en kıymetli kılan vasfı neydi? Güvenilir oluşu değil mi? Sırf bu yüzden peygamberlik geldiğinde inkarcıların birçoğu iftira atamadılar, suçlayamadılar, yalancısın diyemediler. Çünkü onun el-emin olduğunu çok iyi biliyorlardı. O halde bana yakışan da Efendimiz gibi sağlam durmaktır. Hem bu hal bende yerleşince insanların hidayetine de vesile olabilirim. Ama elbette önce bana iman bütünlüğü gerek ki ayaklarım yere sağlam bassın. Peki ben iman bütünlüğümü nasıl sağlarım? Bir şeye inanmanın 3 mertebesi vardır. Bu mertebelerin 3'ünü birden sağlamak imanı parlatır. Birincisi kalp ile tasdiktir. Biz Kitab-ı Mübin'le bize inen ve Efendimiz Aleyhisselam'la bize bildirilen her şeyin doğruluğuna gönülden inanarak kalbimizi teslim ederiz. İkincisi, dille tasdiktir. Gönülden inandığımız her şeyin doğruluğunu insanlara ifade ederiz. Rabbimin bana bildirdiklerine inancım tamdır ve ben bu yolu seçtim. Benim dinim, yolum, izim bellidir deriz. Üçüncüsü, amelle tasdiktir. İnandığımız dinin gereklerine göre hareket ederiz. Bir yola girildi mi, işin icabı neyse onu yapmak gerekir. Bize de farzları yerine getirmek, haramdan sakınmak düşer ki hangi yol üzerinde bulunduğumuz belli olsun. Şimdi anladık ki yolun başı kalple tasdik. İşin esası burası. Bunu hiçbir şekilde bırakmayacağız. Zaten bir insan kalbiyle tasdik etmediği bir şeyi diliyle tasdik ediyor gibi gözükse de, amel ediyor gibi gözükse de bir kıymeti harbiyesi yoktur. Ne Allah katında ne kullar gözünde. Hatta biliriz ki yalnızca diliyle tasdik edip kalbi aksini hissedene münafık denir. Rabbim bizi korusun. Dille tasdik etmeye gelince, zorda kalınca sustuğumuz olabilir, susturulduğumuz haller olabilir. Kalbimizde iman baki kaldığı müddetçe küfre düşmüş olmayız biiznillah. Ancak ortada hiçbir engel yokken imanı kalbimizde saklayıp insanlara inandığımız gerçekleri ifade etmezsek eksik kalmışız demektir. Kalbimizle inanıp dilimizle ifade ettiğimizde ise zaten amel kendini gösterir. İnsan kendini ameliyle Rabbine göstermek ister. Bu bir ağaç gibi azametli bir güzelliktir aslında. Kalbimizle tasdik eder, köklerini derinleştiririz. Dilimizle tasdik eder, gövdesini gökyüzüne yükseltir, büyütürüz.

Elimizi ortaya koyarak çiçek açtırır, meyve verdiririz. Rabbimiz bizi kökü gövdesi sağlam, çiçek açıp meyve veren bereketli ağaçlar eylesin. Ey imanı kalplere perçinleyen ya mümin! Bize ikram ettiğin şu ömrü senin yoluna harcayan halis kullardan olmayı diliyoruz senden. Bizleri itikadı tam, kalbi temiz, ahlakı Kur'an ahlakı olan kullarından eyle. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden.

akıbetimizi hayreyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma, dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Habibullah'ı sevmek, Hazreti Amine gibi. Son nefesinde elinden şefkatle tutup seslenmişti ona. Ey dehşetli ölüm okundan Allah'ın yardım ve ihsanıyla 100 deve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Allah seni aziz ve devamlı kılsın. Eğer rüyada gördüklerim doğruysa sen celal ve ikram sahibi olan Allah tarafından Adem oğullarına peygamber gönderileceksin. Sen ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin. Allah seni putlardan koruyacak ve alıkoyacaktır. Her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Evet ben de öleceğim. Fakat ismim ebedi olarak yad edilecektir. Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş, arkamda hayırlı bir yad edici bırakmış bulunuyorum. Ve huzurla kapanan anne gözleri ve acıyla ıslanan minik göz bebekleri. Seneler sonra bir sefer dönüşünde Ebva'dan geçerken aziz ve muhterem annesinin kabrini ziyaret ediyor ve ağlıyordu. Onun ağladığını görünce sahabe de ağlamaya başladı ve gözyaşlarının sebebini söyledi. Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırla. Habibullah'ı sevmek, Necaşi gibi. Habeşistan'a hicret eden Mekkeli Müslümanları dinleyince kendini tutamadı. Sizi ve yanından geldiğiniz zatı tebrik ederim ki o Allah'ın Resulüdür. Zaten biz onun vasıflarını kitabımız olan İncil'de okumuştuk. O peygamberi Meryem oğlu İsa da insanlığa müjdelemişti. Allah'a yemin olsun ki eğer o benim ülkemde bulunmuş olsaydı ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardı. Resulullah'ı sevmek, Varaka bin Nevfel gibi. Duyunca Hira Nur Dağı'ndaki geceyi, ihtiyar bir haykırışa döndü kelimeler. Kuddüs, Kuddüs.

bu gördüğün melek, Yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği Ruhul Kudüs'tür, namusu ekberdir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu, yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olsaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydı. Eğer senin davet gününe yetişirsem bütün gücümle sana yardım edeceğim. O yetişemedi davet gününe. Ama yetişenler vardı. Çekirdekten filize, daldan meyveye doğru yetişenler vardı. Ashab vardı. Habibullah'ı sevmek, ashabı güzin gibi. Ama hangi birini örneklesin zaman? Ehli beyti mi, aşere-i mübeşşere-i mi, ensarı mı, muhaciri mi? Ashabı güzin örnek Ammar bin Yasir olsun. Babası ve annesi İslam'ın ilk şehitleri. Ammar bin Yasir'e İslam'a girdi diye çöl güneşinin altında demirden bir gömlek giydiriliyor. O kavurucu sıcaktan ilikleri eriyor. Bir başka işkence, ateşle dağlanıyor Ammar. Küfre zorlanıyor. Ve Ammar bu azaptan gözünü açınca Efendimizin yanında buluyor kendini. İşkencenin her türlüsünü tattık ya Resulallah diyor. Önce peygamber duası. Allah'ım, Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma. Sonra peygamber müjdesi. Ey Ammar, sen bu işkencelerle ölmeyecek, uzun bir müddet yaşayacaksın. Senin ölümün azgın bir topluluğun eliyle olacak. Sevmek, Habibullah'ı, ashabı güzin gibi.

0: Hüsnü Hal.
1: Henüz 5 yaşındaydı çocuk. Dünyadan habersizdi. Dünyada ondan. Annesi ve kardeşleriyle birlikte derme çatma bir evde yaşıyordu. Babası başka bir ülkeye sürgün edilen zayıf, uzun boylu bir adamdı. Yüzünü hayal meyal hatırlıyordu. Görse tanıyamazdı ama dayak yemekten yüzü gözü şişmiş bütün adamların yüzünü babasının yüzüne benzetirdi. Zaten yaşadığı kamptaki adamların yüzleri birbirine çok benzerdi. Avurtları bir mengenede sıkılmış gibi çökük dururdu. Elmacık kemiklerini kaplayan derileri iyice incelmiş ve gözleri yuvalarından fırlayacak gibi bakarlardı. Çeneleri her zaman sıkı sıkıya kapalıydı bu adamların. Ağızlarını açtıklarında eksik dişleri ve ellerini gösterdiklerinde tırnaksız parmakları fark edilirdi. Çocuk bu adamları çok severdi. Onlar da küçük çocuğu. Çok büyümeden bu adamların neden böyle göründüklerini öğrenecekti ve bu neden onu gördüğü adamlar gibi olmaktan geri bırakmayacaktı. Sonunda onun da birkaç dişi eksilecekti. Çocuğun arkadaşları da kendisine benziyordu. Aynı ağaçtan toplanarak küçük bir kaba sıkıştırılmış irili ufaklı zeytin taneleri gibiydiler. Tıkıştırıldıkları çukur tabaklarda üzerlerine gelen sivri çatallardan kaçışmaya çalışırlar, lakin birer birer yakalanarak eksilirlerdi. 3000 yaşında olduğu söylenen, göz bağlayıcılıkta ustalaşmış çöl sürgünü bir hortlağın demir çenesi tarafından öğütülürlerdi. Neredeyse yok denecek kadar kısacık kesilmiş saçları, güneş altında susuz kalmaktan sararmış otlara benzerdi. Toprağa sıkıca tutunmuş, vakti geldiğinde yeşermeyi bekleyen otlara. Yürekleri pamuklara sarılmış ay ışığı gibi parlak ve yumuşacıktı ama ayakkabısız yürümekten ayak tabanları sertleşmişti bu çocukların. İyi beslenemedikleri gibi eğitimden de mahrum bırakılıyorlardı. Yeryüzünün hiçbir ülkesinde hiçbir çocuğun oynamadığı tuhaf oyunlar oynarlardı. Mermilerden kaçma, bombalardan saklanma ve hayatta kalma oyunları. Henüz 5 yaşındaki çocuk da silah seslerini, bombaları, gece yarısı götürülen ve dövülen adamları hep oyunun bir parçası sanıyordu. Yontulmuş birkaç tahta parçası, irili ufaklı deniz taşları ve boş mermi kovanları sayılmazsa oyuncağı da yoktu çocuğun. Zamanla büyüdü küçük çocuk. Onu hapseden duvarlarda büyüdü. Bir yanı duvar, diğer yanı denizdi. Duvarı aşıp dışarı çıkmasına da, yüzerek denize geçmesine de izin verilmiyordu. Çatısı olmayan bir hapishanede çürümeye bırakılmışlardı. Üstelik hayatta kalmakla suçlanıyorlardı. Topraklarını savunmak, işkenceye rıza göstermemek suçların en büyüğüydü. Taşlar tanklara karşı suçluydu. Derisi kemiğine yapışmış eller silahlara karşı suçluydu. Babalar vatanını, anneler evladını korumakla suçluydu. Gövdeleri bombalara siper olmakla suçluydu. Sevmek suçtu, gülmek suçtu, kalmak suç, gitmek suçtu. Küçük çocuk büyümüş ve ömrünün baharında, henüz ilk gençlik çağında birçok akranı gibi herhangi bir gerekçe gösterilmeden bilekleri kelepçelenmişti. Yaşadığı şehir böyleydi. Çocuklar büyüdükçe hapsedildikleri yerler küçülüyordu. Büyük duvarlar küçük çocuklar için, küçük hücrelerse büyük insanlar içindi. Artık bir genç olduğu için taşların insan kanı koktuğu, ışığın karanlık tarafından yutulduğu, donmuş kemiklerin buz parçaları gibi çatır çatır kırıldığı ve mahkumların günlerce aç bırakıldığı hücrelere hapsedilebilirdi. Öyle de oldu. Sevdiği her insanın öldürüleceğiyle tehdit edildi. Vücudu iyileştirilemez şekilde dövüldü ve inandığı her değer aşağılanarak eziyet edildi. Elbette dişleri de söküldü. Küçükken gördüğü ağzı kapalı adamlar gibiydi artık. Ancak vazgeçmedi. Güneş kendisini ısıtmıyordu ama onun varlığını biliyordu. Ayın ışığı bulunduğu hücreyi aydınlatmıyordu ama gökyüzünde parladığını biliyordu. Tıpkı bir gün özgür olacağını bildiği gibi umudunu yitirmedi. Nehirden denize kadar özgür olacağı bir günü düşledi. İşte o an demirden kubbeler birer kağıt gibi yırtıldı. Parmaklıklar tel gibi büküldü ve bileklerindeki zincirler kırılarak bin parçaya bölündü. Gökyüzü çocukların önüne serilmiş, duvarlar yıkılmıştı. Denizin üstünden batan güneşi seyrederken hayal etti kendini ve gün batımına gülümsedi. Bu da tüm hikayeler gibi iyi bitmeliydi. Çocuklar sonsuza kadar mutlu yaşamalıydı. Aslında böyle acılar hiç yaşanmamalıydı. Zaten yaşanmadı da. Modern dünyada, şu medeni çağda çocukların katledilmesi mümkün olabilir miydi? Dünya buna sessiz kalır mıydı? Böyle bir soykırıma göz yumulur muydu hiç? Koca koca ordular buna müsaade eder miydi? İnsan hakları vardı bir kere, hatta savaşın bile bir ahlakı vardı. Sonra çocuklar masumdu. Çocukları kim rahatlıkla öldürebilirdi ki? İki cihanın tüm kötüleri bir araya gelse, hepsi bir bedene girip surete bürünse bile bunu yapamazdı. Bunu yapan insan olamazdı. Bunu yapan insan olarak kalamazdı. Neyse ki bunlar yaşanmadı da, böyle bir leke milyarlarca insanın alnına sürülmemiş oldu. Eğer yaşansaydı, bu utançla kimse yaşayamazdı. Öyle film seyreder gibi izleyemezdi kimse. Ayağa kalkar, karşı çıkar ve asla buna izin vermezdi. Kim kendi çağının zalimine sessiz kalanlardan olmak ister ki? Geçmişteki bütün zalimlerin cezasını bulduğunu bildiği halde hem de...

Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevabı dinlediğinizde saklayın.

Beni sırçadır kırmayasın, sırça kırılır ise bütün olası değil. Ten fanidir can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi de.

Dost gözün görürken hazırlık eyle bugün. Gelmedi buradan giden, geri gelesi değil. Ten fanidir canız, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: 8. Bezginlik, yılgınlık ve boş vermişlikten kaçın. Sosyal medyada çoğu zamanda gençler arasında gördüğümüz şöyle bir eğilim var. Boş vermişlik, yılmışlık, bezginlik, salmışlık hissi. Hayata hep olumsuz yönden bakma, hep kötülüklere odaklanma, şimdiye kadarki olumsuzlukların bundan sonra iyileşmeyeceği, daha da katlanarak ve katmerlenerek artacağı düşüncesi, kötümserliğin dibi. Bu hissin insanı düşürdüğü durumsa, hiçbir şeyi yapmama isteği, hayattan zevk almama, hissizlik, hiçbir şeye karşı hiçbir tepki vermeme, ölüye ağlamama, diriye gülmeme hali. Her bir insan özelinde onların bu şekilde hissetmelerine sebep olan olaylar olabilir. Ancak bir kere bu his sosyal medya aracılığıyla birileri tarafından duyurulup servis edilmeye başlanınca domino etkisi yapıyor. Söz gelimi yanınızda birisi esnediğinde sizde de esneme isteği uyanır ya öyle. Birileri kendi hayatındaki mutsuzluk, yılgınlık, tükenmişlik durumlarını anlatmaya başlayınca siz de kendi hayatınızda ne yapıp edip mutsuzluk sebeplerini arayıp buluyorsunuz ve o havaya hemen kendinizi kaptırıyorsunuz. Bu defa da siz kötümserliği etrafınıza körüklemeye başlıyorsunuz ve bu zincirleme halde kar topunun kardan adama doğru evrilmesi gibi büyüyerek gidiyor. Sonuçta gülmeyen yüzler, asık suratlar, hissiz insanlarla dolu bir toplum karşınıza çıkıyor. Bazen de en ufak şeye çok büyük tepki veren, patlayan bir toplum. Aslında bu tavır şeytanın bir vesvesesi. Şeytan, insanın Rabbi ile arasını açmak için hayatındaki mutsuzluk sebeplerini insanın gözüne gözüne sokuyor. Onlara büyüteç tutuyor. Düşünsenize, cennette Hazreti Adem ile Hazreti Havva'ya sahip olmadıkları şey üzerinden yaklaşmadı mı? Onlara bir ağaç dışında sonsuz nimetlerin her biri serbestken, tutup yasak ağaca erişememenin yoksunluğunu hissettirmedi mi? Bunca mutluluk sebeplerini bir kenara bıraktırıp, onları mutsuz kılacak sebebi gözlerine sokmadı mı? Bu hayatta da böyle yapıyor şeytan. Bir imtihanın içindeyiz. Elbette hayatlarımız güllük gülistanlık değil. Elbette her birimizin bireysel yaşantısında ve imtihanında çeşitli zorluklar var. Bunların bir kısmı büyük zorluk ve imtihanlar da olabilir. Ancak hangimizin imtihanları mesela Gazze'deki Müslüman kardeşlerimiz kadar büyük? Hangimiz çocuklarımızın parçalanan bedenlerini ellerimizde taşıyoruz? Hangimizin yeri yurdu darmadağın edilmiş? Hangimiz bir yudum su için saatlerce sıra bekliyoruz? Hangimiz her gün sevdiklerimizden birini kendi ellerimizle toprağın kara bağrına koyuyoruz? Hangimiz Kur'an'da peygamberlerin hayatları bağlamında sözü edilen imtihanları yaşadık? Hazreti Adem gibi iki oğlumuzdan birinin diğerini öldürdüğünü mü gördük? Hazreti Nuh gibi eşimiz ve çocuğumuzun kafir olarak öldüğüne mi şahit olduk? Hazreti İbrahim gibi ateşe mi atıldık? Hazreti Yusuf gibi kardeşlerimiz tarafından kuyuya mı atıldık? Başkaları tarafından iftiraya mı uğradık? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi eşimizin ve altı çocuğumuzun ölümünü mü gördük? Bize yalancı, sihirbaz mı denildi? Yolumuza dikenler mi atıldı? Taşlarla başımız, gözümüz mü yarıldı? Bir şeyi tekrar edelim. Hiç kimsenin imtihanını küçümsüyor değiliz. Yarın kendi imtihanımızın ne olacağını da bilmiyoruz. Sadece hayatlarımızda bazı şeyler istediğimiz gibi gitmiyor, bazı terslikler, zorluklar oluyor diye haşa Allah'a küsme, hayata boş verme, yılgınlık ve bezginlik tavrının doğru olmadığını söylüyoruz. İman ediyorsak Rabbimize karşı hüsnü zannımız olmalı. Yarının bugüne göre daha iyi olacağını ümit etmeliyiz. İyilik ve mutluluğun bize zembille inmeyeceğini, bunun için gayret göstermek gerektiğini fark etmeliyiz. Hayatta tek zorluk ve sıkıntı yaşayan kimselerin bizler olmadığını, hayatları bize göre çok daha zor olanları görmek zorundayız. Düşsek de düştüğümüz yerde kalmayıp kalkmaya gayret göstermeliyiz. Güçlü mümin olmaya gayret etmeliyiz. Allah Resulü'nün şu altın değerindeki tavsiyesine kulak vermeliyiz. Kuvvetli mümin Allah katında zayıf müminden daha hayırlı ve sevimlidir. Bununla beraber her ikisinde de hayır vardır. Sen sana yararlı olan şeyi elde etmeye çalış. Allah'tan yardım dile ve asla acizlik gösterme. başına bir şey gelirse şöyle yapsaydım böyle olurdu diye hayıflanıp durma. Allah'ın takdiri bu. O ne dilerse yapar de. Zira eğer şöyle yapsaydım sözü şeytanı memnun edecek işlerin kapısını açar. Duamız. Rabbimiz hayat imtihanında güçlü müminlerden olmayı bizlere nasip eylesin. Bizleri acze düşen, yılgınlık gösteren, imtihanı boşlayan, zayıf müminlerden olmaktan muhafaza eylesin.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.
1: Yağmurlar serpilirken, yıldızlar seyrederken, rüzgarlar savrulurken,
2: Diyanet Radyo,
1: mehtaba ay vururken, sabaha gün doğarken ve siz bizi dinlerken,
2: Diyanet Radyo, Diyanet Radyo, Diyanet Radyo,
1: biz de sizi dinliyoruz.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Halka baş olmak büyük ve ağır bir iştir. Her zaman dert ve eziyet doludur. Sevinci az, kaygısı çoktur. Öven az, söven çoktur. Sevmeyeni çok, seveni azdır. Baktığın her yerde tehlike vardır. Çok didinir, az rahat bulur. Her işinde tehlike vardır. Tehlikeli iş ne kadar hoş olsa da tadı kaçar. Yöneticinin boynu kıldan ince, başı burçtan büyüktür. Yönetim, yöneticinin başında asılı kılıç gibidir.

Hayat bu. Bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen baveyla. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

Biz de sizi dinliyoruz. Beri gel beri. Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Düşünce geçmişe ve geleceğe bağlıdır. İnsan bu ikisinden uzaklaşınca güçlükler çözülür gider. Ey kardeş, sen ancak bir düşünceden ibaretsin. Ondan başka neyin varsa kemiktir, kıldır. Eğer düşüncen manevi varlığın gül ise, sen de gül bahçesi olursun. Eğer gül suyu gibi latifsen, hoş kokuyorsan, insanlar seni başlarına, yanaklarına sürerler. Eğer pis kokuyorsan, dışarıya atarlar. Koku satanların tablalarını seyret. Her cins kokuyu kendi cinsinin yanına koymuşlar. Cinsleri kendi cinsiyle karıştırırlar. Bu uygunluktan bir güzellik, bir süs meydana getirirler. Renkleri ayırt etmeyi ise göz bilir. Lali taştan göz ayırt eder. İnciyi de süprüntüyü de göz tanır. Onun içindir ki toz toprak gözü incitir.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Birinci Bölüm.
1: Yıl 571. Mekke yakınları. Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe, Kabe'yi yıkmak üzere Mekke'ye yürümekte. Ordunun ihtişamının göstergesi olan filler Yeriköy'ü inletiyor.
2: Hayvanları durdurun. Burada konaklıyoruz.
3: Efendim, emrinizi yerine getirin. Hayvanlar beslendi, dinlendiriyorlar. Ne zaman emrederseniz harekete geçebiliriz.
4: Güzel. Günün ilk ışıklarıyla yola çıkılacak. Herkes Yemen valisi Ebrehe'nin kudretini görecek.

0: şuna bak. Kabe'miş. Kabe dedikleri nedir ki? Benim mabedimin yanında ne hükmü olabilir? Ben mabedimin mermerlerini Sabah Melikesi'nin sarayından getirdim. Altın ve gümüş haçlarla donattım. Fil dişi ve abanozdan kürsülerle süsledim orayı. Kabe de neymiş? Bir de bana hakaret etme cesaretini gösterdiler. Bunun bedelini ödeyecekler. Mekke liderine derhal haber gönderin. Derdim onların kanını dökmek değil, mabetlerini yıkmak. Buna engel olmaya çalışırlarsa hiçbirine acımam.
1: Efendim, Mekke'nin reisi geldi. Sizinle görüşmek istiyor.
0: Gelsin, otursun şöyle. Tanıt bakalım kendini.
2: Ben Haşim'in oğlu Abdülmuttalip, Mekke'nin lideriyim.
0: Mekke'nin lideri sensin demek. Kabe'nin anahtarlarının sende olduğunu duydum.
2: Evet, bendedir.
0: Merhamet dilenmeye mi geldi?
2: Hayır.
0: Bu ordunun karşısında durabileceğini sanıyorsun yani. O zaman niye geldin?
2: İsteğim hükümdarın buraya gelirken el koyduğu 200 devemi bana geri vermesidir.
0: Seni gördüğümde büyük bir adam olduğunu düşündüm. Fakat konuşunca gözümden düştün Abdülmuttalip. Ben senin mabedini yıkmaya gelmişken sen develerin dertindesin ha?
2: Ben ancak develerin sahibiyim. O Kabe'nin de bir sahibi var ve onu koruyacak olan odur.
0: Bana kim karşı durabilir? Şu orduma bir bak.

0: Şu filleri görüyor musun? Önünde adam bırakmaz. Kabe'nin sahibiymiş. Kimmiş o? Hem hani nerede? O mu engelleyecek beni ha?
1: Göreceğiz. İşte sen, işte o.
0: Yeter artık. Verin şu adama develerin de gitsin.

0: Baba, ne yapacağız?
1: Bizim elimizden duadan başka bir şey gelmez oğlum. Korkma. Allah izzet sahibidir. Haremini koruyacaktır. Mekke'de kimse kalmadı değil mi?
0: Herkes evlerini boşalttı. Söylediğin gibi dağlara, tepelere çekildiler.
1: Sen herkesin emniyette olduğundan emin ol. Kontrol et, kimse ordunun önüne çıkmasın. Ben Kabe'ye gidip dua edeceğim.
0: Tamam baba, dikkatli ol.

Ey yüce Rabbim, ey bu beytin sahibi olan Rabbim, sana savaş açan şu orduya ezdirme bizi. Bizim gücümüz beytini korumaya yetmiyor. Sen bu kutsal mekanı onlara çiğnetme. Bizlere acı. Ey yüce Rabbim, herkes kendi mülkünden sorumludur. Sen de beytini ve bu beytin halkını koru.

0: Şu uzaktaki karartı da neyin nesi? Hava nasıl bu kadar karardı?
1: Kuş sürüsü galiba.
2: Filleri yürütün hadi.
0: Hiç böylesini görmedim. Bu hayvanlar niye bu kadar huysuzlandı?
3: Filleri bir türlü hareket ettiremiyoruz.
4: Filleri kaldırmanın bir yolunu bulmalıyız. Yoksa Ebrehe yaşatmaz bizi. Mızrakları deneyin.
5: Ne oldu bu fillere?
0: Olmuyor. Kalkmıyorlar. Ne yaparsak yapalım hareket etmiyorlar.
3: Bu kuşlar neden toplandı tepemize?
5: O da ne? Gökten karşı ağırlıyor.
4: Kaçın.
3: Dağılın.
0: Kaçın.
5: Kaçın.
0: Dağılın. Dağılın.
4: Yaradım.
0: Bu tarafa gelin. Kenarlara çekilin.
6: Ebrehe ve ordusu Mekke'ye ulaşamadı. Allah'ın evini yıkmaya gelirken küçücük kuşların attığı taşlarla helak olmuş koca bir orduya döndüler. Yenmiş ekin yaprağı gibiydiler diyor görenler. Hala o bölgeden geçerken insanların içi ürperir. Bir an önce oradan uzaklaşmak isterler.

0: fil vakasının üstünden birkaç ay geçti. Mekke halkının hareme olan hürmeti perçinlendi. Şimdi Mekke eşrafı Darun Nedve'de toplanmış görüşüyorlar.
1: Bu sene hacılar kalabalık. Hacılara su dağıtma görevini kim üstlenecek?
2: Uzun zamandır Kureyş'te bu görev. Bu sene de onlar yapar herhalde.
1: Aslında bize daha çok yaraşır. Hacılara su dağıtmak bir şereftir. Ama bu mesele yüzünden Kureyş'i karşıma almayı istemem. O zaman yarınki yemekler bizden olsun. Yesar, çabuk buraya gel.
3: Buyurun efendim.
1: Ortalama kaç hacı olduğunu hesapla, ona göre deve kesilsin. Her 100 hacıya bir deve. İyi hazırlık yapılsın. Cömertliğim hakkında insanlara söz söyletme. Yoksa elimden kurtulamazsın.
3: Derhal başlıyorum efendim.
2: Bu iki şereften de bizi mahrum ettiniz. Kabe'nin perdedarlığı da bizim olsun.
1: O konuda Abdülmuttalib'e danışmadan karar veremeyiz. Geçen sene kime vermişti Kabe'nin anahtarını?
2: Bakın geliyor. Konuşalım da neticeye bağlayalım.
1: Şuna bak, 70'ine merdiven dayadı ama gençlere meydan okuyor. Kureyş'in lideri Abdülmuttalib. Herkesin onu niye bu kadar sevip saydığını anlamıyorum.
4: Hoş geldin Abdülmuttalib.
5: Hoş bulduk. Sabahınız hayır olsun.
1: Senin de.
2: Ey Abdülmuttalib, aramızda bu seneki görev dağılımını konuşuyorduk. Son sözü söyleyecek olan sensin. Hepimiz senin sözünü sayarız. Baban da, onun babası da liderdi. Bu sizin ruhunuzda var.
5: Ne konuşuyordunuz?
1: Hacılara su dağıtma vazifesini yıllardır sizin aileniz yürütüyor.
5: Evet, bu görev bize dedelerimden yadigar.
1: Bu senede biz mi yapsak diyorum çünkü...
5: Gücüm yettiğince bundan taviz vermem. Biliyorsunuz, sizi hacılara ikram etmeye teşvik eden de babam Haşim'dir. Hatırlar mısınız nasıl bir konuşma yapmıştı?
6: Ey Kureyş topluluğu! Sizler Allah'ın beytinin halkı ve bu beytin komşususunuz. Buraya Allah'ın ziyaretçileri ve beytinin hacıları geliyor. Onlar Allah'ın konuklarıdır. Şüphesiz ki ağırlanmaya en layık olanlar da bu konuklardır. Allah sizi bu hizmetle şereflendirdi. Onları güzelce ağırlayın. Vallahi malım bu hizmete yetecek kadar olsaydı bunu size teklif etmez. Bu şerefi ben üstlenirim.
7: Evet, doğru söylüyor. Haşim haklı. Bu görev bize düşer.
1: Ne yapmamız gerekiyorsa yapalım.
7: Evet, yapalım.
2: Evet, haklısın Abdülmuttalib. Babanın bu konuşması üzerine herkes malından bir miktarı bu iş için ayırıp vermeye başlamıştı. O gün bugündür Mekke'yi ziyaret için gelen hacıların yeme içme masrafları şehrin zenginleri tarafından karşılanıyor. Biz de babalarımızdan gördüğümüz bu güzel geleneği devam ettirmek istiyoruz.
1: Biz Araplar için cömertlik önemlidir. İtibar ve cömertliğimizle anılmaksa daha önemlidir. Üzerimize düşeni yapacağız.
5: Güzel. Şimdi kim neyi yapmak istiyorsa onu konuşalım.
0: Fil vakasından kısa bir süre sonra Abdülmuttalib'in yüzünü güldüren bir hadise gerçekleşti. Bir torunu oldu. İlk torunu değildi elbet ama bu Abdullah'ın oğluydu.
8: Müjde, müjde Abdülmuttalib. Müjdeler olsun. Bir torunun oldu.
5: Ne diyorsun sen? Doğdu mu?
8: Evet. Amine'nin bir oğlu oldu.
9: Tebrik ederim Abdülmuttalib.
8: Demek torunun oldu ha?
10: Gözün aydın.
8: Hayırlı olsun. Çok sevindim.
5: Ne duruyorsunuz? Kalkın gidelim. Torunumu görelim. Hadi.
2: Uzun zamandır güldüğünü görmemiştim Abdülmuttalib'in.
11: Nasıl gülebilir ki? Abdullah'ın ölümü çok üzdü onu. Oğulları içinde onun yeri başkaydı.
2: Ah, gencecikti. Üstelik düğünü olalı henüz birkaç ay olmuştu. Hepimiz çok severdik onu. Güzel yüzlü, güzel huylu bir gençti.
11: Abdullah'ın ticaret için çıktığı yolculuk meğer son yolculuğuymuş. Medine yakınlarında hastalanmış. Hastalığı şiddetlenince akrabalarının evine götürmüşler onu. Durumu ağır diye haber geldiğinde Abdülmuttalip apar topar oğlu Haris'i göndermişti kardeşinin yanına. Haris oraya ulaştığında evin iç avlusundaki mezarıyla karşılaşmış kardeşinin. Babasının huzuruna boynu bükük gözü yaşlı geri döndüğünde koca Abdülmuttalip'in hıçkırıklara boğuluşu unutulur gibi değil.
2: Evet, nasıl unuturuz? Ne büyük bir acı. Allah evlatlarımızı bizden önce yanına almasın. Bu bebek göz aydınlığı oldu Abdülmuttalip'e. Artık torunuyla teselli bulur.

0: Merhaba Ümmü ben.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Gözünüz aydın, bir torununuz oldu.
0: Hoş bulduk, sabah bulduk. Oğlumla annesi nasıllar?
1: İkisi de çok iyiler, merak etmeyin. Durun, size Şifa Hatun'u çağırayım, o anlatsın.

0: geldin Abdülmuttalip. Yüce Allah'a hamdolsun. Bebek de annesi de iyiler. Doğumu ben yaptırdım. Hiçbir sorun yok. Şimdi içeride dinleniyorlar. Nur topu gibi bir çocuk. Ben onca doğuma şahit oldum. Böyle bebek görmedim.
1: Hamdolsun Allah'a. Oğlumu bir göreyim. Onu getirin bana.
0: Hemen getiriyorum. Hiç bu kadar güzelini gördün mü? Bak bakalım.
1: Ver bakalım, ver.
0: Al. Sıkı tut onu.
1: Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ebu Talip, görüyor musun yeğenini?
2: Çok güzel. Maşallah.
0: Şükürler olsun.
1: Ebu Talip, bu oğlumu birlikte büyüteceğiz. Onun şanı yüce olacak. Öyle hissediyorum.
2: İnşallah babacığım. O bize Abdullah'ın emaneti.
1: Ebu Talip, oğlumun ismini koymadan önce onu Kabe'ye götüreyim.
0: Müsaadenizle isim konusunda annesinin arzusunu ileteyim. Doğumdan evvel bir rüya görmüş Amine Hatun. Doğuracağı çocuğun özel bir çocuk olacağını söylemişler. Ve ona Ahmet ya da Muhammed ismini koymasını öğütlemişler.
1: İkisinin de anlamı çok güzel. Muhammed gökte Allah'ın, yerde insanların övdüğü kişi demek. Ne güzel geliyor kulağa. Muhammed olsun ismi. Hadi Beytullah'a götürelim oğlumu. Şimdi Beytullah'ın içine girip bu büyük nimet için şükretme vakti. Allah'ım, sana sonsuz hamdü sena olsun. Alan da veren de sensin. Oğlum Abdullah'ın hasretiyle yanan gönlümü şu yavrucakla serinlettin. Onun ömrünü uzun ve bereketli eyle. Onun şanını yücelt. İyilikte önce olanlardan eyle. Her türlü hamd sana layıktır. Evet, şimdi dışarıda bekleyenlere birkaç söz söyleyelim. Hey, gel Muhammed, gel bakalım. Seni Mekkelilerle tanıştırayım.
3: Abdülmuttalip, gözün aydın olsun.
4: Hayırlı olsun. Uzun ömürlü olsun.
5: Gözünüz aydın. Hayırlı olsun. Çocuğun ismini ne koydunuz?
1: Muhammed. Ona Muhammed ismini koydum.
5: Muhammed mi? Alışık olduğumuz bir isim değil bu. Atalarının isimlerinden birini beğenemedin mi? Neden Muhammed ismini koydun?
1: Onun ismi Muhammed. Bunu böyle bilin. Gökte Allah, yerde insanlar onu övsün diye. Ey Haşimoğulları, bugün size Allah ikramda bulunmuştur. Ailemize yeni bir evlat katılmıştır.
0: Çok şükür.
1: Oğlum Abdullah'ın acısını böylece hafifleten Rabbime hamdolsun.
0: Çok şükür.
1: Hamza ve Abbas'a da gösterdiniz mi bebeği?
6: Abbas, gel yavrum.
7: Geldim anne.
6: Bak, bu senin kardeşin.
7: Ha, bu bebeç mi? ama bu çok güzel. Kucağıma alabilir miyim?
6: Al bakalım. Ama dikkatli ol, tamam mı?
7: Maşallah sana.
1: Haris, Ebu Talip'le birlikte ziyafet hazırlığına başlayın. Doğumun 7. gününde develer, davarlar kesilsin. En güzel buğdaylardan ekmekler yapılsın. Mekke'den davet edilmeyen kimse kalmasın. Hatta hayvanlar için dağ başlarına et bıraktırın. Muhammed benim yaşama sevincim oldu. Mekke'de de bu sevincime ortak olmayan kalmasın.
8: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Reveze Deniz Muharebesi. Bugün denizcilik tarihinde bir destan sayılan Reveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü. Osmanlı donanmasıyla müttefik Haçlı donanması arasında 28 Eylül 1538'de Preveze açıklarında meydana gelen bu deniz muharebesi, Akdeniz'de Osmanlı hakimiyetini kesin olarak belirlemesi bakımından büyük öneme sahiptir. Osmanlıları Akdeniz'den uzaklaştırmak amacıyla Hristiyan devletleri arasında denizlerdeki hakimiyet mücadelesini kazanmak için bir ittifak yapılır.

ve Andrea Doria kumandasında büyük bir Hristiyan donanması meydana getirilir. Müttefik donanmanın Preveze Kalesi'ni kuşattığını haber alan Barbaros Hayrettin Paşa, 20 gemilik gönüllü filosunu önce olarak yollar. Osmanlı donanmasının gelişini öğrenen Hristiyan donanması Preveze'den ayrılır. Barbaros Hayrettin Paşa, Preveze Kalesi'ne gelip burayı tamir ettikten sonra Körfez'de hazır durumda beklemeye başlar. Aradaki güç dengesizliğine rağmen 23, 24 ve 25 Eylül'de yapılan 3 hücum Osmanlı muhafızları tarafından geri püskürtülür. Körfez'in girişi sığ olduğu için müttefik donanmasındaki kalyonlar içeri giremediği gibi giriş kapatıldığından Osmanlı donanmasının da önü kesilmiştir. ...27 Eylül Cuma günü Barbaros Hayrettin Paşa donanmasıyla Körfez'den dışarı açılır, hilal şeklinde savaş nizamı alır ve top ateşleriyle savaşı başlatır. Şaşkınlığa düşen Andrea Doria donanmasını yanlış bir manevrayla tehlikeli konuma getirir ve geri çekilmek zorunda kalır. 28 Eylül günü Andrea Doria tekrar geri gelir. Barbaros çok üstün olan düşman gemilerinin yarısından fazlasını o zamana kadar görülmemiş kendine has yarma ve çevirme manevralarıyla birkaç saat içinde top ateşiyle batırır. Savaş kabiliyetini kaybeden Haçlı donanmasının öteki yarısı ise gecenin karanlığından faydalanarak fenerlerini söndürüp kaçmayı başarır. Preveze Deniz Muharebesi'nin kazanılmasında Barbaros Hayrettin Paşa'nın taktiği yanında donanmadaki gemi cinslerinin de etkisi olmuştur. Haçlı donanmasında büyük kalyonlar olmasına rağmen Osmanlı donanmasında sadece kadırgalar bulunuyordu. Kadırgalar manevra ve ateş kabiliyetleri bakımından üstün olduğu için süratle hareket edebiliyor, sığ yerlerde dolaşabiliyordu. Ayrıca Akdeniz kıyılarının da fiziki durumu ve iklimi kadırgalar lehine önemli bir avantaj sağlıyordu. Türk ve dünya tarihinin en büyük deniz zaferi olan Preveze Deniz Muharebesi, Osmanlı Devleti denizciliği için bir dönüm noktası olmuştur. Bu zafer sonucunda Akdeniz'de Osmanlı donanmasına karşı koyabilecek bir donanma kalmamış ve Hristiyan dünyası Akdeniz'deki hakimiyetini kesin olarak kaybetmiştir. Aynı zamanda bu zafer Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirmesi ve Osmanlı Leventlerinin artık okyanuslara ulaşabilmenin yolunu açması bakımından oldukça önemlidir. Zira zafer sayesinde denizlerde korsanların önüne geçilmiş ve böylece deniz ticareti gelişmiştir. Ayrıca Müslümanların hac yolları da güvene alınmış, hacılar korsan saldırılarına karşı korunmuşlardır. Zaferin kazanılmasında büyük payı olan Barbaros Hayrettin Paşa da tarihin en büyük deniz komutanı olarak kabul edilmiştir. O gün Osmanlı Devleti'nde şenliklerle kutlanan Preveze Deniz Zaferi bugün de Türk Denizcilik Günü olarak her yıl kutlanmaktadır.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Modern Çağın İnanç Sorunları.
1: Diyanet Radyo'dan, Din ve Hayat programından sesimin ulaştığı tüm güzel, özel yüreklere merhaba. Din ve Hayat programına hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Ben Uğur Subaşı. Bugün programımızın içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları'ndan Modern Çağın İnanç Sorunları kitabıyla sizlerle birlikte olacağız. Kıymetli dostlar, Allah'tan aldıkları dini buyrukların sunumunu yapan peygamberler, söz konusu ilahi kuralları öncelikle ve tüm içtenlikleriyle kendileri uygulamış ve bu yönleriyle de insanlara örneklik oluşturmuşlardır. Bu doğrultuda Cenab-ı Allah, peygamberlere tabi olunması gerektiğini beyan etmiştir. Peygamberlerin tebliğ ettikleri buyrukların öncelikleri arasında, insanı, evreni ve içindekileri yaratan Allah hakkında bilgiler yer almış ve onun sıfatları hakkında malumatlar sunulmuştur. Bunlar arasında en çok üzerinde durulan da vahdaniyet sıfatı ve tevhid ilkesi olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de buyurulduğu üzere insanlar zaman zaman peygamberlere karşı çıkmış, bir kısım şeytani metotlarla insanları aldatmaya, peygamberlerden ve tebliğlerden yüz çevirtmeye çalışmışlardır. Bu doğrultuda insanlık tarihi hak ve batıl, doğru ve yanlış mücadelesine sahne olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Hak ve batıl arasındaki bu mücadelenin zaman, zemin ve ortam doğrultusunda farklı boyutlarda olduğu bilinmektedir. Hakka tabi olan kimselerin inandıkları ve savundukları ilkeleri bilme, öğrenme ve sunma yetisine sahip olması gerekmektedir. Aynı zamanda imani ve İslami değerlere saldıran ve karşı propaganda yapanlara karşı da bilinçli bir savunma donanımına sahip olmalıdırlar. Bu doğrultuda inanç sahiplerini her iki açıdan bilgiyle buluşturan kelam ilmi olmuştur. Temel iki işlevi ve görevi bulunan kelam ilminin tanımı konu ve amacına göre değişmektedir. Söz gelimi Gazali'ye göre kelam ilmi, ehli sünnet inancını koruyan ve ehli bid'atın eleştirileri karşısında onu savunan bir ilimdir. Daha kapsamlı bir tanımla kelam, Allah'ın zatından ve sıfatlarından, nübüvvet konularından, başlangıç ve sonuç itibarıyla kainatın hallerinden, İslam kanunu üzere bahseden bir ilimdir. Adudiddin el-İyici'nin tarifi doğrultusunda kelam, kesin deliller getirmek ve ileri sürülecek karşı fikirleri çürütmek suretiyle dini inançları kanıtlama gücü kazandıran bir ilimdir. Bununla birlikte İslam dininin bütününe yönelik eleştirileri cevaplamaya çalışan bir disiplin olan kelamın sadece inanç esaslarını hedef almaması, zamanımızda küresel seviyede bir dünyevileşmenin de etkisiyle İslamiyet'in davranışlara ilişkin ilkelerine yöneltilen eleştiriler karşısında onları da savunması gerektiği dikkate alınarak tanımlanması icap etmektedir. Buna göre kelam, İslam dininin inanca ve davranışlara dair ilkelerini naslardan hareketle belirleyen ve akli yöntemlerle temellendirip destekleyen bir ilim diye tarif edilebilir. Kelam ilmine yönelik bu tariflerin zaman ve zemine göre değişmesi, içeriğinin farklılaşması normal görülmelidir. Zira statik değil, dinamik olan kelam ilminin çağlara ve değişen ortamlara göre tarifindeki tali konuların değişimi zorunlu görülmektedir. Kelam ilmi özellikle Mutezile kelamında Yunan felsefesine yönelik durum tespiti yapmış ve bu doğrultuda Grek felsefesinin tam karşısında bir konuma yönelmiştir. Zira Grek felsefesi başlangıçta evrenden başlamıştır.